0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: Selamünaleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleykümselam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum, sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
1: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için.
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi, sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
1: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
2: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum.
6: Buyurun.
2: Mo'nun malikanesi. Affedersiniz. Buyurun. İyilik Habercileri evi.
6: Evet.
2: Doğrudur. Videonun sonundaki benim. Evet dostum. Teşekkürler. Sağ olun. Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi... Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
3: Evet. Evet. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar... Daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
7: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
0: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
1: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
2: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
0: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
5: İyilik için.
0: Selamun aleyküm İmam amca. Neler oluyor burada böyle?
8: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
1: Bu kadar çabuk mu?
2: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
8: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
1: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
0: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: zamanından kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş. İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
3: Hayır. Çalmışlar.
2: Ne dediğin anlaşılmıyor Mia? Tamam. Evet, çok net duyuyorum Han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır dostum.

0: çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taş uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha. Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.

0: Tamam arkadaşlar, burada işimiz bitti.
1: Badem, ne yapıyorsun? Gel buraya.
2: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
3: Bir köpek patron.
0: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar, merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
4: İyilik için.
5: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
1: Peki badem?
5: Badem?
1: O bizim köpeğimiz.
5: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
1: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
6: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
0: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
6: Efendim? Evet, benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
7: Kimmiş Asen? Kim aradı? Ne dedi?
6: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
0: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk. Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
1: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
8: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
1: Kulak kesildim diyecektin.
8: Ben ne dedim?
4: Sen de öyle dedin Mo.

0: Kim varmış burada?
1: Rahmetsiz bir misafir.
0: Burası bizim bölgemiz.
2: Bırakın gideyim.
1: Ne olmaz öyle. Bedava yapamazsın burada.
2: Param yok ki benim.
0: O zaman patronun adamı olacaksın. Bizim için çalışacaksın.
1: Senden çektiğim, çabuk yakala şunu.
0: Emredersin patron, ama önce kuyruğumun üstünden kal.
1: Sen koşmaya devam et, ben önünü keseceğim.
3: Minik! Minik! Kapı!
1: Ah başı! Üç oldu.
0: Patron, ikiz kardeşim mi var senin?
1: Ne ikizi şaşkın? Hepsi senin yüzünden. Ayağıma dolanıp duruyorsun. Hıh, yakalayamadın ufacık hayvanı.
3: Korkma ufaklık. Burada güvendesin. Birazdan yemek de gelir. İstediğin kadar kalabilirsin.
4: Korkma. Gel yanımıza.

0: canım. Sen ne güzelsin böyle. Hay Allah. Ne oldu sana böyle? Neyse, acele etmeyelim. Alışırız elbet. Allah Allah. Niye bu kadar korkuyor?
1: Hmm.

0: bakalım. Anlarız şimdi.
1: Günaydın. Kalktın mı?
2: Andron, artık vazgeçelim şu camiden. Zaten Diyarbakır'ın tamamı senin emrinde.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
2: Ben mama filan istemiyorum. Artık caminin kapısında kafamın şekli çıktı.
1: Korkma, bu sefer kapıdan girmeyeceğiz.
2: Nereden gireceğiz patron?
1: Havadan.
2: Yaşasın. Uçacak mıyız?
1: Evet. Uçarak gireceğiz camiye.
2: Ama patron, benim kanatlarım yok ki.
1: Kanadımız yok ama aklımız var.
2: Zihin gücüyle yani. Harika. Konsantre oluyorum.
1: Uçabilirim. Uçabilirim.
2: Evet, uçuyorum. Yaşasın, uçuyorum.
1: Şaşkın.
2: Aa, uçmuyormuşum. Zihin gücü işe yaramadı patron.
1: Zihin gücü değil, akıl, akıl. Tek ihtiyacımız olan biraz balon ve iplik.
2: Balonla ipleri bulurum. Gerisine karışmam. Tamam mı?
1: Tamam. Bak dinle. Balonları şişirip kendimize bağlayacağız. Caminin üstüne geldiğimizde balonları teker teker bırakacağız. Böylece yavaşça caminin avlusuna ineceğiz.
2: O koca kulaklı köpek ne olacak?
1: Merak etme. Öğle vakti tüm hayvanlar uyuyor. İplerle köpeği bağlayacağız. Sonra da yavru kediyle kuşu yakalayacağız.
0: İş bu sefer ciddi. Plan yapmamız lazım. Ama bize bir kişi daha lazım.
3: İşimiz buna kaldıysa yandık.
0: Başka çaremiz yok.
4: Mm-hmm.

0: ufacık işi beceremedin. Senin yüzünden neredeyse her şeyimizi kaybediyorduk.
1: Tamam. Üstüne gitme daha fazla. O da istemezdi böyle olmasını. Burada güvendesin. Bizden de, Hasan Hoca'dan da korkmana gerek yok. Yanımıza gel lütfen. Biz senin arkadaşınız.

0: Oo sultanım, yeni dostumuzla hemen de kaynaşmışsınız.
1: Hayır, korkma. O da bizim arkadaşımız. Hadi cesaretini topla. Yanına gidelim. Hadi, güven bana.
0: Kurban olurum seni yaratana. Allah'ım, şu gözlere bak, şu tüylere bak. Dost olduğumuza göre artık sana bir isim vermeliyiz. Ne dersin sultanım, dostumuza ne isim verelim? Bana mı bırakıyorsun isim işini? Madem cesur olsun bu arkadaşımızın ismi. İsmi gibi kendi de cesur olsun. Sultanım, kedilerle aslanlar aynı ailedendir. Aslanlar böyle cesurken bizim kediciye korkmak yakışır mı? Bak size ne izleteceğim. Cesur kardeş, anladım ben senin derdini. Az bekle bakalım.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Bütün gece bir o yana bir bu yana döndüm durdum, uyku tutmadı.
1: O yüzden mi böyle yorgun gibisin Agah dede?
0: Evet Elifciğim, uykumu alamadığım için biraz yorgunum.
2: Baba, biz uçuş hazırlıklarını yapıp kahvaltıyı hazırlarken sen de biraz uzansan.
0: İyi fikir kızım. Yarım saatçik kestirsen bile bana iyi gelecek. Hayırdır inşallah.
1: Ben bakarım Agah dede.
0: Bugün uçuşa gelecek çocukların aileleriyle görüştün mü kızım?
2: Babacığım, o işlerin hepsini halledeceğim ben. Hadi sen git istirahat et biraz.
0: Hah Elif. Kimmiş kızım gelen?
1: Komşunun oğlu Ömer'miş Agah dede.
2: Ömer mi? Ne istiyormuş?
1: Babası tarladaymış. Ömer de ona eşeklerini götürecekmiş. Eşeğin semerini vuramamış da Agah dede bana yardım edebilir mi dedi.
0: Hay Allah, ederim tabii.
1: Yok yok Agah dede, gerek kalmadı yardım etmene.
0: O neden?
1: Ben ona Agah dede çok yorgun, biraz uzanıp istirahat edecek, gelemez dedim de ondan.
0: Ama olmaz ki Biço. Bir kimse bizden yardım istiyorsa ve bu yapabileceğimiz bir şeyse mutlak ona yardım etmeliyiz.
1: Ama yorgunsun dede.
0: Yavrucuğum, o başka, bu başka. Sema, ben gidip Ömer'e yardım edeyim. Maazallah, Semer'i doğru vuramazsa yolda düşüverir, Allah korusun.
2: Tamam baba. Demek Semer nasıl vurulur onu da öğrettin Ömer'e baba.
0: Evet kızım. Sadece bağlayıp göndersem bir sonraki seferde yine başkasına ihtiyaç duyacaktı.
2: Ona balık vermedin, balık tutmayı öğrettin yani.
0: Bir bakıma öyle yaptım kızım.
1: Ne balığı? Balık da nereden çıktı? Ömer'e balık mı verdik? Keşke vermeseydik. Akşam pişirir yerdik.

0: Evet çocuklar. Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Şimdi sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın.
0: Siz hiç Ağustos böceği ve karıncanın masalını duymuş muydunuz?
2: Evet Agah dede. Bütün kış saz çaldın, şimdi de dans et.
0: Evet, aklınıza hemen bu masalın geleceğini biliyordum. Lakin benim anlatacağım öykü bu değil. Bu başka bir Ağustos böceği ve karınca öyküsü. Bir varmış, bir yokmuş. Bir diyarda çok sıkı dost olan Ağustos böceği ve karınca yaşarmış. Bunlar öyle iyi arkadaşmış ki bir an bile birbirlerinden ayrılmazmış. Bu iki sıkı dost sıcak bir yaz gününde serinlemek için dere kenarına gitmeye karar vermiş. Derenin kenarına varmışlar. Bir lokmacık su içmek için dere kenarına yanaşan karınca ayağı kayınca cup diye suyun içine düşüvermiş.
2: Eyvah!
0: Ne kadar yüzüp kıyıya ulaşmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. Ağustos böceği de yüzme bilmiyormuş. Hemen koşmuş yardım etmeye çalışmış ama bir türlü uzanamamış. Karınca arkadaşına...
3: Dostum bak şurada bir keçi var. O keçiden bir kıl iste, kılı bana uzat da tutunayım.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen koşup durumu anlatmış ve kılı istemiş. Keçi de ona...
3: Kuyruğumun üstü bir kaşınıyor ki sorma. Oraya bir kaşıyı verirsen sana kılı hemen veririm.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen telaşla koşmuş kuyruğun kenarını kaşımak için. Bir de ne görsün? Küçük bir sinek orada saklanmış. Ağustos böceği kaşıntının sebebinin bu sinek olduğunu anlayınca ona durumu anlatmış. Başka yere gitmesini istemiş. Sinek de ona...
3: Giderim gitmesine lakin kurbağa var mı diye etrafı bir kolaçan etmen gerek.
0: Demiş. Ağustos böceği telaşla etrafta kurbağa var mı diye kontrol ederken kurbağayı görmüş. Koşa koşa yanına gitmiş. Kurbağaya durumu anlatmış ve sineği yememesini istemiş. Kurbağa da ona...
3: Yemem tabii ama sen de şu balıkçıya gidip ondan benim için bir tane solucan getirmelisin.
0: Demiş. Ağustos böceği koşa koşa balıkçının yanına gitmiş. O sıcak havada oradan oraya koşturmaktan bitkin vaziyette balıkçının yanına gelmiş ve durumunu anlatmış. Balıkçı duyduklarını şaşkınlıkla dinlemiş.
3: Demek deriye düşen arkadaşına yardım etmek için bu sıcakta oradan oraya koşturup duruyorsun ha?
0: Demiş. Ve hiçbir karşılık beklemeden...
3: Ben sana yardım ederim.
0: Diyerek yerinden kalkmış. Beraberce karıncanın yanına gitmişler. Karınca artık boğulmak üzereymiş. Eğer birazcık daha geç gelseler çok geç kalmış olacaklarmış.
2: Neyse ki yetiştiler.
0: Evet. Karınca için çok uzak olan kıyı bir insan için pek yakınmış. Balıkçının karıncayı kurtarmak için parmağını uzatması yeterli olmuş. Karınca parmağa tutunmuş, kıyıya ulaşmış. Ve kendisini kurtarmak için oradan oraya koşturan arkadaşına sımsıkı sarılarak hayır duası etmiş. İşte böyle çocuklar. Bu kıssadan ne hisseler çıkarttınız?
2: Eğer Ağustos böceği pes etseydi, mücadeleye devam etmeseydi, belki de arkadaşı kurtulamazdı.
3: Yani birilerine yardım edebilme imkanımız varken bunu sonuna kadar kovalamalı, asla pes etmemeliyiz değil mi Bekir?
2: Evet.
0: Peki başka neler anlatmış olabilir bu hikaye bize?
4: Karınca zor durumda olmasına rağmen diğer hayvancıklar kendilerini düşündüler. İyilik yapmak için şart koştular, karşılık beklediler. Bu kötü bir şeydir.
3: Evet Nedim. Onların Allah rızası için karıncaya yardım etmesi gerekirdi. Diyelim ki biz zor durumdayız ama karşımızda bizden çok daha zor durumda olan biri var. Ona yardım eli uzatmaktan geri durmamalıyız.
0: Evet. Bu güzel hisseleri çıkarttığımıza göre... Geçelim mi dikkat sorularına?
1: Geçelim.
0: Evet, ilk sorunuz geliyor çocuklar. karınca suya düştüğünde Ağustos böceği keçiden yardım istemeye gitmişti. Acaba ondan ne istediğini hatırlıyor musunuz?
4: Kıl istemişti Agah dede. Karıncayı uzatıp kıyıya çekecekti.
0: Evet Nedim. Tebrikler. Doğru cevap. Bu seni 1-0 öne geçirdi. Geldik ikinci sorumuza.
3: Ağustos böceğinin keçiden sonra karşılaştığı ilk canlı neydi?
2: Sinek. Kuyruğun kenarındaydı.
3: Evet doğru. 1-1 oldunuz.
0: Geldik üçüncü sorumuza. Dikkatlice dinleyin. Bunu bilen yarışı kazanır. Kurbağa Ağustos böceğinden ne istemişti?
4: Solucan. Eğer solucan getirirsen sineği yemem demişti.
0: Tebrikler. Böylece Nedim 2-1 yapıyor durumu ve kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı oluyor.
5: Bekir de eşsiz manzaranın tadını çıkartıp bu güzel öyküyü dinledi.
3: Üstelik bizden bir de rozet kazandı.
0: Bu da demek oluyor ki artık Bekir ve Nedim de Dikkat Balonu ailemizin bir üyesi oldular.
5: Hey hey hey Dikkat Balonu. Her gün genişliyor aile. Hey hey hey ne güzel hediye. Bir rozet, bir balon paketi.

0: Oh, çok şükür. Bugünü de kazasız belasız atlattık.
1: Çok şükür baba.
2: Ben de bugünkü öyküden bir ders çıkarttım Agah dede.
0: Öyle mi? Ne güzel. Peki neymiş bu ders?
2: Sabah Ömer'e Agah dede yorgun demiştim ya. Onun nasıl bir hata olduğunu anladım.
1: Aferin sana küçüğüm. Bir hikayeden böyle bir ders çıkartman ne güzel.
2: Ben Miço'yum Sema abla, unuttun mu? Buraya öğrenmeye geliyorum.
1: Tabii doğru söylüyorsun.
2: Şey Agah dede, çarşıdan balık alalım mı?
0: Olur. Canın balık mı çekti?
2: Evet ama şey Ömer'i de çağırsak olur mu yemeğe? Hem özür dilerim ondan.
1: Olur tabii küçüğüm.
2: Yaşasın. Canım da bir balık çekti ki sormayın.
0: Ne oldu Fiko? Senin canın da mı balık çekti ha?

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

0: Gali billahi mornat. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Hadi sıra bende.
0: Sabır da galip, acele de mülayim ol kardeşim.
2: Esas sen yetinmede galip, paylaşmada mülayim ol kardeşim.
0: Tamam, ikna oldum. Olabilirsin.
2: Hey, ne oluyor? Çeşmeyi biri mi kapattı?
0: Sen dur, ben gidip bakayım.
3: Sular mı kesildi acaba?
2: Tam sulama sırası bana geldi, su gitti. Komik mi canım kardeşim?
3: Yo.
0: Geldi mi?
2: Geldi.
0: Aa, bu halin ne? Hep ıslanmışsın. Ne yaptın? Kendini mi suladın?
2: Al, sıra sende. Ama yine gitti. Sen dur, ben bakayım bu sefer.
3: Sağ ol. Hadi bekliyorum.
0: Hortumu yere doğru tut. Sen de ıslanma.
3: Yok canım, ıslanır mıyım hiç? Dikkat edelim.
2: Geldi mi?
3: Yok.
0: Bayram Hoca'ya söylemeyi unutmayalım. Muhtemelen bana bul.
2: Geldi mi?
3: Yok.
2: Geliyor. Aa, ne oldu? Selim burada olsa şöyle derdi. Gülme komşuna gelir başına.
0: Bizi ıslatmak için gelmiş herhalde. Yine gitti.
3: Neyse artık, böyle kalsın. Bayram Hoca'ya söyleyelim. Ne de olsa bir çaresini bulur.
0: Din kültürü dersinin proje ödevlerini çok seviyorum.
4: Ben de.
2: Aşure için kullanacağımız malzemeler nerede?
0: Onları ben getirdim. Dökülmesin diye kenara koydum.
2: O zaman başlayabiliriz.
0: Hadi bismillah.
3: Salih!
0: Dur! Daha ölçmemiştik. Bak küçük oldu.
2: Neyse, daha çok kartonumuz var.
4: Kes gitsin, ne olacak ki?

0: çok güzel olmuş. Eline sağlık.
1: Canım aşure çekti.
2: Arkadaşlar aşure neden yapılıyormuş?
1: Baklagillerden. Tek tek ekledim ya işte. Buğday, nohut, fasulye.
2: Aşure pişirme fikri nasıl olmuş diyorum.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleykümselam.
3: Neler yaptınız yine?
2: Din dersimiz için Hazreti Nuh'la ilgili pano çalışması yaptık hocam.
3: Oo, çok güzel olmuş. Elinize sağlık.
2: Hocam, aşure nasıl ortaya çıkmış biliyor musunuz?
3: Bu lezzetli fikrin ortaya çıkışını bence aşure yerken konuşalım. Olur mu?
4: Süper olur.
3: Çocuklar, sizin de dikkatinizi çekti mi bilmem ama burada sanki ufak bir tufan yaşanmış gibi. Ne dersiniz?
1: Epey dağıtmışız gerçekten.
2: Hemen hallederiz hocam.
3: Ve gördüğüm kadarıyla sorun sadece etrafın kirlenmesi değil.
1: Nasıl yani hocam?
3: Malzemelerinizi israf etmişsiniz.
2: Hocam ödevimiz için fazlasıyla yetti. Kalanları harcamış olduk.
3: Çocuklar, bir şeyin elimizde fazlaca olması onu israf edebileceğimiz anlamına gelmemeli. Bu durum her şey için geçerli. Fazla zamanım var diye zamanımı boşa harcamamalıyım. Ya da ne de olsa param var diye ihtiyacım olmayan şeyleri almamalıyım.
1: Çok haklısınız hocam.
3: Unutmayın, esas olan daima israf etmeden tüketmektir.
2: Anladım. Daha dikkatli olacağım inşallah hocam.
3: Siz buraları toplarken benim küçük bir işim var çocuklar. Halledip geleyim. Hadi size kolay gelsin.

0: Aşure! En sevdiğim.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Cemile, gel buyur.
2: Hocam, aşurelere dediğiniz gibi Kerime teyze ve Hisamettin amcalara götürdük.
1: Çok teşekkür ederim Cemile.
2: Rica ederim hocam. Ne demek? Zaten o tarafa gidiyorduk. Size nasıl dua ettiler anlatamam hocam. Çok selamları var.
1: Aleyküm selam, sağ olsunlar.
2: Hani bana aşure?
0: İşte burada. Aşurelerimizi yerken konuşacaklarımız vardı hocam.
1: Hemen başlayalım o zaman. Çocuklar, Hazreti Nuh kavmini yani birlikte yaşadığı topluluğu çok uzun yıllar boyunca doğru yola çağırdı. Bıkmadan, usanmadan, yalnızca Allah'a kulluk edin dediyse de çok az kişi dışında kimse sözünü dinlemedi. Üstüne bir de onu yalancılıkla suçladılar. Hazreti Nuh bu duruma çok üzülüyordu.
0: Ne kadar yanlış. Bir peygamber asla yalan söylemez.
1: Çok doğru Salih. Peygamberlerin en başta gelen özelliği doğru ve güvenilir olmalarıdır. Buna rağmen yalancılıkla suçlanınca Rabbimiz Hazreti Nuh'a üzülmemesini söyleyip bir gemi yapmasını emrediyor.
0: Deniz olmayan bir yerde gemi yapmaya kalkınca da olanlar oluyor değil mi hocam?
1: Öyle maalesef. Onun yalancı olduğunu söyleyenler bu kez de aklını kaçırdığını iddia ediyor. Hazreti Nuh yakında gerçekleşecek olan tufandan ne kadar bahsetse de nafile. Yine de inanmıyorlar.
0: Sonra hocam?
1: Sonrası tufan. Yalnızca Hazreti Nuh'a inanıp gemiye binenler ve gemiye alınan hayvanlar kurtuluyor.
0: Hani aşure?
1: Doğru ya, onu söyleyecektim asıl. Aşure de bu gemiye binen insanların yanlarına aldıkları malzemeleri birleştirerek pişirdikleri bir yiyecek. Herkes elinde olanı getiriyor ve kardeşçe pişirilip yeniyor.
0: Bu yüzden çok tatlı demek hocam.
1: Kesinlikle Selim. Kardeşçe yapılan her şey güzel oluyor. Hazreti Nuh'un tufandan kurtulduğu günün anısına biz de her yıl hicri takvime göre Muharrem ayının 10'unda aşure pişiririz. Ama aşure kardeşlik aşı olduğu için yalnız yenmez. Dağıtılır, herkese ikram edilir.
0: Afiyetle

0: Yumurcanı!
1: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

0: inci gibi dişler.
1: Çocuklar kampa iyice alıştılar.
0: Evet kızım, baksana
2: harika.
0: Nasıl da eğleniyorlar. Anneanne. Buyur benim aslan torunum. Bu yeni mi? Ahududu bu. Tabii ki yenir. Çok lezzetlidir. Eskiden ahududu toplayıp dondurmalar, pastalar, meyve suları yapardık.
3: Cidden mi? Ha?
0: Yine yapalım. Bir taneden olmaz aslanım. Çok olması lazım.
4: Ben yevini biliyorum. İstediğin kadar toplarız.
5: Yavuz, duymamış olayım. Karşınızda dünyanın en büyük ahududu toplayıcısı duruyor. Ben ahududu standayken şöyle bir olay olmuştu. Şimdi...
6: Zeki, öyle bir ülke yok.
5: Olur mu baba ya? Ahududunun yetiştiği her yer ahududustandır. Ayrıca bize her yer ahududustan. Abi.
4: Ben de ahududu toplamak istiyorum. Ben de.
5: Ah çocuklara. Ha? Hiç akıllanmayacaksınız değil mi? Tamam o zaman yarışma yapacağız. En çok ahududu toplayan kazanır.
4: Niye sürekli yarışmak zorundayız ki?
5: Ne o? Korktun değil mi? Tabii.
4: Korkmadım dayıcığım. Sadece gerek yok diyorum.
5: Ha, olsun. Ha? Yarışınca daha eğlenceli oluyor. Bir, iki, üç, başla.
0: İşte bu ağaç.
5: Bu ağaç daha olgunlaşmamış. Ha? Ben daha güzelini bulurum.
0: Çok güzel.
2: Oh, gelsin pastalar, dondurmalar.
5: Saçma.
2: Bu da çok güzel. Aa, çok da güzel kokuyorlar.
5: Hadi çocuklar, bu kadar ahududu yeter. Ben kazandım. Abi.
0: Aferin çocuklar.
5: Anneciğim, bir de oğlunun topladıklarına bak.
0: Sana da aferin Zeki.
5: Ne? Sadece aferin mi? Hani ödülüm?
0: Ne ödülü?
5: Birinci oldum ya.
4: Dayıcığım, sen kendi kendine yarışmış olabilir misin?
0: İlahi Zeki, ne istiyorsun ödül olarak?
5: Ne bileyim, altın madalya olabilir mesela ya da ev, araba.
7: O kadar uçma istersen. He?
6: Pastadan bir dilim fazla yersin, olur biter.
0: Hadi bakalım, yardım edin bana. Aslan Yusuf'um, güçlü kollarınla ezip karıştır bunları.

0: Yavuz'um, sen kek hamuruna istediğin kadar ahududu at bakalım. Zeynep'im, sen de hamurumuzu karıştır.
1: Ben ne yapacağım anne?
0: Sen de eniştene yardım et. Ateşi yakın, kekimizi pişirelim.
1: Tamam, o iş bende. Tabii. Ya bir dakika ya. Yarışı ben kazandım. Niye ilk ona veriyorsunuz?
0: İlk hak çocukların.
2: Peygamber Efendimiz de baharda ilk çıkan meyveleri çocuklara verirmiş.
1: Yani peygamberimiz de öyle yapıyorsa kabul. Tabii.
0: Al bakalım.
3: Anneanne, bu harika. Eline sağlık anneanne.
0: Afiyet olsun.
4: Çok lezzetli.
0: Buyur bey.
2: Eline sağlık sultanım.
5: Eline sağlık anneciğim.
3: Çok güzel.
5: Çok güzel olmuş anne.
0: Al bakalım, senin de canın çekti.
1: Arkadaş, gümbene kadar değerimiz yok ya. En sona kaldık.
0: Al bakalım şampiyon. Sana ödül olarak fazladan bir dilim.
1: Olmaz. Geri kalanın hepsini istiyorum ben. Tabii.
0: Sen bilirsin ama o kadar çok yersen hasta olursun.
1: Bana hiçbir şey olmaz anne. Taş gibiyim ben, taş.
6: Hadi bakalım, şimdi herkes dişlerini fırçalasın.
1: Saçma, o zaman ağzımdaki pastalar gider. Tabii.
6: Zaten amaç da bu ya dayıcığım.
1: Ben yemeklerin tadını kaybetmek istemiyorum Zeynep'ciğim. Dişlerimi fırçalayacaksam niye yemek yiyeyim ben?
6: Bak Zeki'cim, dişlerini fırçalamazsan ağzındaki yemek artıkları bakteri üretir. Bu bakteriler dişlerine zarar verir, dişlerin çürür.
1: Ablacığım, sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Benim dişlerim çelik gibidir, çelik. Asla çürümez. Tabii.
7: Ablacığım, yetiş, yetiş ablacığım. Ağlar, yetiş ağlar.
6: Ne oldu?
7: Abla çok acıyor.
6: Of, dişin çürümüş Zeki.
2: Dedik ama dinleyen kim?
5: İstersen penseyle çekip çıkarabilirim dişini.
7: Abla! Kurtar beni abla!
6: Tamam, önce biraz tuzlu suyla ağrıyı dindirelim. Zeynep, biraz tuz ve bir bardak su getirir misin? Bu suyla ağzını çalkala.
7: Ay, abla tadı çok kötü falan.
6: Ağrının dinmesini istiyorsan devam et. Yusuf, sen de biraz sarımsak getir oğlum.
4: Tamam anne.

0: Sarımsak iltihabı dindirir.
1: Ne güzel. Allah her derdin şifasını da yaratmış.
2: Bu seni biraz idare eder. Ama dişlerini fırçalamazsan daha kötü olur.
3: Dayı, ne yapıyorsun?
4: Dişlerimi fırçalıyorum.
3: O benim fırçam.

0: paylaşmak iyi bir davranıştır yeğenim. Öğrenin bunları. Yusuf'cum bari sen ver fırçanı ya. Bir kere fırçalayıp geri vereceğim. Tamam mı?
1: Olmaz dayı. Daha neler?
0: Yavuz'cum sen ne dersin?
2: Olmaz.
0: Abla ya şu çocuklarına bak. Hiç paylaşmayı bilmiyorlar.
1: Anne diş fırçamızı istiyor.
3: Zekicim diş fırçası, tarak gibi özel eşyalar paylaşılmaz. Yoksa bir kişinin hastalığı diğerine geçebilir.
0: Ne yani? Dişlerim bari sen yine.
1: Sana o kadar dedik sünnete uy diye. Dinlemedin.
0: Bir dakika ya. Bunu da kaç gündür düşünüyorum. Peygamberimiz zamanında diş fırçası mı vardı?
3: Günümüzdeki gibi diş fırçaları yoktu. Ama peygamberimiz misvak ağacının dallarından kendine bir diş fırçası yapar, onunla dişlerini fırçalardı.
0: Çitten mi? Abla bana da bir misvak yapsak ya. Hadi ne olur, ne olur, ne olur.
3: Olur. Yarın enişten sana yapsın.
4: Ben bugün bir misvak ağacı buldum ve Zeki için bir diş fırçası yaptım bile.
0: Aslan eniştem benim. Harikasın. Haşlanan yedim. Meyve suları içtim. Bakteriler birikti. Hiçbirini göndermedim. Bana bir şey olmaz sandım. Dişlerime aldandım. Ağrıdan duramadım. Misvakla rahatladım. Akıllı olun çocuklar. Dişleri fırçalayın. Benim gibi aldanmayın. Acılarla kıvranmayın. Tabii.

0: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Temel amca.
0: Neşeniz yerinde maşallah.
2: Biraz koştuk Temel amca.
1: Evet, biraz da düştük.
0: Yeterince eğlendiyseniz ve üzerinizi yeterince kirlettiyseniz şimdi temizlenelim. Biliyorsunuz misafirlerimiz gelecek.
1: Kim geliyor Temel amca?
0: İsmail amcanız ve Şevkat teyzeniz geliyor.
2: Yaşasın! Çok özlemiştik.
1: Hemen gidip hazırlık yapalım öyleyse.
0: Hadi bakalım. Eymen! Asya! Neredesiniz?
2: Geliyoruz Temel amca.
1: Geldi mi misafirlerimiz?
0: Gelmek üzere ama sessiz olmaz.
1: Neden?
0: Nasıl neden? Eve gelip onları karşılamayacak mısınız?
2: Karşılamak mı?
0: Evet, misafir karşılanır. İhtiyaçları sorulur. Hoş geldiniz denir.
1: Doğru. Düşünemedik.
2: Hemen geliyoruz.
0: Gelin bakalım.
1: Temel amcamı gördün mü Asya?
2: Yok. Misafir gittikten sonra görmedim.
1: Evin hiçbir yerinde yok.
2: Ne oldu acaba?
1: Bilmiyorum ki. Gidip arasak mı acaba?
2: Nereye bakacağız ki?
1: Bilmem. Bahçeye falan bakarız.
2: Tamam, geliyorum.

0: göremiyorum.
1: Ben de.
0: Geldi.
1: Temel amca.
2: Durun çocuklar, bu ne telaş?
1: Seni evde göremedik.
0: Kayboldun sandık.
2: Yok çocuklar, kaybolmadım elhamdülillah. İsmail amcanızla Şevkat teyzenizi uğurladım.
0: Uğurlamak mı?
2: Evet. Neden şaşırdın? Anlamını bilmiyor musun?
0: Yok.
2: Çocuklar, misafiri karşılamak gibi evimizden giderlerken de onları uğurlarız. Onları güvenli bir şekilde bahçe kapısına kadar götürdüm. Bu hem sünnet hem de kültürümüzde olan güzel bir davranıştır.
1: Anladım.
0: Keşke biz de uğurlasaydık.
2: Bir dahaki sefere inşallah.
0: İnşallah.

0: Oldum.
1: Verdim.
0: Ben seni
1: yendim.
0: Sarı kızın
1: saçını
0: örmeye
1: geldim.
0: Elinden
1: bir tas su
0: içmeye
1: geldim. Oy.
0: Hey, ben kazandım. Bu kadar sevinme ablacığım. Gören de maçı kazandığı sanacak.
1: Olsun. Bunu kazandım ya, ona bak. Takımım için ilk oyuncuyu ben seçiyorum. Ve babamı seçeceğim.
0: Tamam, ben de garip abiyi seçtim.
1: Annemi seçtim.
0: Bana da boncuk kaldı.
2: Evet, herkes hazırsa hava atışını yapıyorum.

0: ve topu aldı, babasıyla paylaştı. Garip topu Abidin'den kaptı. Boncuk potu altında bomboş durumda. Sefa biraz uzakta ama pas istiyor. Bu top sayı olursa maç berabere bitecek. Garip son topta Boncuk'a bir pas çıkarttı. Boncuk fırladı, gagasıyla topu potaya yönlendirdi. Ancak top çemberde bir daire çizdi ve dışarı düştü. Maç bitti. Kazanan takım Merve Spor.
1: Oley, oley, oley, oley, oley. Şampiyon, şampiyon.
2: Of, Garip abi. Neden bana değil de Boncuk'a attın topu?
3: Pot altında bomboştu Sefa, bomboştu.
2: Boştu da ne oldu gördük işte. Tavuk ne anlarmış basket oynamaktan, hep senin yüzünden.
0: Aa Sefa, ne kadar ayıp. Boncuk sizin takımın en çok sayı atan oyuncusu oldu. Ayrıca bir sürü top kaptı bizden.
2: Bana ne? Son topu da harcadı ama. Harcamasa yenilmezdik.
4: Oğlum, spor bu. Yenmek de var, yenilmek de.
5: Önemli olan centilmence mücadele etmek.
2: Siz yendiğiniz için konuşması kolay.
6: Bir dahakini de biz yeneriz Sefa.
2: Ben sizinle bir daha oynamam Garip abi. İkinize de küstüm.
5: Sefa'nın yaptığı çok yanlış değil mi baba? Bir sayı kaçırdılar diye küsmek doğru değil ki.
4: Hiçbir koşulda küsmek doğru değil kızım. Bunu Sefa'ya da anlatmamız gerek. Sefa, ne yapıyorsun burada tek başına? Gidip takımını teselli etsene. Takım kaptanları böyle yapar.
2: Ben o takımın kaptanı falan olmak istemiyorum baba. O son topu Garip abi bana atsaydı yenilmezdik. Varsa yoksa boncuk da boncuk. Bir de asla konuşmayacağım onunla. Abla, sen ortaya geçer misin? Ben Garip abinin yanında oturmak istemiyorum.
5: Sefa, hata yapıyorsun kardeşim. Bunu daha fazla uzatmamalısın.

0: Ey ahali, heybeli tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
1: Baba, düt dütü sahneye ben dönüştürebilir miyim?
2: Tabii oğlum. Garip, şu kumandayı Sefa'ya verir misin?

0: garip. Sefa şu an öfkeli olduğu için hatasını fark edemiyor. Birazcık sakinleştiğinde onunla tekrar konuşacağım. Hata yaptığını fark edecek.
1: İnşallah usta. Ben onu çok seviyorum usta, çok seviyorum. Böyle olunca üzülüyorum usta.

0: Bugünkü konumuz yardımlaşma çıktı.
1: Abla, ikili sahneler olduğunda benimle sen oyna. Ben garip abiyle oynamam.
2: Hayır Sefa. Dışarıda böyle çocukça davranabilirsin. Ama burası sahne. Sahnede böyle bir şey yapamazsın.
1: Tamam peki. Of, nasıl bitecek bunca iş?
2: Büyütme gözünde komşum.
1: Nasıl büyütmem? Bütün tarlayı ekmem gerek. Ama eşim hasta. Oğlum annesine bakmak için evde kaldı. Ben bir başıma nasıl yetiştireceğim bu işi?
2: Ben ne güne duruyorum komşum. Sana yardım ederim. El birliğiyle bitiririz.
1: Sahi mi?
2: Sahi ya. Hadi nerede kazma? Ben çukur açarım. Sen de tohum atarsın.

0: Sefa, iyi misin oğlum?
1: İyiyim anne. Ama eğer garip abi son anda yetişmeseydi.
0: Oh, çok şükür ki yetişti.
1: Tarlayı ektik bir şekilde ama bunun bakımı, sulaması var. Ben bir başıma bunun altından nasıl kalkarım?
2: Heybeli tiyatro, oyununuz güzel. Oyuncularınız pekala. Ama hiç şarkı yok mu bu oyunda?
3: Öyle ya, yardımlaşma konusunda doğaçlama bir şarkı söyleyin de kulaklarımızın pası silinsin.
2: Sefa, hadi bize bu kısmı şarkı söyleyerek oyna.
1: Ama...
3: Hadi, bir şarkı isteriz.
4: İsteriz, isteriz, isteriz, isteriz.
5: Tamam tamam, madem şarkı istiyorsunuz biz de söyleriz.
1: Ama baba benim sesim çok kötü. Şarkı söyleyemem ki.
6: Pişt, Sefa. Sen ağzını oynat. Gerisini bana bırak.
7: Eşim, dostum, komşularım. Kim ne zaman düşerse dara. Bir telefon uzaktayım. Hiç çekin.

0: oturabilir miyim? Ama sabah istemiyordum. O zaman hata ediyordum. Şimdi hatamı telafi etmek istiyorum.
1: Sahi mi?
0: Sahi ya. Bugün sahnede iki kez zor duruma düştüm. Garip abi ikisinde de yardımıma koştu.
2: İlkinde beni Boncuk uyardı. Sefa o gösterdi.
0: İkinize de çok teşekkür ederim. Basit bir yenilgiyi kabullenemeyip kalbinizi kırdım. Oysa ki siz zor durumda yardımıma koştunuz.
2: Elbette koşarız Sefa. Unuttun mu? Biz bir takımız.
0: Sanırım bugün biraz unuttum bunu Garip abi. Hırsıma yenik düştüm. Sizi üzdüm.
2: Eğer küslük kalmadıysa sorun değil.
0: Kalmadı abi. Hatamı anladım. Bir daha asla küsmem.
3: Aferin benim aslan oğluma.
4: Sevdiklerimizle güzel

0: vakit geçirip beraberce eğlenip gülmek varken birbirimize küsmeyelim.
1: Hem ne olmuş bir kere yenilmişsek, yarın da biz onları yeneriz.
2: Hiç.
1: Hadi bakalım, bizim takım toplansın. Takım kaptanınız konuşuyor. Alan savunmasını bırakıp adam adama savunmaya geçiyoruz. Boncuk, sen de oyun kurucumuz olacaksın.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik. Biz geldik.
2: Selamünaleyküm.
3: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
3: Ha?
2: Oh,
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: İyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba.

0: Ah Çoguk, yine kıyamadı kardeşine. Aa, hayır. Bu bir köpek balığı ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
1: Çoguk.
0: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Dego'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Ah, Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Gugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın. Bir sürü balık. Ah, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde...

0: Dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Değil mi?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu taraftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet, evet, haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Değil mi?
3: Ha, ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icadını...

0: silahlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
1: Evet Yavuzcuğum, tabii ki doğal.
2: Dayı, ben buradayım.
1: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
2: Ne müşterisi?
1: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
0: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
3: Anladım zaten.
1: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
3: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
1: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız. Tabii.
3: Aslında biz...
1: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
0: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
1: Şakacı seni. Çakabit. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
3: Neymiş bu muhteşem icadımız?
1: Önce tahminleri alalım.
0: Uzay mekiği.
1: Bunun da aklı fikri uzayda.
3: Doğal dediğine göre karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
1: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
2: Bilemedik dayı, sen söyle.
1: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
0: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
1: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
3: Piyano gibi mi?
1: Alakası yok.
2: Ok gibi mi?
1: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Tabii.
3: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
0: Hadi hayırlısı.
1: Neyse, gevezelik et benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah, çelik saç. Pervane. El.
2: Elimi vermem, bana lazım.
1: Of ya, kendi elini değil masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
0: Tüy ne alaka?
1: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
0: İçimden bir ses yandık diyor.
1: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.
3: Bitti mi dayıcığım?
1: Hayır. Son olarak biftek.
3: Biftek mi?
1: Tabii. Yoksa Gümbere'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
0: Ne? Ben yokum arkadaş.
3: Gümbere'yi bu aletin içine sokamam.
2: Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
1: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
2: Ben de yokum dayı. Ne?
1: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tabii. Sakin ol, kıçı kıçı. İşte doğal müzik bu. Canlı müzik, harika performans. Tabii.
2: O kadar fazla.
1: Müzik niye durdu?

0: Dur yapma, kıçı kıçı. Anlaşabiliriz tabii. Dur.
1: Dayı, yaşıyor musun?
0: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
1: Ne diyorsun dayı?
0: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
1: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
0: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
1: Olmaz.

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: yaydan çıkan ok.
1: Haklı karınca.
2: Burası yedek erzak depomuz çocuklar. Yuvamıza çok emeği geçmiş ama bugün çalışamayacak haldeki dostlarımız için her ay erzak paketi hazırlarız.
3: Ya ne güzel.
2: Kraliçemiz Sabah bu ayki erzak paketlerini sizin hazırlamanızı istedi.
3: Harika.
0: İlginç bir deneyim olacak.
4: Bana uyar. Ben severim erzak. Paketi yani. Hazırlamayı severim.
3: Çok ağır olmaz değil mi?
5: Hepsini dalyana taşıtırız.
2: Bu ayki paketler hafif olacak, merak etmeyin.
3: Erzakı azaltmayalım lütfen. Biz taşımanın bir yolunu buluruz, merak etmeyin.
2: Öyle değil evladım. Hasat ettiğimiz ürünlerimizin besin değeri yükseldiği için onlardan daha az sarf edebileceğiz.
0: Tabii ki Dura sayesinde.
2: Evet yavrular. Küçük dostumuz Dura'nın hava tahminleri sayesinde bu ay ürünlerimizden hiç zarar etmedik.
3: Aslan Dura. Tebrikler Dura.
0: İyi ki varsın.
6: Teşekkür ederim.
3: Dura Dura. Dura Dura.
5: Çok iş görür. Dura Dura.
3: Bir dursan sen de göreceksin.
5: Ne göreceğim?
3: İş göreceksin.
5: Durdurak bilmem ben dostum.
2: Durun bakalım. Hadi durmayın, çalışın.
5: Çalışmak, çalışmak. Çalışmak neydi? Nasıl oluyordu çalışmak?
4: Çalışmak böyle oluyor dostum.
2: Çocuklar, çocuklar. Bir lokma nimeti dahi ziyan etmemelisiniz. Lütfen dikkatli olun.
3: Dikkatli olacağız söz.
2: Hadi bakalım. Allah işinizi rast getirsin. Dilerseniz çalışırken bizim tekerlememizi söyleyebilirsiniz.
5: Emek yemek demek. Emek yemek demek.
0: Evet arkadaşlar. Toplamda 36 kişiye yardım ulaştırmamız gerekiyor. Geçen ayki paketler 600 lokmalık hazırlanmış. Yiyeceklerin besin değeri 1/4 oranında arttığına göre hazırlayacağımız paketler 450 lokmalık olacak.
3: Terazimiz hazır.
0: Emek yemek demek. Emek

0: 36. paket de hazır.
1: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ha? Şimdi biraz dinlenelim ve yemeğimizi yiyelim. Öğleden sonra paketleri dağıtmaya başlayacağız.
0: Görevi akşama kadar tamamlamamız gerekiyor. Dağıtım yapacağımız yerleri ve en kısa rotayı işaretledim. Hadi afiyet olsun. Ah Dalyan, neyse ki kağıtlarımız organik.
2: Dalyan, erzak paketlerini yemeden buradan uzaklaşsak iyi olacak. Hmm?
1: Ses çiftlikten geliyor arkadaşlar. Yemek hazır.
3: Yemek, yemek, yemek. Yemek, yemek, yemek.
4: Yemek, yemek, yemek. Yemek, yemek, yemek. Yemek.

0: ama nasıl olur?
1: Bir yanlışlık olmalı.
0: Asla. Saydım. Hı? Tam 36 paket hazırladık. Eminim.
2: Birisi almıştır.
3: Çiftlikte asla böyle şeyler olmaz.
4: Öğün kaçırmak istemiyorum. Bir paket daha yapıp yola koyulalım.
5: Erzakı Dalyan yemiş olabilir arkadaşlar. Malum açlığa dayanıklı değil.
4: Hı? Ne? Hayır. Asla.
1: Nazlı şaka yapıyor canım. Hı? Dalyan asla yapmaz öyle şey.
3: Dalyan'ın kimsenin hakkını yediğini görmedim.
2: Yok canım. Daha neler?
0: Doğrusu ben de.
5: Şaka yaptım tabii canım. Buluruz şimdi paketi. Şuralarda bir yerdedir.
6: Bu çocuğa verilecek iş mi?
2: Çocuk haklı işte. Dayanamamış tabii.
6: İştahlı belli.
1: Şu paketi hazırlayalım bir an evvel de sahibine teslim edelim. Sonra kayıp paketi buluruz.

0: Dalyan, en sevdiğin meze çıkmış. Neden yemiyorsun?
1: Yardım erzakını yiyince doymuştur.
2: Dalyan kimsenin erzakını yemedi. Bir yanlış anlaşılma oldu. Sözümü geri alıyorum.
3: Hesaplamalarıma göre söz geri alınabilen bir şey değil Nazlı.
2: Özür dilerim Dalyan. Bir daha asla böyle düşünmeden konuşmayacağım. Söz veriyorum.
4: Al, benim hakkımı ye de bari emektarlarımız aç kalmasın.
0: Dalyan asla hak yemez.
3: Hey, haklı karınca konuşuyor. Kulak verin.
0: Allah'ım, Dalyan'a yardım et.
5: Hoş geldin Kura.
0: Hoş buldum da hiç hoş gelmedim nene.
5: Aa, neyin var yavrum?
0: Bugün aslında çok güzel bir gün olacaktı ama...
5: Bence de bugün güzel bir gün olmalı. Emektarlara erzak paketlerini siz vermişsiniz diye duydum.
0: Paketlerden biri eksik çıkınca Nazlı boş bulunup Dalyan yemiştir dedi. Çiftçi karıncalardan birkaçı bu sözü duydu. Ne kadar uğraşsak da inandıramadık.
5: Hay Allah, ne üzülmüştür yavrucak. Halbuki bütün paketleri de o taşımış. Herkes ondan övgüyle bahsediyordu bugün.
0: O kadar iyi kalpli ki nene. Biz yorulmayalım diye hepimizin yükünü taşıdı. Ama şimdi herkesin gözünde acımasız biri.
5: Merak etme evladım. Gerçek nasılsa ortaya çıkar. Ama ben bu işi hızlandırmak için bir şeyler düşüneceğim.
0: Dalyan'ı bir daha üzmeyelim arkadaşlar. Ben bu tepeyi tekrar tırmanamam.
2: Ay evet, saçlarım terden sırılsıklam oldu.
3: Dedi bütün bu tatsızlıklara sebep olan iki arkadaş.
0: Toparlanın arkadaşlar. Dalyan bizi böyle bitkin vaziyette görürse üzülür.
6: Ah, ne kadar da büyük bir kapı.
3: Dalyan'ın ebeveyninin göbek yarı çapı tahmini... Tanımsız.
7: Dalyan, arkadaşların geldi.
8: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Dalyan. Ama seni okulda da hoş bulabilirdik. Neden gelmedin?
8: Canım istemedi.
0: Çiftçi bugün okula uğradı ve kayıp paketin varillerin arasından çıktığını söyledi.
3: Haytanın üstün fırlatma yeteneği nelere sebep oldu bak?
6: Çiftlikte herkes gerçeği biliyor artık Dalyan.
8: Bu güzel bir haber ama dün eve gelirken yolda bana ters ters bakanlar, laf atanlar oldu. O yüzden evden çıkmaya cesaret edemiyorum.
0: Seni asla yalnız bırakmayız Dalyan. Bundan sonra her sabah sana geliriz. Sonra buradan hep birlikte okula.
8: Bizim evimiz tepede. Bizden başkası da kolay çıkamıyor buraya. Şimdi bile perişan olmuşsunuz. Her sabah benim için güne yorgun argın mı başlayacaksınız?
3: Yok canım. Ben şimdi hemen ekonomik bir rota hesaplıyorum.
7: Aferin çocuklar. Teşekkür ederiz.
9: Şeref duydum efendim.
7: Dayanışmanız beni çok duygulandırdı. Ama böyle bir fedakarlığa gerek yok. Şura bana olan biteni anlattı. Dalyan çok üzülmüştür eminim ama bu hadisenin hemen unutulacağından şüphem yok. Tabii bazı dersler unutulmamalı.
0: Biz arkadaşımıza destek olmak istiyoruz sevgili kraliçem. Buraya gelmek bize asla zor gelmez.
7: Güzel yavrum Kura. Ben senin gönlünü bilmez miyim? Elinden gelse sen Dalyan'ı kollarında taşırsın. Ama dediğim gibi buna gerek yok. Çünkü Dalyan yarın sokağa çıktığında herkes ona imrenecek ve takdirle bakacak.
8: Aa, niye ki?
7: Çünkü seni ayın çalışanı seçtik fedakar yavrum.
0: Aa, gerçekten mi?
10: Dün bütün gün karargaha ihbar yağdı. Bir çocuk bütün arkadaşlarının yükünü taşıyor diye. Tahkikat yaptık, senin olduğunu öğrendik.
7: Aslında yetişkinler çalışmakla yükümlüdür. Bu yüzden ayın çalışanı yetişkinlerden seçilir. İlk defa senin sayende bir yavru karınca ayın çalışanı olacak.
0: Aslan Dalyan!
3: Ayın çalışanı, bizim arkadaşımız!
2: Dalyan, Dalyan!
0: Yaşasın!
5: Yarın okuldan sonra gel, sana bir iş vereceğim.
2: İş? Tabii, nasıl isterseniz.
5: Hoş geldin Nazlı.
2: Hoş bulduk Şura nene.
5: Ne yaptın? Daha

0: Dağıtabildin mi sepettekileri?
1: Dağıttım neneciğim. Eksiksiz herkese ulaştırdım. Ta en tepedeki evlere bile tırmandım.
0: İyi bari. Geç. Arkadaşların da burada.
1: Aa, herkes burada mı?
0: Dur bakalım. Sen bu sepettekileri mi dağıttın?
1: Evet. Siyah kurdeleli sepet dediniz.
0: Siyah kurdeleli mi demişim? Ben sarı kurdeleli sepet demiştim sanki. Siyah sepette zehirli kamışlar var diye hatırlıyorum.
1: Ne? Zehirli mi?
0: Evet, zehirli kamışlar. Onları kaynatıp yuvayı ilaçlıyoruz baharda.
1: Ama nasıl olur? Onlar zehirliyse herkese dağıttım ben. Ay, ne olacak şimdi nene? Ay, gidip toplayayım hepsini. Nene geri istiyor derim, yanlış olmuş derim. Nasıl toplayacağım? Ya yemişlerse?
0: Dur evladım, bir sakin ol.
1: Ay, benim yüzümden. Hepsi benim hatam. Hasta olacaklar, ölecekler belki de. Allah'ım.
0: Ölmeyecekler, merak etme.
1: Ölmeyecekler mi?
0: Hayır, şaka yaptım çünkü.
1: Nasıl şaka?
0: Tıpkı senin Dalyan'a yaptığın gibi şaka.
1: Allah'ım, sana şükürler olsun.
0: Seni çok korkuttum biliyorum Nazlı. Ama gerçekten korkman gerekiyordu. Çünkü söz yaydan çıkan ok gibidir. Geri alamazsın. Ve emin ol, bazen zehirli kamıştan daha tehlikelidir.
1: Ben dersimi aldım Şura nene. Bundan sonra çok dikkatli olacağım.
2: İşinize karışmak gibi olmasın neneciğim ama... Burada dersini alması gereken biri daha var sanki.
0: Onun için de düşündüm bir şeyler.
3: 9.995, 9.996, 9.997...
4: Bu kadar iyi rol yaptığını bilmiyordum nene. Bir an gerçekten Nazlı yanlış sepeti dağıttı zannettim.
0: Hep siz mi oyun oynayacaksınız yumurcaklar?
3: 9.998...
0: Doğru sayıyorsun değil mi Hayta? Her pakette 10.000 pirinç tanesi olacak. Unutma.
3: Aklımda neneciğim.
2: Alt bilimleri ayırırsan hesabın karışmaz.

0: Ha, bismillah. Bu ses de neydi?
1: Çay. Hı? Portakal suyu, simit, poğaça.
2: Sadece kaşıkla tepsiye vurdun. Nasıl da korktunuz?
0: Baba gülme ya, ödüm koptu. Hem sen boşuna gitmişsin. Bak çaycı simit de satıyor.
1: Abi çay vereyim mi? Tavşan kanı. Hem simit çaysız gitmez.
0: Baba ben portakal suyu içeceğim.
2: Bana bir çay, oğluma da bir portakal suyu.
1: Buyur abi. Paşama da taze sıkılmış portakal suyu. Afiyet olsun.
2: Söylediğin kadar varmış. Çay bayağı lezzetli.
0: Mekke'de çay var mı acaba?
1: Yolculuk Mekke'ye mi yoksa?
0: Evet. Mekke'ye gidiyoruz. Hem de motosikletimiz fülfülle.
1: Ne güzel düşünmüşsünüz. Ben de geçen yıl babamla beraber gittim. Tabii biz uçakla gittik. Orası ne kutsal bir belde. Hayırlı yolculuklar o zaman size.
2: Ben size bir şey gösterecektim. Hazır mısınız?
0: Ne göstereceksin baba? Aa, muhteşem bir şey bu. Baba ben de yapmak istiyorum. Suyun üzerinden bile alıyorlar. Simit avcıları bu martılar.
2: Bir de bunu dene.
0: Oo, Zemzem sen de mi heveslendin?
2: Bu kadar eğlence yeter. Simitlerimizi yiyelim artık. Yoksa martılardan bize bir şey kalmayacak. Zaten inmeye de az kaldı.
0: Sen de benim gibi sabırsızlandın değil mi Zemzem? Neyse ki inmeye az kaldı. Hadi baba bir an önce inelim.
2: İneceğiz oğlum. Sıra gelince ineceğiz.
0: Şöyle aralardan geçebiliriz aslında.
2: Sabredelim. Birazdan sıra gelir. İneceğiz dedik ama bir gariplik var. İlerleyemiyoruz. Arabalar durdu. Bir aksilik olduğu kesin.
0: O zaman Abdullah Usta'yla gidip bir bakalım. Ne olmuş burada baba?
2: Şimdi anlarız. Tekeri sıkışmış. Olacak iş değil. Kardeşim bak dinle beni. Bu kalas sayesinde seni buradan çıkaracağım. Ben başla dediğimde yavaş yavaş gaza basacaksın. Başlayabilirsin.
0: Oh çok şükür. Baba keşke daha önce gelseydik. Tekeri sıkıştığı yerden daha çabuk çıkarırdık.
2: Çıktı ya biz ona bakalım. Hadi aslanım hemen motosikletimize binelim. Araçlar geçişe başladı. Burası konaklamak için uygun görünüyor. Manzara da güzel.
0: Baba çok yoruldum. Hemen uyumak istiyorum. Karnım da acıktı.
2: Karanlık çökmeden kuralım çadırımızı.
0: İlk defa gerçek bir çadırda kalacağım.
2: Çadırda uyumanın keyfi başkadır oğlum. Hele ki böyle güzel bir yerde. Karanlıkta gecenin sesini dinlemek insanı rahatlatır. Mışıl mışıl uyursun. Sabahın ilk ışıklarıyla da kuş sesleri seni uyandırır.
0: Baba, biz Zemzem'le biraz etrafı dolaşabilir miyiz? Çok uzaklaşmayız.
2: Olur. Ben de biraz odun toplayıp ateş yakayım. Artık akşam yemeğimizi yiyelim değil mi?
0: Açlıktan karnım davul çalmaya başladı.
2: Dikkatli olun.
0: Tamam baba.
2: Ayı falan çıkmasın önünüze.
0: Ya baba ya. Baba bak, bu zeytinleri yol kenarındaki zeytin ağacından topladım. Yoldan geçenler ağacın sahipsiz olduğunu söylediler. Baba, yeşil zeytinde siyah zeytinde aynı ağaçta oluyormuş, biliyor muydun?
2: Öyle miymiş?
0: Öyleymiş baba. Ama ilginç olanı dedemlerin bahçede hem sarı kiraz ağacı var hem de kırmızı kiraz ağacı var.

0: var.
1: Yani baba, zeytin tek ağaçta iki renk oluyor ama kiraz iki ağaçta.
2: Haklısın oğlum.
1: Bu nasıl bir şey böyle?
2: Oğlum neden yuttun? O öyle yenmez. Salamurasız. Hem de çekirdeğiyle.
1: Baba su, baba su. Allah'ım, bu yediğim hiçbir zeytine benzemiyor. Bakkal Bekir nereden topluyor acaba? Onun zeytinleri çok güzel.
3: Bakkal Bekir'in zeytinlerini bilmem ama bak bu zeytinlerin tadı çok güzeldir. Kendi ellerimle yaptım. Al evladım, al. Çekinme.
1: Teşekkür ederim.
2: Buyur bey amca, otur, seni misafir edelim.
3: Asıl siz gelin misafirim olun benim. Şu yamacın arkasındaki köyde oturuyorum.
2: Sağ ol bey amca, yolumuz uzun. Kutsal topraklara gidiyoruz oğlumla. Bugün burada kamp yapalım, sabah erkenden yolcuyuz.
3: Kutsal topraklar ha? Gitmeyi çok istedim ama nasip olmadı. Bu yaştan sonra daha da zor.
2: Allah nasip ederse hiçbir şey zor değil. Üzülme sen.
3: Ulaştığınızda benim için de dua edin.
2: Etmez miyiz bey amca? Tabii ki ederiz.
3: Ne güzel, ne güzel.
2: Zeytin için çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık.
3: Afiyet olsun, afiyet olsun.
1: Baba gerçekten tadı harika. Hepsini yiyebilirim.
2: Yemek yedin, üstüne de bir kavanoz zeytin. Bu gidişle seni taşıyamayacak Fülfül.
1: Ne yapayım baba, çok lezzetli. Ama haklısın, daha yemeyeyim. Neyse baba, telefonunu verebilir misin? Eğer telefon çekiyorsa annemi görüntülü aramak istiyorum. Yaşadığımız olayları anlatmam gerek. Sonunda geldi. Anne. Anneciğim, sesin gelmiyor maalesef. Anne, burada internet pek çekmiyor. Biz iyiyiz. Çok eğlenceli bir gün geçirdik. Şu an bir zeytin bahçesinin kenarında kamp yapıyoruz. Bak, bu da çadırımız. Anne. Hay Allah, kapandı. Oysa daha neler neler anlatacaktım.
2: Hadi oğlum, ateşi söndürüp uyuyalım. Sabah erkenden yola çıkacağız.
1: Zemzem. Hadi uyanma vakti geldi. Yatağın çok rahat herhalde. Uyanamıyorsun sen de benim gibi. Baba. Ha? Babam nerede? Zemzem, babam tulumunu toplamış bile. Baba. Görünürde hiç kimse yok. Zemzem, hadi şu tepeye bir çıkalım. Oradan daha rahat görebiliriz. Baba.

0: Baba! Baba!
1: Hı?
0: Oh, Allah'ım çok şükür ayılar babamı yememiş.
1: Sakin ol oğlum, ne ayısı ne yemesi. Baktım mışıl mışıl uyuyorsun, biraz etrafı dolaşayım dedim.
0: Ne bileyim baba, seni göremeyince.
1: Hay Allah, su içinde kalmışsın.
0: Baba, şu iki tepecik arasında kaç kere koştum Allah bilir.
1: Murat, Hazreti Hacer ile İsmail'i biliyorsun değil mi?
0: Evet baba, biri İbrahim peygamberin eşi, diğeri de oğlu.
1: Hazreti Hacer aynı senin gibi bir o tarafa bir bu tarafa koşuşturup durur.
0: Neden?
1: Hazreti Hacer ve İsmail Kabe yakınında bir yerde kalırlar. Yanlarındaki su azalır. Hacer oğluna su aramak için önündeki tepelere çıkar, etrafa bakar.
0: Gerçekten aynı benim gibi o da koşturup durmuş. Peki su baba, suyu bulabildi mi Hazreti Hacer?
1: Tabii ki buldu. Oğlu İsmail'in hemen yanı başında zemzem suyu çıktı.
0: Duydun mu zemzem?
1: Bahsettiğim tepelerin adı Safa ve Merve'dir. Hacılar hacda Safa ve Merve tepeleri arasında tam 7 kez hızlı adımlarla yürürler. Bu koşuşturmanın adı da say.
0: Sayı saymak gibi.
1: Öyle de diyebilirim.

0: deriz. Hacla ilgili kavramları öğrenmeye başladın.
1: Evet baba. Hem de yaşayarak öğrendim.
0: Daha öğrenecek çok şey var. Hadi bakalım, hazırlanalım. Zemzem'in de artık bandajını çıkarma vakti geldi bence.
1: Bence de. Oo, bakıyorum da bandajın çıkınca keyfin yerine geldi.
0: Aman dikkat et Murat. Bizi bırakıp kaçmasın.
1: Merak etme baba. Ayağına ip bağladım. Kaçamaz.
0: Ne diyorsun sen oğlum? Hayvana eziyet etme.
1: Şaka yaptım. Hep sen mi soğuk şakalar yapacaksın?

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Hadi bakalım. Hayırlı olsun.
1: Amin. Dede, hava soğuk diye kışın bahçeye çıkamıyorduk ya. Cemre'nin oyun planlarını gerçekleştiremiyorduk.
0: Zülm evladım. Şimdi bu verandada gönlünüzce oynayabileceksiniz.
1: Cemre'nin gönlünce.

0: Dede, neden Kafkaf'a fırlatıyorsun? Aa, verandaya yağmurluk mu giydirdiniz? Harika!
1: Hem yağmurluk, hem rüzgarlık, hem de soğukluk giydirdik canımın içi.
0: Ya, ne tatlı dede ve abisiniz. Artık

0: kaşın kilim üstünde üşürsünüz evladım. Bu sandalyeleri alalım, bunlara oturun.
1: Çok mantıklı.
2: Güneş. Ay canım güneşim. Buz gibi olmuşsun. Seni gökyüzüne asalım da biraz ısın.
1: Güneş mi?
2: Evet. Yaz bahçemizde güneş var. Kış bahçemizde de olsun.
1: Ama o güneş değil ki. Gemi dümeni.
2: Hayır bu güneş. Bak bunlar da ışıkları.
1: O güneş değil canımın içi. Bizim arabamız var ya hani. Babam, annem, dedem onu nasıl hareket ettiriyorlar?
2: Bismillah diyorlar.
1: Bismillah diyorlar. Çok doğru. Ama arabayı yönlendirmek için böyle aynı buna benzer bir şey kullanıyorlar ya.
2: Aa evet. O da güneş gibi.
1: Ha işte arabayı yönlendiren o parçaya direksiyon diyoruz. O nereye dönerse araba da oraya gider. İşte bu da gemilerin direksiyonu.
2: Peki ama kış bahçesinin güneşi olmayacak mı?
1: Kış bahçesine yağmurluk giydirdik ya. O şimdilik bizi korur. Havalar çok soğursa bir ısıtıcı takarız.
2: Tamam, güneşi hava soğuyunca takarız. Ama ben bununla yine de oynamak istiyorum.
1: Bu dümenle nasıl oynayacağımızı biliyorum. Hmm.

0: しい。
1: Evet, oku bakalım Cemre. Gemimizin adı neymiş?
2: Ah abi, her şeyi ben mi yapacağım? Hem ben okuma bilmiyorum. Yalnız kendi adımı. Cemre! Ya, çok teşekkür ederim. Hep gemimin adını Cemre koymak istiyordum.
3: Hadi denizciyle, rast gelsin.
2: Bu gemi 2 kişilik değil ki, çok kişilik.
3: Benim başka işlerim var cimcime. Hadi hava bozmada yola koyulun siz.
2: Peki dede, sen bilirsin.
1: İleride fırtına görünüyor Cemre. Zorlu bir yolculuğa hazır mısın?
2: Hazırım abi.
1: Tam yol ileri.
2: Bahçe duvarına mı tırmanacağız?
1: Hayır Cemre, duvar falan yok. Duvara unut. Önümüzde uçsuz bucaksız bir deniz var.
2: Hani nerede?
1: Hayalimizde Cemre. Burası gerçek bir gemi değil. Bahçede deniz değil. Ama biz hayal ediyoruz.
2: Hayır abi, burası gerçek bir deniz. Bak, şurada yunus balıkları var. Zıplıyorlar abi, bak.
1: Aa, evet kardeşim, görüyorum. Biraz daha yaklaşalım ister misin?
2: Evet, evet. Abi dikkat et, başka gemiler de var.
1: Ah kardeşim, iyi ki uyardın. Biraz daha hızlanmamız lazım.
2: Ha, nasıl hızlanacağız abi?
1: Yelkenleri açmalısın.
2: Nasıl?
1: Halatı çek Cemre.
2: Hangi halatı? Yelkenleri açıyorum abi. Sıkı tutun.
3: Ne fırtınaydı ama. Sizi endişeyle izledim sahilden.
1: Cemre'nin hayal gücü inanılmaz dede.

0: Bu oyunda çok eğlendim. Uykusu gelmese ben daha devam etmek isterdim.
1: Onun uykusu gelmedi Çelebi. Yavrucuğunun uykusu geldi.
0: Ama verandadaki koltuğa oturur oturmaz uyuyakalan kim?
1: Bu deniz yolculuklarını kısa tut evlat. Cimcimeyi bir daha taşımak zorunda kalırsam belim tutulacak.
0: Allah korusun ne de. Ben deniz kuvvetlerinden emekli oldum zaten. Merak etme.
1: Hadi bakalım kaptanı Derya. Emekli oldum madem. Bir hamam yaptır da sefasını sürelim.
0: Kaptanı Derya ne demek dede?
1: Osmanlı'da donanmanın yani deniz kuvvetlerinin başındaki kişiye verilen addır.
0: Ya Barbaros Hayrettin Paşa gibi mi?
1: Aynen öyle. Ha?

0: 아멘.
1: Hızır Reis, bilinen adıyla Barbaros Hayrettin Paşa, 1478 yılında Midilli'de doğmuş ve 1546 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış olan Hızır Reis, Cezayir ve Tunus'u fethetmiştir. Ayrıca Reveze Deniz Savaşı'nı kazanarak Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini pekiştirmiştir.
0: Bu türbe burada unutulmuş gibi yapayalnız duruyor ama.
1: Çok haklısın evlat. Aslında bu türbe Barbaros tarafından yaptırılan konak, medrese ve hamamla birlikte inşa ettirilmiştir. Ancak günümüze yalnızca türbe ulaşabilmiştir.
0: Bu yazı Arapça mı dede?
1: Evet evlat.
0: Ne anlama geliyor?
1: Ya Rab, ona rahmet kapılarını aç.
0: Amin.
1: Amin.
0: Dede, Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaşadığı yıllar sanki Mimar Sinan'ın yaşadığı yıllarla aynı.
1: Aferin evlat, dikkatin fevkalade.
0: O zaman?
1: Evet evlat, bu türbe Barbaros Hayrettin Paşa'nın kendi isteği üzerine Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.
0: Sinan eseri işte, biliyordum. Hadi dede, içerisini de görelim. Dede, bu örtünün üzerindeki yazılar ve işaretler ne anlama geliyor?
1: Bu örtü Barbaros Hayrettin Paşa'nın kullandığı sancak nişanı. Burada Saf suresinin 13. ayeti yazıyor. Anlamı şu, seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele.
0: Ya, sancağı yazmak için ne güzel ayetler. Ayetin sonunda da Ya Muhammed yazılı değil mi?
1: Aferin.
0: Bunlar da dört halifenin isimleri. Peki bu kılıca benzeyen şey ne dede?
1: O Hazreti Ali'nin çift başlı kılıcı Zülfikar'dır evlat.
0: Evet. Kubbesi ne kadar güzel. Renkli pencereler de harika.
1: Ya.
0: Ahşap pencereler de çok şık. Mimar Sinan yapınca her yer saray gibi görünüyor dede.
1: Ay yaşa.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Elhamdülillah doydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim. Kesin hasta oldun sen. Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh! Ah Nadir, ah! Hasta olmadığına mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi döndür kum saatini. Yedik içtik, şimdi masal vakti.

0: Dandan. Anneanne. İşte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anneannesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne ben tokum diyormuş. Anneannesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek hali yokmuş. Ama bil bakalım ne olmuş?
1: Ne olmuş? Ne olmuş?
0: Ben ekmeğime krem çikolata isterim. Çilek reçelli ekmeği yemeyeceğim demiş. E iyi de anneannesinin evinde yokmuş ki böyle şeyler. Sude geçmiş pencerenin önüne. Bakmış anneannesinin bahçesine. Domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş. Çilekler çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş? Sude etrafı kontrol ederken ayağı pat diye toprağa saplanmış. Olamaz, bu sakız yapıcı çilek hırsızlarının bir tuzağı olmalı demiş. Hadi ama sağ ayağım, sensiz yola devam edemem biliyorsun. Çık! Sude nihayet ayağını topraktan çıkarmış. Ayağının çamurda oluşturduğu küçük çukura bakmış. Ama bu diğer izlerle aynı demiş. Bu izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek meselesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış, tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş. Tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır, bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. E bu bir canavar değilmiş ki. Bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık. Bizimdir demekmiş. E çilekleri biz ektik, biz suladık, biz büyüttük, bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam olur mu demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş. Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude, çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına, biz de çıkalım kerevetine Nadir dostum. Nadir?

Diyanet Çocuk'ta.

0: Niye poşete koymadın yumurtalar Aziz?
1: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
2: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
1: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
3: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
1: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
0: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
1: Gitti güzelim yumurtalar.
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
0: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
1: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
0: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
4: Araba mı? Biz de yapalım.
0: Yapabilir miyiz ki?
4: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
3: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
2: Biz de yapalım.
1: Hem de daha hızlısını.
2: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
0: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
2: Yapın da görelim.
5: Asıl siz yapın da biz görelim.
2: Nasıl yapacağız?
0: Bence gemilerden ilham alalım.
6: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
0: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
7: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
1: Yapalım hadi. Ben varım.
5: Ben de varım.
7: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
0: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
7: Ya rüzgar olmazsa?
0: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
7: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
4: Ben yelkenli ayarlarım.
6: Ben de kürekleri bulurum.
5: Ben de arabayı ayarlarım.
7: Allah sonumuzu hayır etsin.
1: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
0: Bisikletten mi yararlansak acaba?
1: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
0: Ama daha sözümü bitirmedim.
1: Hadi atlayın.
2: Bana yer kalmadı.
1: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
0: Fikir bu değildi zaten.
1: Neydi o zaman?
0: Bize 2 bisiklet lazım.
1: Baştan desene.
2: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
1: İkinci bisiklet de hazır.
0: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
1: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
6: Hadi anlat, dinliyoruz.
0: 2 bisikleti yan yana birleştireceğiz.
4: Sonra?
0: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
1: İşe yarayabilir.
0: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
1: Hemen başlayalım.
5: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
4: Bu iş görür. Ben de yelkeni getirdim.
7: Harikasın Hami.
5: Sofra bezi mi? Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
4: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
7: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
6: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
0: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
6: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
7: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen.
4: Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, hayır. Benim değil, senin soluna.
2: Dikkat edin.

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak! Bak bak bak bak bak bak bak bak bak! Bak!
5: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı?
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
5: Kabul!

0: 2, 1, 거짓! 거짓! 9, 거짓! 여쭤보 거지 넣었어. 트럼프
1: arkadaşlar, bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
2: O iş bende.
1: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
0: Son gayret arkadaşlar. Az kaldı.
1: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
3: Evet. En güzeli yokuş aşağı inmek.
4: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
1: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
0: Kesinlikle katılıyorum.
2: Frene bastım.
5: Fren yok mu?
0: Sakin ol. Bir çözüm düşünelim.
1: Kurtar bizi Furkan.
0: Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
1: Olmuyor.
0: Demir ne yapacağız?
1: Kürekleri fren olarak kullanalım. Eyvah. Kürekler de gitti.
0: Bize yanaşın. Diğer tarafta birleşti.
2: Hadi çabuk.
1: Yapma seni.
0: Hadi dur, dur.
4: Durduk.
6: Epey heyecanlı bir gün oldu.
0: Hırsımız yüzünden.
1: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
0: Herkesi tehlikeye attık.
6: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
3: Cidden mi?

Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: oldu biliyor musun? Çöp kamyonu geçerken üzerime çöplerini sıçrattı. Çok kirli oldum. Üstelik daha yeni yıkanmıştım. Mis gibi koltuklarım pis gibi kokacak. Düt düt. Aa, bu çok kötü olmuş. Bence hemen yıkanmalısın. Haklısın. Kaputumda benekler çıkmadan hemen oto yıkamaya gitmeliyim. Tamam, dikkatli ol.
1: 8, 9, 10. Benim markam Samsun'um Sobi. Bir daha da yummam ona göre. Neredesin? Şimdi seni bulacağım. Benden daha fazla saklanamazsın.
0: Çöp arabası, duyduklarım doğru.

0: Bebe, doğru ama bilerek olmadı. Bir anda kapağım açıldı ve çöpler fırladı gitti. Fiu!
1: Aa!
0: Arkadaşımdan özür diledin mi peki? Hayır, unutmuşum. Kapağımı hızlıca açan rüzgar aklımdan özür dileme fikrimi de uçurmuş olmalı.
1: Fiu!
0: O zaman birazdan arkadaşın gelecek. Ondan nazikçe özür dile, tamam mı?
1: Tamam.
0: Fiu!
2: Odada olmadığına göre fazla uzağa gitmiş olamazsın. Belki de aşağıdadır.
0: Hadi bakalım, çöp arabası arkadaşın seni dinliyor. Özür dilerim, küçük araba isteyerek olmadı. Tamam. Bir daha dikkatli olursan sevinirim. İki defa üst üste yıkanmak zorunda kaldım. İnşallah hasta olmam.
3: Amin. İnşallah hasta olmazsın Eren. Çorabanın teki nerede?
0: Bilmem. Bazenleri ortadan kayboluyor.
3: Demek ortadan kayboluyor. Çok esrarengiz. Onu son gördüğünde neredeydi?
0: Ayakımda.
3: Ayakından, aman yani ayağından çıkardıktan sonra hiç görmedin mi?
0: Sepet kirlisine gitmiş olabilir.
3: Kirli sepetine gittiyse annenin elinden kurtulabileceğine hiç sanmıyorum.
2: Çorabımın eşini bulamıyorum. Eren, sen gördün mü?
4: Aman Allah'ım.
3: Giderek daha da gizemli bir hal almaya başladı.
0: Nereye gidiyor bu çoraplar?
3: Hemen bir toplantı yapmalıyız.
0: Toplantı.
2: İyi fikir.
3: Kaybolan çoraplar hakkında durum değerlendirmesi yapmalıyız. Ama bir eksiğimiz var.
0: Yoksa annem de mi kayıp?
3: Allah korusun.
2: Süpürge sesi geliyor. Fazla uzağa gitmiş olamaz.
3: Allah şükür.
0: Annemsiz devam etmek zorundayız.
3: Haklısın. Mesele daha fazla büyümeden halletmeliyiz. Öncelikle aranıyor ilanları yapmayı teklif ediyorum. Ne dersiniz?
2: Süper fikir baba. Böylelikle herkes duyar.
0: Evet, annem bile duyar.
2: Halam bile duyabilir.
3: O zaman işe koyulma zamanı. Tada!
2: Çok güzel oldu babacığım.
0: Yaşasın, yaşasın.
3: Şşş, sessiz çalışmalıyız.
2: Haklısın baba.
3: Olay gününe geri dönelim. En son çorabı nerede görmüştün?
2: Odamda.
0: O zaman odadan aramaya başlamalıyız.
3: Hadi o zaman. Bismillah. Gelin diyor. Hadi. Tamam. Annen temizlik yaparken ortalıkta dolaşmamalıyız. Acele edelim. Çorabın başı dertli olabilir. Ne oldu?
0: Köpeğin fındık olmadan çorapları bulmamız imkansız.
2: Haklısın ama senin odana nasıl gideceğiz? Bizi görebilirler.
3: Hep birlikte gitmeyelim. Eren, sen yavaşça git ve fındığı al. O sırada biz de burayı arayalım.
0: Anlaşıldı şefim.
3: Müfettiş daha iyi gibi.
0: Tamam müfettişim.
3: Sen yatağın altına bak. Ben de oyuncakların arasına bakayım.
2: Burada yok, burada da yok. Yatağın altı temiz. Ne durumdayız kaptanım?
3: Müfettişi tercih ederim.
2: Müfettişim, buldun mu?
3: Maalesef. Burası da temiz. Ama fındık bir gelsin, bulacağız inşallah. Onun burnuna çok güveniyorum.
2: Eren çoktan gelmiş olmalıydı. Ay, başına bir şey gelmiş olmasın.
3: Aman diyeyim, sakın.
0: Biz geldik.
2: Ama Eren, sadece fındık yeterdi. Diğerlerini neden çağırdın ki? Şimdi odamın altını üstüne getirirler.
3: Sorun yok Ceren. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi olur. Tabii annen görmediği sürece. Biliyorsunuz odadan odaya oyuncak nakli bir süre yasak.
0: Bakın çocuklar, çorapları bulunca herkes kendi bölgesine dönecek. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Hadi iş başına.
3: Hadi bakın.
0: Hadi. Baba dikkat et.
3: Fındık dur oğlum. Şimdi oyun zamanı değil. Dur. Hadi, bulmamız gereken çoraplar bizi bekliyor.
2: Hemen yeni görev dağılımı yapıyoruz. Ayı minnak ve kurnaz tilki giysi dolabına. Marş. Beyaz tavşan ve tombul kedi çorap çekmecesine.
0: Olmaz.
2: Neden ama?
0: Tombul kedinin beyaz tavşanı tırmaladığı gün...

0: konuşmuyorlar.
1: Ama tombul kedi, bu hiç doğru bir davranış değil.
0: Bence de.
2: Tombul kedi hatasını anlamış olmalı. Özür dilemedi mi?
0: Dilemedi.
2: O zaman hemen onları barıştırmalıyız. Beyaz tavşan, beyaz tavşan. Seni tırmaladığım için özür dilerim.
1: Tamam tombul kedi, bir daha yapma olur mu? Öfkeni tırmalayarak göstermemelisin.
2: Tamam beyaz tavşan, hadi çorap çekmecesine gidelim. Ceren'in yardıma ihtiyacı var. Ona hemen yardım edelim.
1: Tamam. Zürafa da benimle geliyor. Boyumun yetişmediği yerlerde kendisine çok ihtiyacım olacak.
2: Eren, fındık, hadi.
0: Duydunuz mu? Tombul tavşan bizi çağırıyor.
1: Hadi bakalım zürafacık. Kayıp çorap, çorap çekmecesinden çıkarsa çok gülerim.
2: Tombul kedi şüphelerinde haklı olabilir. Hadi daha dikkatli bakalım.
0: Çorapların çok dağınık abla. Daha düzenli olman gerekir.
1: Tavsiye için çok sağ ol Bay Düzenli Çorap Kaybeden.
2: Durun durun. Beyaz tavşan bir şey buldu.
0: Buldu mu yoksa müfettişim?
2: Az kaldı. Ulaşmak üzereyim çocuklar. İşte.
3: Yaşasın.
1: Çorap bulundu.
2: Beyaz tavşan ve tombul kediye teşekkür etmeliyiz.
1: Çok sağ olun. Ne kadar mutlu oldum anlatamam.
0: Şimdi sıra benim çorabımı bulmaya geldi. Bakın hala tek ayakım tehlikede.
4: Adem. Bakar mısın?
1: Annem.
2: Hemen geliyorum canım.
4: Bak Adem, süpürge çalışmıyor.
2: Sabahtan beri çalışıyordu.
4: Evet öyleydi ama şimdi ne oldu anlamadım.
2: Allah Allah. Açılıyor ama sanki boğuluyor gibi kapanıyor.
4: Ya.
2: Filtresine bakmalıyım sanırım.
0: Bak baba.
2: Bakın buraya kimler sıkışmış.
0: Yaşasın çorabım.
2: Çorabın burada ne geziyor?
0: Canı sıkışmış demek ki babacığım. Bulduk ya, ona bakalım.

0: Bizi korkuttun.
1: Nasıl da korktunuz? Asıl korkunç olan ne biliyor musunuz?
2: Neymiş?
0: Neymiş?
1: Ormandaki boz ayı.
0: Ormanda ayı mı varmış?
3: Haça, ne ayısı bu?
1: Duyduğuma göre ormanda kocaman bir boz ayı varmış.

0: 2-3 katımız, hatta 4-5 katımız büyüklüğündeymiş. Ha?
1: Mümkün değil ki ormanda ayı olsun. Nereden duydun bunu Uşav?
0: Duydum işte.
2: Ya varsa? Bu ayıyı mutlaka görmeliyiz.
1: Yok değil Rumula, yok yok.
0: Var.
1: Yok.
0: Var.
3: Hadi gidip kendi gözlerimizle görelim. Var mı yok mu?
2: Evet evet, bence kesin var.
1: Yok değil Rum'da.
0: Var işte, var diyorum.
4: Sardım sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çok yoruldum yahu. Sen de yoruldun mu kara kaçan? Odunları topladık çok şükür. Artık eve gidebiliriz. Kara kaçan?

0: Hadi ama huysuzluğun yine üzerinde bugün. Anlaşıldı. Yine bindirmeyeceksin bizi. Oy.
1: Oy. Ne yapıyorsun burada hoca?
0: Asıl sen ne yapıyorsun Cemal Efendi?
1: Ayı arıyoruz da.
0: Ne ayısı?
2: Boz ayı hocam. Boz ayı. Kocaman dişleri. Büyük pençeleri varmış. Boyu o kadar uzunmuş ki bizim 5-6 katımız kadarmış.
0: Hey, dur kara kaçan.
3: Ula kara kaçan deduk. Gerçekten de kaçtı.
0: Yakaladık seni.
3: Biz yakalamadık hoca. O durdu.
4: Niye durdu ki?
2: Burada bir şey yok.
0: Kara kaçan. Bu ne yapacağı belli olmaz. Hadi ama kararmadan geri dönelim.
5: Acaba nasıl geri döneceğimizi bilen var mı?

0: Ben size dedim uşaklar.
1: Ayı yoktur diye.
2: Aslında şaka yapmıştım.
3: Ha? Ha?
2: Aslında ayı yoktu.
4: Anlamıyoruz evladım. Ne söyleyeceksen düzgünce söyle.
2: Şey, aslında ayı yoktu. Şaka yaptım.
3: Ne?
5: Ne?
1: Ula gördün mü başımıza neler geldi?
5: Kaybolduk da.
4: Şakadan bile olsa yalan söylemek kimseye yakışmaz evladım. Hele çocuklara hiç yakışmaz.
2: Özür dilerim baba.
4: Ateş yaktığımız iyi oldu. Ateş hayvanları uzak tutar.
1: Ayı gibi mi mesela?
6: Ayı mı?
3: Ayı mı?
0: Ayı mayı yok burada uşaklar. Karadeniz hamsileri gibi titremeyin da.
6: Ben çok korkuyorum.
3: Galiba ben de çok korkuyorum Bestami.
0: Korkmayın uşaklar. Ben yok.
4: Aman aman aman.
1: Oy! O da neydi ula?
4: Ay ay ay ay ay ay ay ay.
3: Ayı var burada. Ömer demişti.
0: Ne ayısı uşaklar? Hocaymış da, hocaymış.
4: Kaçın, ayı geliyor.
3: Ha?

Gördünüz mü bir şakanın başımıza getirdiklerini? Hem Peygamber Efendimiz bile şakada olsa yalan söylemeyin der. Siz olun, doğru yoldan ayrılmayın evlatlarım. Geldik bir günün daha sonuna. Bugün kandık Ömer'in şakasına. Aslında ayıdan kaçmazdım ama ben de Allah'ın bir kuluyum sonuçta.

Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ah, Rıkkıbız, döndün demek. Epey susamışsın. Ne o? Ali yordu mu seni? Sahi, o nerede? Ha, iyi insan lafının üstüne gelirmiş.
1: Alacağın olsun Rıkkıbız. Sana yetişeyim derken nefessiz kaldım.
0: Hayırlı sabahlar Ali.
1: Hayırlı sabahlar Bilge. Elhamdülillah.
0: Şifa olsun. Nasıl? Kitapları kolay dağıttın mı?
1: Şipşak. Hepsi yerine teslim edildi. Bunları da Arif Baba'ya gönderdiler. O nerede?
0: Az önce çıktı.
1: Nereye? Bana bir şey bırakmadı mı?
0: Merak etme. Emanetini dedemin masasına bıraktık.
1: Macera beni bekler. İnşallah çok zorlanmam.
0: Bak buna söz veremem. İyisin mi sen? Gözünü dört aç.
1: Bakalım kahramanımız bu karışık gizemi çözebilecek mi? İşte başlıyoruz. Ali, günün ilk bulmacası basit bir bilmece. Karşına çıkan

0: bütün bulmacaları çözdüğünde
1: ve ödül harflerini eksiksiz topladığında gizemi çözebilirsin. İşte bilmecen, teline bağlı boncuk. Faydalanır her çocuk. İster topla ister çarp, sen bu hesabı doğru yap. Bilge.
0: Ödül harfi dediği bu olmalı. Bilmeceyi ilk kez duyuyorum. Y harfinin bilmeceyle ilgisi var mı acaba? Teline bağlı boncuk. Faydalanır her çocuk. İster topla, ister çarp. Sen bu hesabı doğru yap. Hesap makinesi olabilir mi? Belki harfle değil de rakamlarla ilgilidir. Ama hangileri? Hadi Ali, cevap burada bir yerde. Hmm.

0: Feline bağlı boncuk faydalanır her çocuk. Okula başlayan her çocuk bunun gibi sayı boncuklarından kullanır. Ah, bu da ne? Halı mı? İyi ama yerde hiç halı yok. Bakalım bu ipucu bizi nereye götürecek? Rıkkıbız, biraz daha geç kalsam bütün gizemi kendim çözecektim. Son ipucu bir halıyı işaret ediyor. Her yere baktım ama bulamadım. Ah, dur biraz. Gerçekten yapabilir misin? Yani koklayarak. Bu kadar hızlı olmasını beklemezdim. Aferin Rıkkımız. İyi iş çıkardın. Bir dakika. Sen ne buldun anlamadım. Burada halı falan yok. Aman ne komik. Ya benimle alay ediyorsun ya da halının ne olduğunu bilmiyorsun. Hadi canım. Yerde ararken gökte bulmak diye buna denir. Bu ikinci ödül harfi. Bir de fotoğraf var. Burası Sahaflar Çarşısı'na benziyor. İki de çocuk var. Bir şeyler okuyorlar. Rıkkımız, geri ver onu. Rıkkımız, bulmacayı çözmek için. Gel buraya, bırak fotoğrafı.
1: Ali, iyi misin?
0: İyiyim. Rıkkıbız ipucumu kaçırdı.
1: Hangisini?
0: Eski fotoğrafı.
1: İlkini mi?
0: Aa, demek ki birden fazla var.
1: İyi, hay Allah. Ağzımdan kaçtı, görüyor musun? Neyse, önemli olan bulmacayı çözmen.
0: Nasıl?
2: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca, o yol gösterir sana. Eski günler...

0: Nereden kalma anılara. Arif.
1: Arif baba kitap okuyan çocuklardan bahsediyor. Ama Rıkkı'bı sağ olsun fotoğrafı kaybettim.
2: Bakabildin mi fotoğrafa?
1: Biraz baktım. Sahaflar çarşısında iki çocuk bir şeyler okuyordu.
2: Gözünden de bir şey kaçmıyor. Hafızanı zorla. Belki aklında kalanlar yardımcı olur. Ya da istersen Rıkkı'bızın dönmesini bekle.
1: Rıkkı'bız kim bilir kaç mahalle gezecek. Bir bakalım fotoğrafta neler vardı. Düşün Ali, düşün. Gözümde canlandırdığım kadarıyla. İki çocuk ve eski bir tornet. Sade ama güzel görünüyor. İkisi de okuduklarına dalmışken aldırış etmezler herhalde. Arkadaşlar ipucunda dört kişi olduğunuz yazıyor. Diğer ikisi hakkında bana söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Karşılığında ben de size kitap önerisinde bulunabilirim. Bir dakika. Kitaplar insanın en iyi arkadaşı denir.
0: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca...
1: Arif baba dört arkadaş derken çocuklar ve okuduklarından bahsediyor. Adı görünen sadece bir dergi var. Dört arkadaştan birinin adını görebiliyorsun. Diyanet Dergisi. Bilge, geçmiş yılların dergileri nerede?
2: Anlaşılan fotoğrafa gerek kalmamış. İlerideki rafları takip et. Son kısımda.
1: Sağ ol. Türk Edebiyatı ve yazarları burada. Dergiler de burada. Yaklaştım. İşte burada. Bunlar aynı çocuklar. Bir ödül harfi daha. Bakalım ipucunda neler var. Seni çocukluk arkadaşım Ethem'le tanıştırayım Ali.
0: Birbirimizi bulduğumuzda senden daha küçüktük. O günden bugüne can yoldaşı olduk elhamdülillah.
1: Bizim semtte bir saatçi dükkanı var. Selamımı götürürsen sana bir emaneti olacak. Arif. Rıkkı'bız, seni gidip üsküllü bela. Demek fotoğrafı alıp buraya kaçtın. Bak gönlümü almayı nasıl biliyor. Selamünaleyküm Ethem amca. Arif babanın selamını getirdim.
3: Ve aleykümselam. Sen Ali olmalısın. Gel, gel içeri. Kızma Rıkkı'bıza. Fotoğrafın benim olduğunu bildiğinden getirmiş olacak.
1: O halde bu fotoğraf da sizin.
3: Laf aramızda. Bu oyunu ben kazandım. Ali, bir şeyler söyleyeyim içer misin? Yoksa hemen emanetini mi teslim edeyim?
1: Bulmaca beklemez Ethem amca. Daha sonra bir limonata içmeye gelirim.
3: Hay hay. Bu kutulardan birinde emanetin. Ama hangisinin doğru kutu olduğunu bulman gerek.
1: Bu.
3: Emin misin Ali? Sonra üzülme.
1: Üzülmem Ethem amca. Siyah taşın önündeki kutuyu seçiyorum. Kapının önündeki üç taş oyununun eksik taşı.
3: Maşallah sana. Arif Hafiye gibi çocuk demişti. Az bile söylemiş.
1: Bir ödül harfi daha.
3: Pek kahrımızı çekti bu tornet. Çokça kahkahalarımıza şahit oldu. Neyse, muslukları gevşetmeyelim şimdi. Arif seni burada bekliyor.
1: Sağ ol Ethem amca.
3: Limonataya mutlaka bekliyorum.
1: İnşallah, ilk fırsatta.

0: Arif baba.
1: Ali, bu ne hız? Biraz daha açık havanın tadını çıkarırım diyordum. Madem buradasın, şu son emanetini de teslim edeyim.
0: Bu son ödül harfi ise bulmaca bitti demektir.
1: Daha değil. Harflerin ne dediğini bulmadın.
0: Orası işin kolay kısmı.
1: İnsan bir işe başlamadan önce o işi yapmak isteyip kendine amaç edinir Ali. Düşünür, zihnimizde tasarlar, ardından harekete geçeriz. Bu dini görevlerimizde de böyledir. Abdest almaya, namaz kılmaya ya da oruç tutmaya karar verdikten sonra...
0: Ah, niyet!
1: Niyet ederiz. Niyetlenmek bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmektir. Bu yüzden her işin başında niyet gelir. Kalk ağacın arkasına bir bak bakalım.
0: Fotoğraflardaki tornet bu.
1: Ethem epey bir elden geçirdi.
0: Sürebilir miyim?
1: Artık senin. Ne istersen yaparsın.
0: Yaşa Arif baba. Allah razı olsun.
1: Allah senden de razı olsun evlat. Hı?

0: Selamun aleyküm Hakkı Baba.
1: Aleyküm selam Fatma.
0: Benden istediğin kitabı getirdim.
1: Hay Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir kitap. Lamı cimi yok.
2: Lamı cimi mi? O ne demek?
1: Bu deyimi duymadınız mı?
2: Ben duymadım.
0: Ben duydum ama anlamını hiç düşünmedim.
1: Eskiden kitap okuyanlar kitapla ilgili sayfalara notlar alırlarmış. Kafalarına takılan soruları belirtmek için sual kelimesinin son harfi olan lam harfini yazarlarmış. Bu suale verilen cevabı gördüğünde de o kısma da cevap kelimesinin ilk harfi olan cim harfini koyarlarmış. Eğer bir sayfada okuyucunun kafasına takılan hiçbir şey yoksa oraya da not almasına gerek kalmazmış. Böylece gayet açık yazılmış sayfalara notsuz anlamında lamı cimi yok denilirmiş.
0: Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Allah razı olsun Hakkı Baba.
1: Cümlemizden Fatma. Ama benim bu kitapta kafama takılan bir soru var.
0: Yani oraya bir lam koyacağız.
1: Aynen. Mahir, sana zahmet. Benim tesbih dükkanındaki masamdan kalemimi getirir misin?
2: Tamam Hakkı Baba.
0: Şu satırın başından oku bakalım.
2: Alem mi?
0: Hayır.
2: İlim mi?
0: Hayır.
2: Elem.
0: Hayır.
2: Bilemedim dostum. Üç tane harf var. Elif, lam ve mim.
0: Ha? İşte öyle okuyacaksın.
2: Neden?
0: Bazı ayetlerin anlamı Allah'ın ilminde gizlidir. Bizler bilemeyiz. O yüzden bu ayetlere mana yüklemeden harf olarak okuruz.
2: Öğrenmiş oldum. Allah razı olsun dostum.
0: Cümlemizden. Hadi devam edelim.
2: Kalemi bulamadım.
1: Allah Allah. Kendim koydum halbuki.
0: Sonra tekrar almış olabilir misin?
1: Yo, buraya gelirken koydum.
0: Ama kim almış olabilir?
1: Bilmem. Ne oldu?
0: Biraz önce Emin buradaydı. Harun'la birlikte ders çalışmaya gidecekmiş. Bana kalem sormuştu. Sonra da tamam önemli değil deyip hızlıca uzaklaştı.
1: Ama izinsiz almaz Emin.
0: Ben de öyle düşünüyorum ama çocuk işte. Bazen düşünemeyebiliyorlar.
1: Olsun. Yine de biz iyi düşünelim.
0: Ya kalemi bulamazsak Hakkı Baba?
1: Öyleyse Emin'e sorarız.
2: Yanlış anlamaz mı?
1: Zanda bulunmaktan iyidir. Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Hakkı Baba.
1: Emin, nasıl gidiyor Harun?
0: İyi gidiyor Hakkı Baba. Biraz zorlansa da okuyor Kur'an'ı. Yakında ezbere geçmeye başlarız.
1: Hay maşallah benim çocuklarıma. Hadi Allah zihin açıklığı versin.
2: Amin.
1: Emin.
0: Buyur Hakkı Baba.
1: Bugün Fatma'dan kalem istemişsin.
0: Evet. Ders çalışırken lazım olur diye.
1: Bulabildin mi?
0: Buldum evet.
1: Tamam öyleyse.
0: Ne oldu ki?
1: Benim masamda bir dolma kalem vardı. Baba yadigarı, manevi değeri var. Onu bulamıyorum da. Belki sen almış olabilirsin diye düşünmüştüm.
0: Ama sana sormadan neden alayım ki?
1: Doğru. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi selametle kalın.
0: Benim aldığımı düşünmesine üzüldüm.
2: Kötü düşünme. Sorması şüphe etmesinden iyidir.
0: O kalemi bulmalıyız Harun. Yoksa Hakkı Baba'nın aklında şüphe kalabilir.
2: Kalmaz bence. Hakkı Baba öyle biri değil.
0: Olsun. Yine de bulmalıyız o kayıp kalemi.
4: Gençler. Birileri kayıp bir şeyler mi dedi?
2: Kulakların senden önce girmiş gibi odaya.
4: Evet canım, kulaklarım iyi duyar. Şimdi birileri bana olayı anlatsın çabuk.
2: Hakkı Baba'nın dolma kalemi kaybolmuş Zehra abla. Manevi değeri varmış kalemin. Emin'in almış olabileceğini düşünmüş ama Emin yapmadığını söyledi. Sorun yok.
4: Hayır efendim, sorun var.
2: Ama Hakkı Baba Emin'den şüphelenmiyor artık.
4: Sorun şüphelenmesi değil.
2: Ne?
4: kalemin kayıp olması. İşte macera. Kalemi alan kişiyi bulmalıyız.
2: Ben varım.
0: Ben dünden varım. Sonuçta kalemi benim almadığımı ispatlamam lazım.
2: Çok heyecanlı olacak.
0: Hadi yapalım öyleyse.
2: Hadi.
4: İşte bu. Kağıtta mürekkep var çocuklar.
0: Yani?
4: Yani kalem mürekkep akıtmış.
2: Onu anladık.
4: E'si benim akıllı kardeşim. Bu kalem bozuk.
2: Of abla ya. Onu da anladık. Buradan ne anlam çıkacak?
4: Ya bunu anlamayacak ne var? Eğer buraya mürekkep akmışsa başka yerlere de akmıştır. Mürekkep izini takip edeceğiz.
2: Doğru.
4: Ya şimdi tebrik edin bakayım beni.
2: Bu ne abla ya, Allah'ını seversen?
4: Ne olmuş? Dedektifim ben. Dedektiflerin gözlüğü olur. Neyse, çaktırmadan...

0: herkesin eline bakacağız. Mürekkep izi var mı, yok mu?
1: Ama Zehra abla, bu yaptığımız doğru mu?
0: Neden?
1: Hakkı baba benden şüphelendiğinde ne kadar üzülmüştüm. Şimdi biz herkesten şüpheleniyoruz.
2: Doğru.
0: Doğru. Özür dilerim çocuklar, bunu düşünemedim.
2: Peki ne yapacağız?
0: Yerde mürekkep izi var mı yok mu diye bakacağız.
1: Harika fikir. Nereden başlayacağız?
0: Tabii ki kalemin kaybolduğu yerden.
2: Mantıklı. Hadi başlayalım.
3: Hadi.
2: Hadi.
4: Of abla ya. Yine nereden buldun onu?
0: Ya sen niye sürekli benim hevesimi kırıyorsun?
4: Çek şunu suratımdan ya.
0: Simit mi yedin sen?
4: He? Evet, nereden anladın?
0: İşte bundan. Susam kalmış ağzının kenarında. Pis.
1: Süper. Sherlock Holmes gibisin Zehra abla.
0: Zehra Holmes. Bu ismi sevdim.
5: Siz asıl aman verme zarmıyı bir okusanız.
0: Neyse çocuklar. Tespihaneden buraya kadar tam 4 mürekkep izi gördük. Buradan dışarıya gidiyor izler. Öyleyse izleri takip etmeye devam etmeliyiz.
1: Demek ki kalemi alan kişi dışarı götürmüş.
2: Hadi gidip dışarı bakalım.
0: Çocuklar?
1: Evet Zehra abla.
0: İzler burada son buluyor.
4: Yani?
0: Yani bitiyor.
4: Of abla ya. Yani ne demek oluyor bu?
0: Yani demek oluyor ki...
1: Evet.
0: Ya kalemi alan kişi ağaca çıktı ya da...
1: Ya da...
0: Kalemin mürekkebi bitti.
1: İlk seçenek mantıklı geldi bana.
4: Ağaç mı?
1: Evet.
0: Öyleyse ağaca çıkıp bakılması gerek.
4: Kim çıkacak?
1: Ben çıkmam.
0: Ben hiç çıkmam.
1: Ben çıkmam dedim.
4: Benim ayağım ağrıyor.
1: Hiç bana bakmayın. Ben çıkmam dedim. Niye ben ya? Niye ben?
0: Çünkü sen bizim kahramanımızsın. Hadi Harun dayan.
1: Bakın.
2: Bravo Emin. Bulduk.
0: Ama buraya kim getirmiş olabilir?
4: Belki kalemi alan kişi buraya sakladı.
1: Belki de küçük bir çocuktu. Oyun olsun diye buraya attı.
0: Hadi be. Ağaca Harun zor çıkardı seni. Küçük çocuk nasıl çıksın?
1: Ya arkadaşları yardım ettiyse?
0: Doğru.
2: Ne oldu dedektif Zehra Holmes?
0: Öf uzatma. Dedektifler de insan. Yanılabilir.
1: İşte böyle Hakkı Baba. Takip ederek bulduk kalemi.
6: Aferin çocuklar. Tebrik ederim sizi.
0: Kalemin bulunmasında benim payım daha büyük tabii.
4: Tabii ki. Güneş gözlüğü ve mercek olmasaydı hayatta bulamazdık kalemi.
1: Ama kalemi ağacın üstüne kimin koyduğu hakkında fikrimiz yok.
6: Bizim var. Değil mi Fatma?
1: Evet. Nasıl yani?
6: Kalemi alanı bulduk.
7: Buldunuz mu?
5: Evet çocuklar. Siz buradan çıktıktan sonra Hakkı Baba kitap okumaya ve notlar almaya başladı. Kalemi bulamayınca ben de Hakkı Baba'ya yeni bir kalem getirdim. Fakat tam o esnada bir şey gelip kalemi elimizden aldı. İşte böyle çocuklar. Kalemi bir karga elimizden alıp gitti.
0: Vay be!
6: Muhtemelen benim odama da aynı karga bir şekilde girip kalemi almış olmalı.
1: Bu kalemin ağacın üstünde olmasını açıklıyor.
4: Aynen.
0: Aslında anlamıştım onu ben.
4: Hadi be!
5: Emin.
1: Efendim Fatma abla.
5: Ben başta senden şüphelenmiştim. Hakkı Baba'ya senin almış olabileceğini söylemiştim. Özür dilerim.
1: Önemli değil Fatma abla. Herkesin aklına gelebilirdi.
5: Ama emin olmadan söylememem gerekirdi. Hakkını helal et.

0: olsun. Allah razı olsun.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
2: Çay içiyoruz.
1: Evet, çay içiyoruz. Çaylar benden.
0: Yo, bu kez benden Hakkı Baba. Gönül almam lazım.
1: Peki, senden olsun bakalım.
3: Ben gazoz içsem olur mu?

0: Geldi. Geldi.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha? Oh,
0: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: iyi niçin fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendimi aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi, ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum, şımardım. Fazla fazla kopardım. Doydum, bıktım, usandım. Nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de. Bak ben dersimi aldım.
2: Aferin. Herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii. Hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak, yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
0: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: gökte ne var? Gök boncuğu. Yerde ne var? Yer boncuğu. Dalda ne var? Elmacık. Babanın adı ne? Yusufçuk. Annenin adı ne? Fatmacık. Kaldır beni hoppacık.
1: Bak kalktım bile.
0: Ayşe, bugün sana çok eğlenceli bir hikaye anlatacağım.
1: Öyle mi?
0: Bilmeceyi sever misin?
1: Hem de çok.
0: O halde anlatmaya başlıyorum. Üzerinden güneşin eksik olmadığı bir ormanda hayvanlar huzur içinde yaşarmış. Onların en büyük eğlencesi birbirine sormakmış. Ayrıca burada hiçbir hayvanın açmayı başaramadığı bir de kapı varmış.
1: Bu kapının anahtarı yok muymuş?
0: Varmış ama yine de kimsecikler onu açmayı başaramıyormuş.
1: Bak, ben bu anahtarı kullanarak kapıyı kilitliyorum. Sen de gördün değil mi? Açılmıyor işte. Şimdi de anahtarı çeviriyorum.
0: Ama o kapının anahtarı senin odanın anahtarı gibi değilmiş ki. O kapı bilmeceyle açılıyormuş.
1: Ne? Bilmeceyle mi açılıyormuş?
0: Evet. O kapıdan geçmek isteyenler kapının soracağı bilmecelerin cevabını bilmek durumundaymış. Üç kilitten oluşan bu kapıdan geçmek ancak bu şekilde mümkün oluyormuş.
1: Peki bu kapının ardında ne varmış?
0: Hayvanlar hazine olduğunu düşünüyorlarmış.
1: Hazine mi? Hazine de ne demek? Ben bilmiyorum ki.
0: Değerli eşyaların saklandığı yere hazine deriz.
1: Çok merak ettim. Acaba kapının arkasında nasıl bir hazine varmış?
0: Madem merak ediyorsun, öyleyse ben de anlatmaya devam ediyorum.
1: Heh.
0: Bu ormandaki hayvanlar sırayla kapının karşısına geçip onun sorduğu bilmecelere cevap vermeye çalışmışlar. Fakat hiçbiri de başarılı olamamış. Koca ormanda gizemli kapının yanına gitmeyen sadece yaşlı bir kaplumbağa kalmış.
1: O kaplumbağa çok mu yaşlıymış?
0: 100 yaşında falan varmış.
1: Dedemden bile büyük mü yani?
0: Evet.
1: Peki o kaplumbağa kapının yanına niçin gitmemiş?
0: Çünkü kaplumbağalar çok yavaş hareket eden hayvanlardır. Üstelik bu kaplumbağa da oldukça yaşlıymış. O yüzden onca yolu günlerce yürümek istemiyormuş. Ama gizemli kapının ardında ne olduğunu merak eden hayvanlar onu da kapının yanına getirmeye karar vermişler.
1: Peki bunu nasıl yapmışlar?
0: Kaplumbağayı koca bir ayının sırtına yükleyip kapının karşısına getirmişler. Sonra da merakla beklemeye başlamışlar. Yaşlı kaplumbağa, "Ey gizemli kapı, gizemli kapı, bana soracak hiç bilmecen kalmadı mı?" deyince kapı konuşmaya başlamış.
1: Gizemli kapı ne demiş? Hadi söylesene. Ne demiş?
2: Hazırsan ilk bilmecemi soruyorum.
0: Demiş. Kaplumbağa da hazırım deyince gizemli kapı ilk bilmeceyi sormuş.
2: Şimdi baksan kat kat, gece olur pat pat.
1: Yaşlı kaplumbağa ne cevap vermiş?
0: Bu bilmecenin cevabı lahanadır. Lahanayı da pek severim demiş. Hayvanlar yaşlı kaplumbağayı sevinçle alkışlamışlar ve acaba sırada nasıl bir bilmece var diye beklemeye koyulmuşlar. Gizemli kapı,
2: "Evet, bildin. Doğru cevap lahanaydı."
0: demiş.
1: Peki, gizemli kapının sorduğu ikinci bilmece neymiş?
0: Gizemli kapının ikinci bilmecesi de şuymuş.
2: "Bir küçücük fil taşı dolanır dağ taşı."
0: Tebrikler, bildin. Cevap gözmüş.
1: Sıra gelmiş sonuncu bilmeceye. Ay çok heyecanlandım.
0: Hayvanlar da tıpkı senin gibi heyecanla bekliyormuş. Gizemli kapı,
2: "Hazırsan son bilmeceye geçiyorum."
0: demiş. Yaşlı kaplumbağa da "Hazırım." deyince.
1: Evet, deyince.
0: Şöyle bir bilmece gelmiş.
2: "Bir nedir? Beş nedir? Kâbe'deki taş nedir?"
1: Son bilmece de çok zormuş. Yaşlı kaplumbağa bunu bilememiştir herhalde.
0: Bilmez olur mu hiç? Bilmiş. Fakat biraz düşündükten sonra cevabı vermiş.
1: Hadi söylesene. Ne demiş?
0: Yaşlı kaplumbağa şöyle cevap vermiş. bir Allah'tır, 5 namazdır. Kabe'deki taş da Hacerül Esved'dir.
1: Ha, evet. Ben de annemden duymuştum. Kaplumbağa bunları nereden biliyormuş ki?
0: Çünkü bu kaplumbağa okumayı çok seviyormuş. Tüm bunları da kitaplardan öğrenmiş.
1: Gizemli kapı açılmış mı peki?
0: Evet Ayşe. Hayvanların yıllardır açılmasını bekledikleri kapı usulca açılmaya başlamış. Bütün hayvanlar kapının ardındaki hazineyi görmek için can atıyormuş.
1: Kapı tamamen açıldıktan sonra hazineyi görebilmişler mi?
0: Görmüşler. Ama buldukları hazine hiç de onların beklediği gibi bir şey değilmiş.
1: Peki bu nasıl bir şeymiş?
0: Kapının ardında büyükçe bir kaya ve o kayanın üstünde bir de mektup zarfı varmış. Bir serçe uçarak o kayanın üstüne konmuş ve zarfı gagasıyla alıp yaşlı kaplumbağaya vermiş. Yaşlı kaplumbağa bu zarfı özenle açınca içinden bir kağıt çıkmış. Şimdi de hayvanlar o kağıtta ne yazdığını merak etmeye başlamış.
1: O kağıtta ne yazıyormuş ki?
0: O kağıtta şu cümle yazıyormuş. Bilgi en faydalı hazinedir.
1: Aa, çok güzel.
0: Çok güzel ya. O günden sonra hayvanlar bilginin peşine düşmüşler ve ormanda içi resimlerle dolu neşeli ve bir o kadar da eğlenceli kitaplarla bir kütüphane kurmuşlar.
1: Hmm, burnuma çok güzel kokular geliyor.
0: Benim de. Hmm, anlaşılan bu güzel kokular mutfaktan geliyor.
1: Annem kahvaltı sofrasını hazırlamış olmalı.
0: Kahvaltı sofrası da hazine gibidir. Şimdi o sofrada çok lezzetli kahvaltılıklar vardır.

0: Hı?
1: İncilerim, saat 1 olmuş, geç kalıyoruz.
2: Ama saat daha 12.
0: Hayır be! Şu saatleri hep karıştırıyorum ben de.
1: Bence artık karıştırmayacaksınız. Geldik bile. Karşınızda Mercanya Tarihi Saat Kulesi.
0: Aa, hayatımda gördüğüm en büyük saat.
2: Durun durun. Burada bir yanlışlık var.
0: Ne gibi?
2: Saate bakın. Saat tam 6'yı gösteriyor.
3: Vay, zaman su gibi akıp geçmiş. Biraz önce 1'di, şimdi 6 mı olmuş?
1: Hayır incim, Puf haklı. Bir şeyler yanlış. Bu saat durmuş, çalışmıyor. Tarihi Mercanya Saat Kulesi'nde hiç böyle bir şey görmemiştim.
0: Hay Allah, ne yapsak ki?
1: Saatin içine girip bakalım. Sorun neymiş öğrenelim.
3: Ben çözerim aslında. Tamam, şu uzun olan şey tam 12'nin üzerinde. Doğru.
1: Öyle çözüleceğini düşünmüyorum güçlü.
3: Ben halledeceğim öğretmenim.
0: Geliyorum güçlü. Sana yardım edeceğim. Şu kısa olan çubuk 6'yı gösteriyor. 1 sayısını göstermesi lazım. Güçlü, bir yüzgeç at dostum. Seninle bu kısa çubuğu 1 sayısına çıkaralım.
2: Başarıyorlar.
0: Az kaldı. Az daha.
3: Geldik. Heh, oldu.

0: Tebrikler İncilerim. Ama hala saniye çubuğu çalışmıyor.
1: Güçlü kıpır.
0: İyi misiniz İncilerim?
2: Tik tak, tik tak, tik tak, tik.
0: Sorunu çözmek için saat kulesine çıkıp bakalım hadi.

0: şimdi saatin içi mi?
1: Her yer tozlanmış.
2: Ne oldu bu sefer?
3: Yenge!
2: Öğretmen hanım, yavru balıklar, sizin burada ne işiniz var?
4: İncilerimle tarihi saat kulesini ziyarete geldik.
0: Ve gördük ki saat çalışmıyor.
2: Ben de bunun için buradayım. Saat daha birine başladım. Yani yeni işim bu. İlk günden bu kocaman saat bozuldu. Ancak sorunu bulamadım hala. Eyvah, saat 2 olmuş çoktan. Ve 1 saate bu işi bitirmem lazım. Çünkü arkadaşlarımla çiğ köfte yemeye gideceğiz.
0: Sana yardım edebiliriz.
5: Şimdi burada 3 tane çark var.
2: Bir tanesi saniye çarkı. En küçük olan.
6: Saniyeyi biliyorum. 1 dakika içinde kaç saniye vardı?
4: 60 saniye incim.
2: En küçük çark 60 kez döndüğünde ortadaki çarkı harekete geçiriyor. Bu çarkın adı da dakika çarkı.
0: Bunlar dönüyor. Bunlarda sorun yok gibi.
7: Şu kocaman çark dönmüyor.
2: Evet, bu çarkta bir sorun var.
0: Şey var.
2: Bakayım. Oo, buraya sıkışan bir şey var. İşte çıkardım. Ve saat çarkı sıkışan ufacık bir çubuk yüzünden dönmüyormuş.
4: Saat artık çalışıyor.
3: Yaşasın!
2: Saat tam 3. Ben randevuma yetişeyim. Teşekkürler yavru balıklar. Allah'a emanet olun.
3: Görüşürüz yengeç.
4: İncilerim, diyorum ki hadi siz de kendi saatinizi yapın.
6: Ama nasıl?
7: Sayılar deniz kabuklarından olur.
6: Başlayalım o zaman.
3: Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.
0: Bir günde 24 saat var. Gel kovan uzun olan. Aferin, kısa. Gel kovan.

0: Ne?
1: Saat şimdi 5. Aa, oldu 7. Vakit ne zaman geçti? Aa, şimdi de 12.
2: Yay kovan akrep dönüyor. Zaman hızlı geçiyor. Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.
3: Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.

0: Kaju, polis olabilirsin. Atletik bir vücudun da olabilir. Ancak yengeci yenemezsin.
1: Liseden beri seni yeniyorum dostum.
0: Hadi ama. Maşallah gücün kuvvetin her zamanki gibi Kaju.
1: Göreve gitmem lazım. Öğleden sonra boş vaktim var. İstersen bir maç daha yaparız.
0: Ne demişler? Yenilen yengeç maça doymazmış.
2: Canım arkadaşım, sen endişelenme. İşlerini hallet. İnşallah yumurtana gözüm gibi bakacağım. Döndüğünde alırsın. Çok geç kalma ama, yumurtacık annesini özlemesin. Zil çaldı. İncilerin bahçede oyuna daldılar sanırım yine. Gidip onlara bakayım.
3: Yine oyuna daldık öğretmenim. Özür dileriz.
2: Özrünüzü kabul ediyorum. Ancak okul saatlerine dikkat edelim. Olur mu incilerim?
4: Tamam öğretmenim.
2: Arkadaşım Tostik Kaplumbağa bana bir şey emanet etti. Sizinle tanıştırayım.
5: Hani bir şey yok ki burada.
2: Olamaz. Tostik Hanım'ın yavrusu buradaydı. Yani yumurtası. Bana emanet etmişti. Hay Allah. Nerede acaba?
3: Emanet ne demek öğretmenim?
2: Birinin size geri almak üzere teslim ettiği şeye emanet deriz. Emanet edilen her neyse onu korumak gerekir. Hemen yumurtayı bulmamız gerekiyor. Bana yardım eder misiniz incilerim?
3: Onu bulacağız öğretmenim. Ve kaplumbağa yumurtası nereye gidebilir ki? Olamaz.
6: Ya yumurtadan çıktıysa?
2: Yumurtadan çıkmış olamaz. Çünkü yumurtadan çıkma vakti değil.
0: Kaju, dur bakalım. İkinci maçı ben kazanacağım. Şöyle topu kavrayacağım. Sonra... top. Burada tenis topunun ne işi var? Neyse, diğerlerini yanına koyayım.
3: Aa, yumurta!
2: Hayır, bu değil. Bu yumurta mürekkep balığı yumurtası.

0: Salut!
1: Hayır, bu bir masa tenisi topu.
2: Yumurta! Bu da değil.
3: Aa, Kaju ve yengeç masa tenisi oynuyor.
4: Biz topları yumurta zannettik.
2: Aa, ya onlar da yumurtayı top sanıp raketle yumurtaya vururlarsa?
1: Hadi incilerim, acele edin.
0: Bu top diğerlerinden ağır gibi. Alsın, yengeç halleder. Hazır mısın Kaju?
5: Gönder bakalım.
6: Dur, yengeç dur!
3: İşte yumurta burada.
1: Allah'ım sana şükürler olsun. İşte Tostik Hanım'ın yumurtasını bulduk sonunda. Emanet yumurtayı bulmama yardım ettiğiniz için teşekkür ederim incilerim.
6: Rica ederiz öğretmenim.
0: Aferin yavru balıklar. Emanete sahip çıkmak gerçekten çok önemli. Ne demişler? Sepet sepet yumurta, emanete sahip çık unutma.
5: O söz öyle değildi ama yengeç işte.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, görün.

0: ile Bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Bera ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
2: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
1: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
3: Bera ne oldu? Korkuttun beni,
1: dedi.
2: Aa, fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
3: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
1: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak
2: biraz,
1: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve
3: "Buldum!"
1: diye bağırdı bir anda Ayla.
2: "Ayla, ödümü patlattın!"
1: dedi Bera.
2: "Ne buldun? Hadi anlat bana da."
1: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
3: "Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin. Tamam mı Bera?"
1: diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla
2: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla.

0: dedi kardeşine.
1: Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera,
0: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
1: Al hadi, sektir bakalım topu,
0: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
1: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
0: Ayla koşarak topu geri getirdi.
1: Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu iki kez sağ bacağınla sektir,
0: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, iki kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
1: Güzel, kaç kez sektirdin?
0: Diye sordu.
2: 2.
1: Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi.
0: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu iki kez sektirdi ve durdu.
1: Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?
0: Bera cevap verdi.
2: 2 kez.
0: Ayla devam etti.
1: Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder toplamı söyle.
0: Bera direkt cevabı söyledi.
2: 4.
1: Hadi şimdi 3 kez sektir,
0: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla 3, sonra sol bacağıyla 3 kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
1: Kaç kez sektirdin?
0: Diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak 3 parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. 3 parmak işaretini tekrarladı.
2: 3 sağdan, 3 soldan, yani 6,
0: dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
2: Sağ, 1, 2, 3, 4. Sol, 1, 2, 3, 4,
0: dedi.
1: Kaç etti Bera?
0: Diye sordu Ayla. Bera tek nefeste
2: 8,
0: diye bağırdı.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha be de annemi babamı da.
0: Ayla araya girdi.
1: Şşş, dedemle babaannemi de.
0: Bera.
2: Evet evet onları da. Amin,
0: dedi. Ellerini yüzüne götürdü. Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?
1: Diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
0: O çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz. Ya da bir hayvan da içine düşebilir,
1: dedi.
2: Peki ne yapacağız Ayla?
1: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
0: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
1: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı.

0: biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
1: Başka bir yol bulalım Bera,
0: dedi Ayla.
1: Buldum,
0: diye sıçradı yerinden Bera.
1: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
2: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
0: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
2: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
1: Evet haklısın, o parça eksik.
0: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
1: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
0: dedi Bera.
2: Tamam hazırım,
0: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.
1: Neden telaşlandın Ayla?
0: Diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun aileyi rahatlatmıştı. Dedeleri,
3: "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz,"
0: dedi. Bera,
1: "Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?"
0: diye sordu. Dede,
3: "Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik."
0: Bera,
1: "Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi,"
0: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
3: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
0: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
2: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı,"
0: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
1: "Hamd ile hamd ederiz."
0: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
3: "Şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar,"
0: dedi. Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik, sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet muhtar bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

Leybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Senin düşündüğünü.
0: Ben ne düşünüyorum?
1: Benim düşündüğümü.
0: Peki biz ne düşünüyoruz?
1: Aynı şeyi.
0: Demek ki beygir ve keçi...
1: Demek ki...
0: Bizden kaçıyorlar.
1: Evet, kaçıyorlar.
0: Ama nereye?
1: Nereye?
0: İşte onu soruyorum.
1: Ben de soruyorum. Demek ki neymiş?
0: Neymiş?
1: Gerçekten de aynı şeyi düşünüyormuşuz.
0: Aklından hiçbir şey geçmiyor değil mi?
1: Geçmiyor vallahi.
0: Of, tahmin etmiştim.
1: Ben de.
0: Tamam yahu. Hadi kaçırmayalım beygirle keçiyi.
1: Kaçırmayalım.
0: Takip edelim.
1: Edelim.
0: Yürü o zaman.
1: O zaman. Evet. Haydi.
0: Nereye gidiyor bunlar?
1: Bilmem.
0: Şaşırmadım.
1: Ben de.
0: Of, baksana şuraya.
1: Baktım oraya.
0: Ne görüyorsun?
1: Tarla.
0: Başka?
1: Bir tarla daha.
0: İkisinin ortasında.
1: Yarım tarla. Etli beş tarla.
0: Yahu, o yarım tarlanın diğer yarısında...

0: ne var?
1: Çiftliği mi diyorsun?
0: Ha? Nihayet bildin.
1: Çok safsın Hacı Cavcav. Yarım saattir bakıyorsun, bir çiftliği göremedin. Sorup duruyorsun.
0: Karagöz, ciddi ol biraz. Durum kötü.
1: Deme ya. Niyeymiş?
0: Bizim beygirle keçi kaçtılar. Hem de nereye?
1: Nereye?
0: Çiftliğe.
1: Ha, şu çiftliğe.
0: He, o çiftliğe.
1: Ne yapacağız peki?
0: Hele bir gidip yakından bakalım. Nedir bu işin aslı?
1: Bakalım Hacivat. Selamın aleyküm ağalar.
2: Aleyküm selam.
0: Urgan ararız.
1: Yorgan mı? İp almaya gelmedik mi?
0: Yahu yorgan değil.
1: Organ demedim ki zaten.
0: Tamam Karagöz. Hiç çekemeyeceğim seni şimdi. Tamam, ip alalım.
1: İp alınca beni mi çekeceksin ki?
0: Ha?
1: Hayvanları bağlamayacak mıydık?
3: Biz anladık Karagöz. Bak şimdi. Şuradan doğruca gideceksiniz. Sağdan dördüncü dükkan. Yorgancı Hamdi var.
1: Al işte. Yine yorgan.
3: Yahu dur. Yorgancı Hamdi de ip de var.
1: He, şimdi oldu.
0: Pahalı mıdır acaba Çelebi ağa?
4: Ne bilelim biz yahu?
0: Sana mı sorduk Bekir efendi?
4: Evet.
0: Aman sana da soralım. Pahalı mıdır acaba?
4: Ne bilelim biz yahu? Paran yoksa ne gelirsin çarşıya?
0: Doğru ya. Haydi Karagöz'üm, gidip alalım iplerimizi.
4: Evet. Ne bakarsın?
1: Ya bu adam bağırınca aklım başıma geliyor. Yürü Hacı Cavcav yürü.
5: Bunlarda var bir iş.
4: Kokusu çıkar yakında.

0: Gitmişler Hacivat. Durmamışlar, gitmişler. Arkalarına bakmamışlar, gitmişler. Koşa koşa gitmişler. Seke seke gitmişler.
1: Ağlama Karagöz. Beni de ağlatacaksın.
0: Gitti benim kara geçim. Ben şimdi kime geçeyim? Kimin ile dalga geçeyim? Vay benim gınalı kuzum vay.
2: Yahu ben de sanırdım ki mahallede en yüksek ses benimki. Ta aşağıdan duyuldu sesiniz be biraderlerim.
3: Hakikaten yahu. Bu nasıl dertli bir yakarış? Bu nasıl hüzünlü bir sitem? Ne oldu azizim?
1: Neler olmadı ki Çelebi ağam?
3: Anlat da dinleyelim.
1: Anlatayım ağam. Geçen gün bizim keçiyle beygiri birlikte kaçarken gördük. Karagözlüm'le birlikte başladık takibe. Bir çalının ardına gizlendik. Baktık ki ne görelim?
3: Ne gördünüz?
1: Bizimkiler bir zenginin çiftliğinde bol yemi bulmuş, refah içinde eğleniyorlar. Ama ne eğlenmek?
2: He?
1: Ayrıntıları biraz abartmış olabilirim tabii.
3: Yahu ne var bunda? Hayvan bu. Yemi bulunca yiyecek tabii.
0: Ama bizim fakirhaneleri beğenmeyip zenginin çiftliğine kaçıyorlar ha.
2: Bak bu fena işte. Demek sizi beğenmiyorlar. Zengini daha çok seviyorlar. Refah içinde yaşamak için sizi terk ediyorlar.
1: Ha?
2: Artık sizin hayvanınız olmak

0: istemiyorlar.
1: Yahu Bekir dur. Ne yapıyorsun? Ağlattın adamları.
0: Ben gerçekleri söyledim Çelebi.
1: Öyle mi söylenir?
0: Ya nasıl söylenir?
1: Bak şimdi. Ağlar. Anlaşılan o ki sizin hayvanlar sizin hanenizde çekmiş bulundukları darlık neticesinde bir miktar darlanarak refah seviyesi yüksek olarak görünen ki öyle zengin komşumuzun çiftliğinde karınlarını doyurmayı tercih etmiş görünüyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Hayda.
0: Aferin Çelebi.
2: Peki biz şimdi ne yapacağız?
3: Ben beygir olmadan yaşayamam.
0: Susun artık ya. Her şeyin bir çaresi vardır.
3: Ne yapacağız peki?
0: Öncelikle şu ağlamayı kesip dik duracaksınız.
2: Sonra?
0: Benden bu kadar. Gerisini Çelebi'ye sorun.
1: Gidip kaliteli yemler alıp hayvanlarınızın gönlünü edeceksiniz.
2: Ama bizde para yok.
3: Son paramızı Urgan'a verdik.
2: Hayır, ipe verdik.
3: Evet, ipe verdik.
2: Ben de öyle dedim.
3: Sus.
2: Tamam.
1: Canım dert etmeyin. Bizler de destek çıkarız bir şekilde. Değil mi Bekir?
0: Tabii canım. Benim yiğitlerimin derdi olacak da bizim gözümüze uyku girecek ha. Yazar mı delikanlının kitabında be?
3: Yaşayın be dostlar.
2: Vallahi şimdi de sevinçten ağlayacağım. Ya ne iyi adamlar şu bizim Tuzsuz'la Çelebi.
3: 11, 12, 13.
2: Komşuluk böyle bir şey demek ki.
3: 17, 18.
2: O yüzden demiş peygamberimiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye.
3: 22, 20. Sus be adam. Şaşırdım işte. Tövbe estağfurullah.
2: İyi be.
3: 1, 2, 3, 4.
2: Komşuluk.
3: Al sen say.
2: Ben saymayı bilmem ki.
3: Allah'ım sabır ver.
2: Keçi.
3: Beygir.
2: Geh bili bili bili bili bili bili.
3: Gel kuçu kuçu deseydin bari.
2: Hay hay. Gel kuçu kuçu kuçu.
3: Karagöz, sen sus, ben ikisini de birden çağırayım. Şimdi başımıza milletin horozunu, köpeğini toplayacaksın.
2: İyi be, çağır bakalım.
3: Gel me, me, me. Gel.
2: Çağırmaya bak.
3: Bak Karagöz, sinirlerim tepemde zaten. Uğraşma benimle.
2: Sanki ben çok iyiyim. Bizim hayvanlara iyi yem alabilmek için evde ne var ne yok sattım.
3: Al benden de o kadar.
2: Ben yoruldum Acıvat. Bence biraz dinlenelim, sonra arayalım.
3: Ah, ben de tükendim Karagözlüm. 2 dakika kestirelim şurada.
2: Aman Hacı Cavcav sıkı tut. Tüm servetimiz bu çuvallarda.
3: Tuttum Karagözüm.

0: Üf, üf. Bu ıslaklık, bu yapışkanlık,
1: bu koku.
0: Keçi!
2: Beygirim!
0: Bakın size ne aldım.
2: Yem, hem de en kalitelisinden.
0: Çok para verdik ama siz düşünmeyin bunu.
2: Biterse yine alırız. İnşallah tabii.
0: Alırız, alırız. Yeter ki bırakmayın bizi.
3: Be.
0: Hadi buyurun, yiyin bakalım.
2: Yiyin, yiyin. Çekinmeyin.
0: Durun ya, durun.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
0: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
2: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
3: O kadar kendine güvenme.
2: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
2: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma. Son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
2: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
0: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
0: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
0: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.
0: Buldum.
1: Ne buldun?
0: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
2: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumurlop oyuncuları kullanıyor.
2: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi.
0: Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
0: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
3: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
4: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
5: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
5: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
1: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
2: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
1: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
0: Hayır canım, tabii ki hayır. Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
3: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
3: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
3: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
6: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
3: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
7: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
3: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
3: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
2: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
2: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam sustum.
2: Cemil!
8: Ne oldu Hami?
2: Benim uykum geldi.
8: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
2: Ne zaman gelir?
8: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
5: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
2: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın.
8: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
1: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
9: Çocuklar!
8: Ne oldu baba?
9: Yumurtaları siz mi aldınız?
8: Yok.
9: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
1: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
3: O yüzden de bizim kümese gitti.
1: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
0: Ve çok sessizce.

0: Et quand nous on guérit.
1: Yokaladım seni.
0: Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyin bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
3: Tuzak kuralım.
4: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
1: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım, sevimliyse tavuklar daha sevimli.
1: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
4: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
4: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
1: Yakışmaz hocam.
3: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
4: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
4: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
3: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
1: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
3: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
4: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
1: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
4: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.
1: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak. İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
3: Ha, yoksa yandık.
7: Aa, hepsi ha? Duruyor.
4: Hem de hediyesiyle birlikte.
1: Ne güzel bir hayvan.
4: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
2: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
2: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
8: Öyle bir şey yok Aziz.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
2: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
9: Aziz!
2: Tamam, şaka yaptım.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümü mü?

0: Okulu çok özledim.
1: Hemen gidelim.
2: Ceren Hanım, buyurunuz lütfen.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sizi diğer kapıdan alalım küçük bey.
0: Olur efendim.
2: Eren bey.
0: Miyav.
2: Miyav.
0: Aman şey, tamam. Kedi sesi duydum sandım da.
1: Hadi Eren, geç kalıyoruz.
0: Geldim.
3: Ha? Miyav.
0: Kesinlikle bir kedi var.
2: Ama nerede? Buralarda görünmüyor. Kaputun içine mi girdi acaba? Bakın burada kim var?
3: Yaşasın.
2: Çenora'ya çıkıştın mı? Aman da aman.
0: Bizim olsun mu lütfen, lütfen.
1: Evet baba, bizim olsun.
4: Hayır.
3: Ama anne.
4: Hayır dedim.
2: Pisi pisi.
0: Neden ama neden?
4: Çünkü o da çok küçük. Muhtemelen şu anda annesi onu arıyordur. Bir anneyi yavrusundan ayıramayız. Onlara karşı merhametli olmalı ve yavrusunu anneye götürmeliyiz.
2: Anneniz haklı çocuklar. Aman da aman. Şimdi bu yavruyu besleyelim. Ardından annesini aramaya çıkalım. Olur mu minnak?
4: Peki çocukların okulu ne olacak Adem Bey?
2: Öğretmene haber verdim bile.
0: Önemli bir işimiz var anne.
1: Çok önemli bir iş anne. Ancak el ele verirsek üstesinden gelebiliriz.
4: İyi tamam. Sadece bu seferlik.
0: Yaşasın.
2: Yaş mamamız vardı. Kim getirir?
0: Ben.
1: Biz geldik.
4: Sakin olun. Korkutacaksınız hayvanı.
2: Namazı kılalım da ikindi gibi kedinin annesini aramaya tekrar çıkarız.
4: Olur tamam. Hem de biraz dinlenmiş oluruz.
0: Anne.
4: Hayırdır çocuklar?
0: Kedicik yok.
1: Salonu görmeniz lazım.
4: İnanmıyorum.
1: Hepsi gerçek anneciğim.
4: İnanıyorum tamam.
0: Minik kedimiz minik değilmiş anne. Her şeyi yapabiliyor. Çok kuvvetli. Yaşasın.
2: Eren, canım oğlum. Yerinde duramıyorsun maşallah.
1: Üstelik görünmez olabiliyor.
4: Nasıl yani?
0: Her yerde fırtına gibi esmiş ama hiçbir...

0: yok.
1: Süper kediler görünmez olabilir. Kızarsın sanmıştır belki.
2: Aa, ne saçma. Kızmak mı? Neden kızayım ki? Ağlamak istiyorum şu an.
3: Hemen toparlarız canım benim. Ama önce kediciyi bulalım. Değil mi çocuklar? Gel pisi pisi.
1: Gahbili bili çilli de pisicik kayboldu.
0: Kedicik neredesin?
1: Gahbili bili bili
0: hatta kedi.
1: Gahbili bili bili bili.
3: Bili bili diye tavuk çağrılır oğlum. Ha? Kedimizin peşindeyiz. Pisi pisi de.
1: Çok akıllı baba. Pisi pisi deyince hemen anlar onu aradığımızı. Taktik yapıyorum şu an.
3: Süper taktik.
1: Aa, buranın hali ne?
3: Nasıl düzelecek burası?
0: Olamaz.
2: Hey, ne oluyor orada? Aman Allah'ım.
0: Bunu pisicik yapmış. Olamaz.
1: Kesinlikle. Bakın burada kim var?
0: Demek tüm bu dağınıklığın sebebi sensin küçük adam.
1: Seni gidi keloğlan seni.
3: Durun çocuklar, kızmayın.
0: Hayır baba, odanın haline baksana.
3: O da felaket durumda ama bunu keloğlan yapmış olamaz.
2: Kesinlikle haklısın. Tamam, biraz afacan ve hareketli olabilir. Ama keloğlan her zaman haklının yanında, kötülerin karşısındadır.
3: Onu hemen masal diyarına göndermeliyiz. Yoksa devler onun yokluğundan istifade ederek kaçabilir.
1: Bu korkunç olur. Biz çok küçüküz.
2: Hemen müdahale ediyorum. Ver bakalım. Tamam, devler de keloğlan da olması gereken bir yerde.
1: Harikasın anne. Devler artık gelemeyecek.
0: Şengül'üm ve Şüngül'üm burada ama Mengül'üm ortada yok.
1: Yoksa...
3: Aman Allah'ım, Mengül'ümü kurt kaçırmış olmasın.
2: Kesinlikle kurdun işi. Anne keçi yabancılara kapıyı açmayın diye o kadar tembihlemişti halbuki.
0: Benim bildiğim anne keçi Mengül'ümü aramaya gitmiştir. Kurtarmadan da dönmez.
1: Hain kurta gününü bir güzel gösterir.
0: Şengül'ümle Şüngül'ümü güvenilir bir yere kapatıyorum.
3: Biz de anne keçiye yardımcı olmak için etrafa dikkatlice bakınalım.
0: Şengül'üm, Şüngül'üm, Mengül'üm.
3: Sanırım fena halde kandırıldık. Minicik kedinin günahını aldık.
2: Nereden anladın?
3: Bakın ne buldum.
2: Topuz tokam. Yani Mercan kızın saçındaki iğne olmalı.
0: Bakayım. Evet, kesinlikle onun tokası.
1: Tokasını düşürdüğüne göre dev anası kovalamış olmalı.
3: Dev anası mı? Yoksa kediciyi o mu kaçırdı?
0: Sanmam. Onun derdi Mercan kız ve tokası.
2: Bu tokadan hemen kurtulmalıyız.
1: Korkmayın, Süper Eren hepinizi korur. Şimdi tokayı sizden almalıyım.
3: Al bakalım.
1: Şimdi bunu yok etmeliyim. Toka bizde olduğu müddetçe ana dev bizi rahat bırakmayacaktır. Hemen sizden uzaklaştırıyorum.
0: Mercan kız nerelerde acaba?
2: Hadi hemen arayalım.
0: Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım. Hadi odamızı toplayalım. Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım.
3: Kara kedi, senin burada ne işin var? Yoksa beyaz kediyi gördün mü? Demek sen de görmedin. Masa bu kadar dağıldığına göre bir not yazmaya çalışmış olmalı.
1: Ama biz kedice bilmiyoruz ki.
2: 3 saatte kedice derslerine katılmalıydık Adem. Fareler gitsin deyip işin içinden çıkmamalıydık.
3: Haklısın canım ama artık çok geç.
0: Yani not işimize yaramaz.
2: Bir işaret bırakmış olmasın. Kedice bilmediğimizi o da biliyor.
3: Etrafa iyice bakalım. Belki de onu gören birileri vardır.
2: Biri var ama ona sormak konusunda pek emin değilim. Kim bilir ne yalanlar uyduracak yine.
4: Yalancı çoban.
3: Her zaman doğruları söyleyecek birine ihtiyacımız var.
2: Aynen. Yalancı çobanın yalanlarıyla zaman kaybetmemeliyiz.
0: Belki bu sefer doğruyu söyler.
1: Ya kandırıkçılığı üstündeyse? Bu rikse giremeyiz.
3: En iyisi onu hemen yerine koymak. Yok, yok, yok. Nerede bu kedi?
2: Namaz kılacaktık bak. Evin hala...

0: Aklımızı başımızdan aldı.
1: Haklısın.
2: Yukarıda değilmiş, aşağı saklanmış.
1: Hoş geldin abla.
3: Hoş geldim Adem. Eve ne oldu böyle?
0: Kucağındaki cengavere sormak lazım.
3: Ah, hadi canım, bu tatlı şey
2: tam
3: mi?
2: Tam bir süper kedi hala. Normalde tatlı görünümlü bir kedi. Ama yalnız kalınca değişim geçirip kahraman oluyor.
0: Kahramanlar evi dağıtmaz oğlum, toplar. Hadi benim kahramanlarım iş başına.
1: Sonra da anne kediyi bulmaya.

0: Hoca, eş onu normal bir insan gibi yesene mübarek. Aa, bak boğazında duracak şimdi efendim. Bak, kara kaçan da fena acıkmış.
1: Oo, çay demlendi mi çay?
0: Hoca, kara kaçan diyorum canım. Hayvan acıkmış bir bak. Bu arada senin bu sabah bir davan yok muydu bey?
1: Eyvah. Yine unuttuk gördün mü? Karakaçanım, hemen şehre gitmeliyiz. Eğer bu sefer de gecikirsek padişahtan okkalı bir azar yeriz. Belki de zindanlara bile düşeriz. Hemen gitmeliyiz. Ne olur güzel eşeğim benim. Hadi Karakaçan, padişaha haber uçmadan şu davaya yetişelim. Eğer beni hemen şehre götürürsen sana en sevdiğin şeyi alacağım. Evet, anladın sen onu. Sakızlı muhallebi. Sakızlı muhallebi.

0: Oh, yetiştik neyse. Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam. Hocam biz de az daha gidiyorduk.
0: Doğrudur efendim, doğrudur. Buyurun dinliyorum.
1: Hocam benim adım Kadayıf.
0: Kadayıf mı? Nasıl bir isim bu yahu?
1: Bu da kardeşim Sütlaç.
0: Sütlaç mı? Allah Allah. Bunlar hep kara kaçanın yüzünden. babanız tatlıcı mıydı?

0: Evet hocam, nereden bildiniz?
1: İçime doğdu sadece.
2: Babamız rahmetli Şerbet Efendi bize miras olarak bir tarla ve birkaç inek bıraktı. Ama bir türlü paylaşamadık.
0: Kime gittiysek abim hep itiraz.

0: bence hakkım bu.
1: Neden ki? Şöyle ikiye bölelim ve iki ineği de ben alayım.
0: Olmaz kardeşim. Şöyle böleceğiz.
2: Bir dakika, bir dakika efendiler. Hele durun biraz. Verin şunu bana. Şöyle mi, böyle mi? İki inek olmaz. Bir buçuk inek. Çok kolay. Gayet adil bir çözüm var.
0: Sahiden mi?
1: Nasıl böleceksiniz hocam?
2: Bölmeyeceğim.
1: Evet, en güzeli bu.
0: Ben de zaten hep onu diyorum. Hoca böler diyorum. Bölsene hocam.
2: Olmaz, bölmeyeceğim. Şimdi bu yıl ineklere sen bakacaksın, tarlayı da sen süreceksin. Seneye tarlayı sen sürecek, ineklere de sen bakacaksın. Her yıl böyle değişeceksiniz. Bakın delikanlılar, birlikten güç doğar. Hem de kardeşliğiniz güçlenir ve bölerek küçüleceğinize birlikte paylaşarak büyürsünüz. Anam. Ah. Oh, çok şükür bitti. Artık eve döneyim.
3: Oo hocam, hazır sizi bulmuşken bir sualim vardı.
2: Yahu tam bitti dedik, sen geldin.
3: Hocam, pazarda çok güzel bir eşek gördüm. Birisi ipini eline almış, aheste aheste götürüyordu eşeği.
2: Allah Allah, gerçekten ilginç. De, bana ne?
3: Ama hocam, o eşek galiba senindi.
2: Be adam, o zaman da sana ne? Eşek benim. Hırsıza kaptırdıysak da beni ilgilendirir. Güzel eşek mi? İp mi? Aheste aheste mi? Karakaçan! Karakaçan, Karakaçan. Neredesin oğlum? Karakaçan. Amanın hırsızlar, hırsızlar. Bebeğimi kaçırmışlar. Neredesin yavrum, neredesin? Dur bakayım. Acaba eşeğimi Şükrünaz Efendi mi aldı? Söyle efendi söyle. Sen mi aldın eşeğimi? Komşunu rahatsız edip sana iki nasihat verdik diye mi yaptın bunu, söylesene? Hasta hasta adamın da günahını aldık yahu. Bir dakika. Yoksa bunu bizim deli Kadri mi yaptı? Söyle bakalım deli efendi. Kavuğumu sakladığın gibi eşeğimi de sen mi sakladın yoksa? Yok yok. Vay anam. Bu adamın da hakkına girdik. Ah benim güzel eşeğim. Ah benim güzel gözlüm. Ah.
4: Hayrola bey.
2: Sorma hatun, Karakaçan'ı kaptırdık.
4: Ya demek kaptırdın ha? Hayırlısı olsun.
2: Ne? Sen hiç görmedin eşeği değil mi?
4: Yo, gitmişse gitmiş, üzülme canım.
2: Bana bak hatun, doğruyu söylüyorsun değil mi? Ana, hatun hani eşek yoktu?
4: Senin dediğin gibi hocam, bana. Karına inanmıyorsun da hayvana, eşeğe mi inanıyorsun hoca? Anlaşılan hayvan acıkınca senin bıraktığın yerden kaçmış. Allah'tan bizim Ömer eve dönerken denk gelmiş. Tutmuş da eve getirmiş.
2: Karakaçanım benim. Oo, çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Yalnız, yalnız beni böyle koşturdun ya. Muhallebiyi unut sen. Şaka şaka. Sözüm söz. Gözlemeler tandırda, Karakaçan ahırda. Dinlemeden, anlamadan hiç kimseyi suçlama.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: up.
1: Meow.
0: Open. Hmm. Ah. Ba.

Filho, filho, filho!

Oh.

Huh?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Kuş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah, ah, ne günlerdi.
2: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı.
1: Gelin. Efe! Ece! Oyun oynayacağız. Geliyor musunuz?
3: Geliyoruz.
4: Hoppa!

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım.

0: Buradayım, burada Efe.
1: Efe, arkandayım.
2: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
3: Kıs kıs. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
4: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
3: Ses kesildi. Şu tarafta.
1: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
0: O şey de ne?
3: Aha.
1: Yakaladım.
3: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
1: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
4: Memir, kaç.
2: Köstebek de var.
0: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
1: Köstebek orada.
3: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
4: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
2: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
1: Hadi koşun bakalım.
3: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
3: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
4: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
3: Kız kız, bu kadarcık dala yetişemem ki.
0: İşte köstebek orada.
2: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
0: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
2: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
1: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
1: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
3: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
0: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
4: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
1: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
2: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
1: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
0: Bence köstebeğin ismi Küçük.
1: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
0: Köz köz. Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz köz, tanıştığımıza memnun oldum.
2: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
4: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
5: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?

0: ve tembel hayvan.
1: Senin ismin de o zaman Temtem.
2: Benden bahsediyorlar.
3: Her şeyi biliyorlar.
4: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
0: Umarım iyisindir Mirmir.
5: İyi görünüyor.
0: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
1: Görüşürüz Temtem.
5: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
6: Köz, tanıştığımıza sevindim.
3: Bize yardım ettiler.
2: Aslında ben yetişmiştim.
3: Allah'tan yetiştin.
5: Ayağıma bir şey takıldı.
0: Hay Allah, bu da ne böyle?
7: Çıkmıyor.
4: Ece'nin ayağı takıldı.
3: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
6: Köz buraya geliyor.
5: Teşekkürler Köz, teşekkürler.
3: Tamam, bu kadar sarılma yeter.
1: Toprağın altından çıkan bu kese, yoksa altın kesesi mi?
5: Hazine!
3: Ne zamandır burada tünel kazıyorum, ben bile bir hazineye rastlamadım.
1: Misketler! Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
5: Ninem çok sevinecek.
6: Biz de misket oynayalım mı?
0: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
8: Hey!
6: Mirmir, Köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
1: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: warlock, where you warlock? Oh, job, oh, kim, cause I don't job. No, name me warky.
1: En güzeli birlikte eğlenmek, oynamak. Yuvarlan misket kim kazanacak? Ne önemi var ki?
2: Sıra sıra misketlerimiz arkadaş oldu.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde...

0: Dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Miş, buradaymış. Miş,
1: ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Bak anne, daire yaptım.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, bu kartonlar gerçekten işe yarayacak mı?
1: Tabii ki yarayacak. Bunlardan istediğimiz kalıbı yapabiliriz.
0: Anne, ben de büyüyünce senin gibi çok becerikli ve akıllı olmak istiyorum. Of, keşke hemen büyüyebilsem.
1: Her yaşın ayrı güzelliği vardır Linacığım. Bunu unutma. Bazen ben de çocukluğumu özlüyorum.
0: Nasıl yani?
1: Oyun oynamayı, okula gitmeyi özlüyorum mesela.
0: Ama çocuklar büyüklerin yaptığı her şeyi yapamıyor ki.
1: Haklısın. Ama büyükler de çocukların yaptığı çoğu şeyi yapamıyor. Sen nasıl olsa büyüyeceksin. Ama büyükler isteseler de çocukluklarına dönemezler. Çocukluk çok değerli bir hazinedir Lina.
0: Bir daha asla çocuk olamayacağız. İstesek de. Değil mi anne?
1: Aynen öyle canım. Zamanı geri döndüremiyoruz. Onun için aldığımız her nefesin kıymetini bilmeliyiz.
0: Yani ona özenli davranmalıyız.
1: Evet bir tanem. Çünkü bu hayatı bir kere yaşıyoruz. Her anı çok değerli.
0: Aslında çocuk olmak da eğlenceli.
1: Tadını çıkar. Benim küçük yıldızım. Bak burada ne var?
0: Ah yıldız. Çok güzel olmuş. Bunları nasıl yaptığımızı arkadaşlarıma da göstermeliyim.

0: Arkadaşlar, kanalıma ve Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve mutfağın yıldızı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Bugün size çok eğlenceli bir tarif hazırladık. Arkadaşlar, bu hafta okulda geometrik şekilleri öğrendik. Öğretmenim bize bir ödev vermişti. Şekilleri kullanacağımız bir proje hazırlayacaktık. Ben ne yapsam diye...

0: düşünürken Tuğba Sultan imdadıma yetişti. Ve bana dedi ki...
1: En iyi bildiğin şeyi yap dedim. Kurabiye.
0: Evet. Mutfakta öğrendiğim ilk tarif kurabiyeydi. Ailecek çok severiz. Hep de yaparız. Ama bugünkü kurabiyeler biraz farklı. Bunlar şekilli kurabiyeler olacak. Tuğba Sultan fikir senin olduğuna göre istersen sen anlat.
1: Şekilli kurabiyeler için önce kalıp hazırlıyoruz. Evde karton kek kalıbı vardı. Ondan ince şeritler kestik.
0: Bakın böyle.
1: Bu şeritleri katlayarak istediğimiz şekli verebiliriz.
0: İşte benim akıllı annem.
1: Hadi nasıl yapacağımızı gösterelim. Şefim, hangi şekli yapacağız?
0: Kare. Arkadaşlar, kare kurabiye kalıbı yapmak için kartonu katlıyorum. Ama dikkat edin, dört kenarı da eşit olmalı. Bakalım eşit olmuş mu?
1: Bence olmuş şefim. Ellerine sağlık.
0: Şimdi kartonun iki ucunu bantla birleştiriyorum. Ve işte kare kurabiye kalıbımız hazır. Bu daireyi kayıttan önce hazırlamıştım. Çok kolay. Kartonu yuvarlayıp birleştiriyoruz. İşte bu kadar basit.
1: Şimdi hangi şekli yapıyoruz şefim?
0: Üçgen. Bunun için kartonumuzu üçe katlayacağız. Çünkü üçgenin üç kenarı vardır. Hadi yapalım. Bir, iki, üç. İşte oldu. Kenarlarını yapıştıralım. Tamamdır.
1: Peki başka?
0: Bir de dikdörtgen yapacağız. İki kenarı uzun, iki kenarı kısa.
1: Okulda ne çok şey öğrenmişsin şefim.
0: Öğretmenim bu şekilli kurabiyelere bayılacak. Dikdörtgen de hazır. Arkadaşlar, bu kartonlarla istediğiniz her şekli yapabilirsiniz. Benim için bunlar yeterli. Artık kurabiyeleri yapmaya geçebiliriz. Hadi, doğru tezgaha. İşte başlıyoruz. Bu kurabiye hem çok lezzetli hem de yapımı çok basit. Değil mi sultanım?
1: Evet. Her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğimiz bir tarif şef.
0: Kağıt kalemler hazırsa işte malzemeler. Yarım paket margarin. Bir su bardağı şeker. Dört su bardağı un. Bir paket kabartma tozu. Ve bir yumurta. Siz malzemeleri yazarken biz de doğru lavaboya. Elleri yıkamaya.

0: arkadaşlar. Geniş bir kaba yarım paket margarin. Bir su bardağı şeker. Ve 4 su bardağı unu koyuyoruz. Bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Başka...
1: Ve son olarak yumurta.
0: Evet. Bir yumurta ekliyoruz. Arkadaşlar, yumurtayı kırarken dikkat edin. Kabuğu içine kaçmasın. İşte bu kadar. Artık tek işimiz karıştırmak ve güzel bir kurabiye hamuru yoğurmak.
1: Buyurun şef.
0: Teşekkür ederim sultanım.
1: Oo, çok hızlısın şef.
0: Arkadaşlar, bu tarifi o kadar çok yaptım ki artık gözüm kapalı bile yapabilirim. Siz de deneyin. Çok seveceksiniz. Artık yoğurma zamanı.
1: Buyurun şef.
0: Eldivenlerimizi giyiyoruz ve yoğuruyoruz. Tıpkı oyun hamuru oynar gibi. Tarifi deneyin ve videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın.
1: Şefim, hamur oldu galiba.
0: Evet, hazır. Bakın arkadaşlar, tam oyun hamuru kıvamında. Artık hamuru açabiliriz.

0: doğru elimizle yuvarlıyoruz. Sonra da bir merdaneyle açıyoruz.
1: Şefim harika oluyor. Bugün bana sadece malzeme vermek düştü.
0: En büyük işi sen yaptın sultanım. Fikri sen buldun. Çok inceltmeden açıyoruz. İşte böyle. Arkadaşlar sakın korkmayın. Çok kolay açılıyor. Merdaneyi yuvarlamanız yeterli. Artık kalıplarla kurabiyelerimize şekil verebiliriz. Kalıbımızı hamurun üstüne koyuyoruz. Ve bastırıyoruz. Bakın, daire kurabiye hazır. Şimdi sırada üçgen var. Kalıpları birbirine yakın koyun ki fazla hamur artmasın.
1: İsraf etmemek için artan hamurları da tekrar yuvarlayıp kullanabiliriz, değil mi şef?
0: Evet, onlardan da misket kurabiye yapalım. Tuna bayılır.
1: Aa, güzel fikir.
0: Üçgen de hazır. Şimdi kare. Kare kurabiye, hoş geldin. Sırada dikdörtgen var. Dikdörtgen de tamam. Arkadaşlar, bu kalıpları kullanarak hamurumuzun yettiği kadar kurabiye hazırlıyoruz. Ve tepsiye diziyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurabiyeleri tepsiye dizdik. Fırına gitmeye hazırlar.
1: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişecek.

0: kurabiyelerimiz pişti. İşte sonuç. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz siz de deneyin. Ve kurabiyelerinizin resmini videonun altına ekleyin. Bir başka tarifte görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
0: Oh, kurabiyeler mis gibi koktu.
1: Bence birer yıldızı hak ettik.
0: Güzel olmuş mu?
1: Nefis olmuş. Çocukken üstüne çikolata sürerdik. Hadi yapalım mı?
0: Yapalım. Gerçekten çocuk olmak çok eğlenceli.

마음이 딘. 우선 미니미씨.

0: Bugün yapacağımız keşif yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden? Teleskop. Nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: Oh. Ha? İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
2: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
1: 3 mü?
2: Siyah olmasına veya aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce... bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
0: Ha? O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam haklısın.
2: Sen olmasan var ya...
4: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
2: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
1: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
4: Yoo.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani?
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
4: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
2: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
2: Hasta olduklarında.
0: Başka?
4: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
2: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
4: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
4: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
4: Balon mu?
1: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
4: Meslek sırrı teleskopçum.
1: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
1: Ha, benden iyi uçuyor bu.
0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
4: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
1: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
1: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
1: Memnuniyetle.
4: Dumana girme.
1: Merak etme.
0: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: Bölüm 3. Kimin nefesi kuvvetli?
1: Benim nefesim daha kuvvetli bir kere.
2: Hayır, benimki kuvvetli.
0: Ne oldu çocuklar?
2: Sınıfta balon şişiriyorduk. En çok ben şişirdim diyorum, inanmıyor.
1: En çok balonu ben şişirdim.
0: Tamam, sakin olun. Bunu anlamanın bir yolu var.
2: Bilek güreşi mi?
1: Bilek güreşinin nefesle ne alakası var?
0: Bir deney yapacağız.
2: İyi, tamam. Ama bilek güreşi daha eğlenceliydi.
0: İşte oldu.
2: En çok su içen mi kazanacak?
0: Hayır. Bu borulara üfleyeceksiniz. Siz nefes verdikçe pet şişelerdeki su yerine hava dolacak.
1: En çok üfleyen en güçlü nefese sahiptir. Çok zekice.
2: Profesör zaten. Zeki olmasın mı?
0: Hadi başlayın.
2: Önce ben bitirdim. Kazandın mı?
0: İlk bitiren değil, en çok üfleyen kazanıyor. Senin nefesin yetmedi ve erken bıraktın. Ve kazanan Civan.
2: Hadi be.
0: Demek ki Civan'ın akciğeri daha güçlü.
1: Profesör, akciğerimiz vücudumuzun neresinde peki?
2: Bunu bilmeyecek ne var? Tabii ki burnumuzun içinde.
1: Niyeymiş?
2: Burnumuzdan nefes alıyoruz.
1: Ağzımızdan da alıyoruz.
2: Doğru. O zaman burnumuzla ağzımızın arasında.
0: Hayır Yaman. Akciğerlerimiz göğüs kafesimizin içinde.
2: Eyvah! Benim akciğerim yok.
0: İlahi Yaman. Tabii ki herkes gibi senin de var.
2: Göğsümde kafes yok. Demek ki akciğerim de yok. Vay başıma gelenler.
0: Ah Yaman, ah. Senin ne işimiz var? Bak buralarına dokun. Bunlar kaburgalarımız. Kafes gibi aralıklılar değil mi?
2: Evet.
0: İşte kafes gibi göğsümüzü sarıp hayati organlarımızı korudukları için göğüs kafesi deriz.
2: Oh be.
0: Bu böyle olmayacak. Daha detaylı inceleyelim. Kaşif. İşte solunum sistemimiz. Havayı ağzımızdan ve burnumuzdan alırız. Yutak ve soluk borusundan ilerleyerek akciğerlerimize ulaşır. Gördüğünüz gibi sağ akciğerimiz soldakinden daha büyük.
1: Evet, sağ 3 bölümden sol 2 bölümden oluşuyor.
2: Ama bu haksızlık. Sol akciğerimin ne suçu var? Niye eşit değiller?
0: Sakin ol şampiyon. Sol tarafta kalbe de yer ayrıldığı için sol daha küçük.

0: peki?
1: Hemen görelim.
0: Aa! Borular girmiş akciğerlere.
1: Boru değil onlar, bronş. Bronş yoluyla hava akciğere dağılır. Daha sonra gittikçe küçülürler. Bunlara da bronşçuk diyoruz.
0: Hı? Uçlarında da üzümler var. Lezzetli mi acaba?
1: Üzüm değil onlar. Alveol.
0: Alveol ne demek?
1: Hava kesecikleri. Karbondioksitle oksijen değişimi bu hava keseciklerinde olur.
0: Peki kaç tane alveol var?
1: Tahmin edin bakalım.
0: Vallahi 2-3 kilo vardır.
1: Üzüm değil onlar.
0: 100.000 mi?
1: Her bir akciğerde 150 milyon alveol bulunur.
0: Ne? Vay canına! Tanesini 1 liradan satsak zengin oluruz.
1: Yaman.
0: Şaka şaka. Peki bu kadar çok alveol küçücük bir akciğere nasıl sığıyor?
1: Rabbimizin gücü her şeye yeter civan. İşte insan vücudu böyle harikalarla dolu olduğu için en büyük mucizedir.
0: Böyle uzaktan bir şey anlaşılmıyor. Şu solunum işini yakından mı görsek?
1: Çok doğru dedin Yaman. Hadi bakalım. Kaşif, bizi solunum sisteminde gezdir. Ağızdan içeri giriyoruz. Soluk borusundan ilerliyoruz. Sağ akciğere girelim. Gittikçe daralıyor. Bronşlara ve bronşite geldik. Kaşif, bizi daha da küçült. Alveollere girelim. İşte burada temiz ve kirli hava değiş tokuş edilir.
0: Peki akciğerlerimizi sağlıklı ve güçlü tutmak için ne yapmalıyız?
1: Çok güzel soru.
0: Benimkiler de çok güzel ama hiç iltifat yok.
1: Düzenli spor yapmalı, temiz hava solumalı ve sağlıklı beslenmeliyiz.
0: Spor ve sağlıklı beslenme olmasa şaşardım zaten. Peki hangi yiyecekler akciğere iyi geliyor?
1: Zeytinyağı, domates, bal kabağı, elma.
0: Eyvah, süre doluyor. Nasıl çıkacağız buradan?
1: Kemerlerinizi bağlayın. Önce alveoldan çıkalım.
0: Boyutumuz çok küçük. Asla başaramayacağız.
1: Turba gücü.
0: Üzümün içinden çıktık. Evet profesör. Bronşlara çıktık.
1: Kaşif, boyutumuzu ayarla. Tam gaz ileri. Az kaldı.
0: Oh be! Az kalsın üzüm aşafı olacaktık.
1: İlim için değmez mi?
0: Ne oldu ki? Bu ne acele? Eve koşarak gideceğim. Niye? Böylece hem spor yapacağım hem de bugün beslenme saatinde yemediğim elmayı yiyeceğim.
1: Komik çocuk.
0: En kuvvetli nefese benim olacak.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Baba?
1: Bir hayvan olacak olsam kesin kuş olurdum.
2: Sakar bir kuş düşünemiyorum.
1: Baksana, Bodo bile şu humbıllığına filan rağmen nasıl güzel süzülüyor rüzgarda.
2: Hayvana humbul dersen olacağı budur işte.
1: Yok Boducuğum, ben sana özel olarak demedim, kalsın diye.
3: Abi, kaş yapayım derken göz çıkaracaksın gibime geliyor. İyisi mi sen, daha fazla konuşmadan uçurtmana odaklan.
2: Benimki tamam. Nasıl?
3: Ben de tamamım.
2: Ve bu da bitti. İsmail'inki de tamamsa artık parka gidip rüzgarın tadına çıkarabiliriz.
1: Şunu şuradan geçirelim. Bunu buradan. Allah'ın izniyle şunu da şöyle geçirdik mi? Uçurtmamız tamamlanacak. İşte cümlemize hayırlı olsun. Ne düşünüyorsunuz? Harika olmuş değil mi?
3: Abi bu ne? Nasıl uçuracaksın bunu?
2: Biraz abartılı olmuş sanki İsmail. Basit bir uçurtma yapalım diyorduk. Sen yolcu uçağı yapmışsın.
4: Bu nasıl...
1: Bodo'yu izleyerek yaptım uçurtmamı. Sonuçta uçmasını kuşlardan iyi bilecek değiliz ya. Niye böyle tepki verdiniz anlamıyorum. Bakın kanatların nasıl da rüzgar alıyor.
2: İsmail, kuşu bırak yoksa bir kaza çıkacak.
1: Zaten tutmakta zorlanıyorum. Uçurtma.
3: Olamaz. Saçma sapan bir yere düşmese bari.
2: Hadi koşun, yakalayalım.

0: Aman yarabbi. Bu da ne böyle?
1: Kusura bakma Müçteva abi. Şimdi duramıyoruz ama baba

0: Hayırlı sabahlar hanım. Bu palto ne kadar?
1: Hayırlı sabahlar bey baba. Bunlar ücretsiz. Mahalleli camiye yardım için bağışladı.
0: Allah razı olsun.
1: Pek yakıştı maşallah. Bunu kesin alıyorsunuz.
2: Hiç oyuncağınız var mı?
1: Hemen hazırda yok ama aslında belki yarına gelebilir.
0: Bu devasa kuşta neyin nesi böyle? Buralarda böyle kartal olur muydu?
3: Bak buraya geldi. Dikkat edin. Uçurtmak.
1: Olmaz bey baba. Buralarda böyle kuş olmaz ama başka yırtıcılarımız var bizim de.
2: Harcamıştım.
4: Aman abi. Bir de harcamasam neler gelecekti başımıza kim bilir.
2: Sen hiç merak etme Makbule teyze. Durum kontrolümüz altında. Yani tam olarak olmasa da...
1: Allah razı olsun çocuklar. Her ne kadar bütün kargaşaya sebep olan siz olsanız da burayı eskisinden bile iyi hale getirdiniz.
2: İşte Makbule teyze, biz bir şey yaparken hep böyle birkaç adım ilerisine düşünürüz. Evet, tıpkı birer kumandan gibi.
4: Komutanım, hemen çalışmaya başlasanız iyi edersiniz.
2: Ne oldu Furki? Furki? Bir deneyim dedim. Olmadı bence. Bence de. Neyin var? Neye daldın öyle? Şuradaki çocuğa bakıyordum. Baksana, çöplerden robot oyuncağı yapmış, oynamaya çalışıyor.
1: Aslında yaptığı çok doğru bir şey. İmkansızlıklardan da olsa atıkları dönüştürerek kendine bir oyuncak yapmış, oynamaya çalışıyor. Belki siz ona daha güzel bir oyuncak yapabilirsiniz Furkan. Son zamanlarda hurdalıkta hiç de fena işler çıkarmıyorsunuz.
2: Aklıma Çufi geldi. Ne alaka? İşte kayboldu filan ama yine de bir zamanlar benim en sevdiğim oyuncaktı. Her çocuğun en sevdiği oyuncağı olmalı. Ne dersin?
1: Haklısın oğlum ama bunu bilmek yeterli mi sence?
2: Hayır, değil. Arkadaşlar, yine bir görevimiz var. İsmail'in de işi bittiyse hemen hurdalığa gitmemiz gerek.
1: Ha.

0: oldukça hiçbir şey bulamıyoruz ki.
1: Şimdi düzenleme yapacak vaktimiz yok. Bize gereken şöyle parlak bir fikir.
2: Ha? Mesela böyle mi?
1: Aynen. Seni verelim hediye diye çocuğa. Bundan sonra hayatına bir oyuncak olarak devam edersin. Ha? Oh, olamaz.
2: Benzini bitti Meto'nun. Peki nasıl bir şey yapmalı?
3: Sanırım ne yapmamız gerektiğini buldum.
1: Neymiş?
3: Biz robot yapmak istemiyor muyuz?
2: Evet, evet.
1: Evet.
3: O zaman kullandığımız ham maddede çıkaracağımız işin hamurundan olsun. Ne dersiniz?
2: Anlasak bir şey diyeceğiz de.
1: Diyorsun ki elden düşme mutfak robotunu robot oyuncağına dönüştürelim.
2: Çok iyi.
1: Zekice. Hadi o zaman. Çofe destek takımı görev başına.

0: いらぬうまーす。ぼ、ぼ、きみん、かでしん、ぼろぼうせれん。
1: せににちにあっぷっぼの。
0: りっぽ、りっぽ、てしゃくれでるん。りりりりりり。ぼ、りっぽ。biz bu ses işini nasıl unuttuk anlamıyorum.
2: Bir dahakine o da olur İsmail. Bir dahakine o da olur.

Ah, uf, aman. Anne, 5 dakika daha. Lütfen. Kara, keçe. Oo, ben uyuyamı kalmışım. Tamam, tamam. Hemen başlıyoruz. Konumuz saygı. Saygılı olmak deyince karacığım, senin aklına neler geliyor? Çiz de görelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir tahminde bulunmak zor. Ha? Yine mi top? Çok iyi anladım Kara. Randevularımıza vaktinde gitmek karşımızdakilere saygımızın bir göstergesidir. Bu konuda hepimiz çok hassas olmalıyız. Bugünkü dersimizi almış olsak da keçe, senin ne çizeceğini çok merak ediyorum. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Bir çocuk daha. Buldum. Çocuklara saygı duymalıyız.

0: Anladım. Birbirimizden farklı özelliklerde yaratıldık. Ama hepimiz insanız ve bütün farklılıklara rağmen saygıyı hak ediyoruz. Bu sayede hayat daha güzel, daha kolay ve yaşanmaya değer oluyor. Bu gerçeği bize yeniden hatırlattığın için teşekkür ederim Keçe. Kara, demek anlatacakların bitmedi. Hadi o zaman, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
1: Otobüs mü?
0: Canın gezmek istiyor sanırım. Tabii saygı duyarım ama şimdi olmaz Kara. Şimdi anladım. Toplu taşımaya sırayla binmeli, kimsenin önüne geçmeye çalışmamalıyız. Hayır, bu sırasını bekleyenlere büyük saygısızlık. Hemen bu durumu düzeltelim. Teşekkür ederim Kara. Toplu halde bulunduğumuz ortamlarda bu tip saygısızlıklar yapılmamalıdır. Aman dikkat! Saygı konusunda çok güzel noktalara dikkat çektiniz çocuklar. Aferin size. Bir dahaki... Çizecekleriniz bitmedi mi? Önemli miydi? Merak ettim bak şimdi. Hep böyle yapıyorsunuz ama. Hadi o zaman. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
1: Çok üzgün bir maymun.
0: Neden ağlıyor keçe? Bütün hayvanların doğal ortamlarında yaşama hakkı vardır. Bu haklarına saygı duymak zorundayız. İyi ki çizdin keçe. Hayvanlar bizim dostlarımız ve onlar da korkmadan, hapsedilmeden, eziyet edilmeden yaşamayı hak ediyor. Çok teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Hepiniz

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Çok heyecanlıyım. Hemen gitmek istiyorum.
2: Ben de. Tırmanma duvarında en tepeye çıkmak için sabırsızlanıyorum.
0: Ben en çok dev salıncaktan hoşlanıyorum.
3: Bayram Hoca nerede kaldı acaba?
2: Gelir birazdan. Bayram Hoca nerede kaldı acaba? Gelir birazdan dedim ya. Allah Allah. Bayram Hoca nerede kalmış olabilir?
0: Zamanla durdu, bana mı öyle geliyor?
2: Yo, her zamanki gibi. Selim, nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun?
0: Sabırda galip, heyecanda mülayim sanırım.
2: Arkadaşlar, Bayram Hoca şimdiye kadar gelmeliydi. Kötü bir şey olmasın sakın.
4: Hocam!
5: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam.
5: Beklettim, hakkınızı helal edin.
0: Helal olsun hocam.
3: Bir sorun mu var hocam? Endişelendik.
5: Heyecanla beklediğinizi biliyorum ama araçta bir sorun çıktı çocuklar.
0: Olamaz.
5: Oldu maalesef. Sanayiye götürdüm ama iki günden önce çıkması imkansız dediler.
2: Ama tırmanma duvarı.
5: Ben de üzgünüm fakat yapabileceğimiz bir şey yok Salih. Bunda da vardır bir hayır.
0: Zor olsa da, çok zor olsa da bekleyeceğiz hocam.
5: Aferin Galip. Sabırda galip diyorsun. Hadi bakalım.
2: Sabırda galipsindir değil mi Galip?
0: Yani hiç sanmıyorum. Bismillah.
2: Dikkatli ol, tabağın çok dolu.
0: İki iş olmasın diye iki tabağı birleştirdim. İki de galip, bir de mülayim.
2: Uy, şimdiye kadar uydurdukların içinde en kötüsü buydu galip.
0: Uydu bence. Ama ya.
2: Dikkatli ol demiştim.
0: Sen geç, ben de dökülenleri toplayayım.
2: Tamamdır, tertemiz oldu.
0: Hepsini topladım, hemen yıkayayım da bir an önce yiyelim.
2: Dikkatli ol kardeşim.
0: Dikkatli galip, beceride mülayim bir insan olarak bu kez kolayca halledeceğim.
2: İnşallah de kardeşim.
0: İnşallah. Bu sefer tamam sanırım.
2: Hadi gidelim.
0: Salih geldi mi acaba?
2: Bilmem.
0: Ali! Kızma Galip abi. Şu hale bak. Yeni yıkamıştım.
5: Sabır da galip, Galipciğim. Tamam, olan olmuş. Hı-hı. Sakin ol. Şimdi gerçek pehlivan olma zamanı.
0: Tamam hocam, o neyse ben olurum. Hem de Galip abiden daha iyi olurum. Ali!
5: Pehlivan kimdir biliyor musunuz çocuklar?
2: Güreş sporuyla ilgilenen kişi mi hocam?
5: Evet, aynen öyle. Peki, gerçek pehlivan kimdir?
2: Yağlı güreşçi mi hocam?
5: Yok, o da değil. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiğinde öfkesini yenendir.
3: Ha, şimdi anladım. Öfkesine hakim olan aslında kazanan taraf oluyor.
5: İşte bu. Birbirimize kızabiliriz ama sabırla öfkemizi yenersek gerçek pehlivan oluruz.
0: Sabırda galip, öfkede mülayim olmalıyız. Bir de meyveleri toplamalıyız, değil mi Ali?
2: Evet Galip abi.
3: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam Salih, gel bakalım. Geçmiş olsun.
3: Sağ olun hocam.
0: Nasıl oldun?
3: İğneye dayandım ama ağrıya dayanamıyorum. Ay, oy dişim.
0: Önemli olan iğneye dayanabilmek kardeşim. Tebrik ederim maşallah.
5: Tamamen katılıyorum Galip. İyileşmek için gereken neyse onu yapmışsın.
3: Evet hocam. Değilse dişini tamamen kaybedersin dedi doktor. Dişimi seçtim.
0: Tebrik ederim kardeşim.
5: Meyvelerimizi afiyetle yiyelim, sonra tam da konuyla alakalı bir yere gideceğiz. Burası geleneksel sanatlar atölyesi çocuklar. Ebru, hat, tesip, minyatür, çini gibi sanatlar yapılıyor.
2: Çok güzelmiş hocam.
1: Konuyla alakalı bir yerdeymiştiniz hocam.
5: Öyle zaten.
0: Sanatında mı sabırla alakası var hocam?
5: Olmaz mı? Sabrın en güzel hali sanattır çocuklar. Bakın bu tablolardaki resimler incecik fırçalarla boyayarak ortaya çıkıyor. Hepsi ince ince sabır işi.
3: Çok güzel hocam.
5: Bugün sizinle Ebru atölyesine katılacağız.
6: Hoş geldiniz hocam.
5: Hoş bulduk Cemile.
4: Cemile mi?
5: Evet, Cemile bir süredir Ebru dersleri alıyor.
0: Hiçbir şeyden de geri kalmıyor maşallah.
6: Ebru, su üzerine yapılan bir sanattır arkadaşlar. Teknenin içindeki su ve kullanacağımız boyalar farklı malzemelerle özel olarak hazırlanır. Bu yüzden dikkatli ve sabırlı olmalıyız.
0: Ya sabır, yine sabır.
6: Başlıyoruz. Bismillah. Önce seçtiğimiz boyaları tekneye serpiyoruz.
0: Gördünüz mü? Nasıl da suyun üzerinde kalıyor boyalar.
3: Bitti mi?
6: Hayır, henüz değil.
5: Ebru, tekneden kağıda aktarılıncaya kadar tamamlanmış sayılmaz çocuklar.
2: Kağıt suda yırtılmıyor mu?
6: Dikkatli olursan genelde yırtılmaz.
5: Kağıt yırtılmıyor ama suyun üzerinde yapılan sanat bir nefesle bozulabilir. Küçük bir çalkalanma, aceleci bir davranış emekleri heba edebilir.
0: Yine sabır diyorsunuz yani hocam.
5: Aynen öyle diyorum Galip. Ebru baştan sona bir sabır öğretmeni gibidir. Gayret, emek, tahammül ve sabır gibi birçok kavramı bize öğretir.
4: Çok güzel.
5: Teşekkürler Cemile. Eline sağlık.
2: Çok güzel ama biraz beklemek gerekiyor.
5: Beklemek hayatın bir parçasıdır Salih. Bak ilacın etki etmesini bekledin ve diş ağrın geçti.
2: Gerçekten de dişimin ağrısı geçmiş hocam.
5: Denemek isteyen?
4: Ben.
0: Sabırla sıramı bekleyeceğim hocam.
5: Aferin Galip.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: sesli bülbüller, ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz? Peygamberimiz de...
5: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
6: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
7: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o.
0: Hello? Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you, honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
3: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
0: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
1: Harika.
4: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
1: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
2: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
4: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
4: İkbal, mail sana.
1: Harika! Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
2: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
6: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
2: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
4: Bir ağaç bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki... Şey diyor, 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş, biziymiş, davet ediyorlarmış, müdürmüş.
3: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
5: Oley! Hey!
3: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
8: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
3: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
8: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
3: Yusuf, Ahsen, röportaj zamanı.

0: içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
1: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
3: Kongi ve Badem yok ortada.
4: Kongi, neredesin?
3: Badem, hadi gidiyoruz. Badem!
5: En son arazinin sonundaydılar.
1: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, bir insan bir fidan vakfı müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'ciğim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın!
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam.

0: üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
1: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
2: İşte oradalar. Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
2: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
2: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
3: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
4: Bizi de mi haber yapacaksınız?
2: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
5: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
0: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
5: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
4: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: yakışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağ atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Heh, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
3: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
4: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
2: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
1: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar.

0: balon maketini aldım. Rozetler. Aman Allah'ım, rozetleri unuttum.
1: Sema, kızım, dur, telaş yapma. Daha evden çıkmadık bile.
0: Hah, buradalarmış. Unutmamışım baba.
1: Ah benim güzel kızım. Neden böyle hemen telaşlanıyorsun?
0: Ne yapayım baba? Böyle stres oluyorum işte. Ay, hay Allah.
1: Sema, kızım ne oldu yine?
0: Elif ve Flamingo yok baba.
1: Ah kızım, Elif'i annesi göndermemiştir bugün. Fiko da özgür bir kuş. Sonsuza kadar bizimle kalacak değil ya. Belki de uçup gitmiştir.
0: Hı? Fiko mu?
1: Aa, evet, ben onun adını Fiko koymuştum.
0: Baksana, adını bile koymuşsun ama gitmiş. Artık evcil olmuştu. Gitmemiştir baba. Ya başına bir şey geldiyse?
1: İçini ferah tut. Allah'ın izniyle kötü bir şey olmayacaktır.
0: Ama baba baksana, daha dün Elif hep geleceğim demişti. Fiko hiç peşimizden ayrılmamıştı. Bugünse ikisi birden ortada yok. Kesin bir şey oldu, kesin.
1: Allah Allah. Kızım bir besmele çek, bir sakinleş.
2: Agah dede, Sema abla.
1: Elif, Fiko, bak gördün mü Semacığım? Buradalar işte. Telaş yapacak bir şey yok demiştim sana.
0: Oh, çocuklar neredeydiniz? Çok korkuttunuz beni.
2: Fiko'ya etrafı gezdiriyordum. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamışız Sema abla.
0: Bak sen. Demek sen de biliyorsun adının Fiko olduğunu.
2: Evet, dün Agah dede koydu adını. Merhaba arkadaşlar. Bu Sema abla. Bu Agah dede. Bu Fiko. Ben de Elif.
3: Memnun oldum. Ben de Esra.
4: Ben de Tahsin.
0: Evet çocuklar, bu yukarıda uymanız gereken kurallardan bazıları.
4: Bazıları mı? Bunlardan daha başka da mı var?
0: Elbette var. Sorun yaşamak istemiyorsak bu kurallara harfiyen uymamız gerek.
1: Ah çocuklar, Sema ablanız bazen fazla heyecanlanabiliyor. Bu da doğal olarak onu biraz stresli yapıyor.
2: Siz yukarıda Sema abla ve Agah dededen izin almadan hiçbir şey yapmayın, yeterli.
1: Aferin sana Elif. Ne güzel öğrenmişsin her şeyi. Hadi geçin bakalım da başlasın macera.

0: tadını çıkartın. Bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, emi çocuklar.
1: Peki Agah dede.
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Arkadaşlar, ileride bir bulut kütlesi var. Birazdan içine gireceğiz. Her taraf sis olacak. Bir süreliğine sakın yerinizden kalkmayın. Sakın.
0: Kızım, o bulut bir hayli uzakta. Buraya kadar gelmez. Yine gereksiz yere telaş yapıyorsun.
3: Biz tedbirli olalım da.
0: Kızım, tedbirli olmak başka bir şey. Sen tedbirli olmuyorsun, telaş yapıyorsun.
3: Birazcık telaş yapmaktan kimseye zarar gelmez babacığım.
0: Sanırım gereksiz telaşın, stres yapmanın, gereksiz evham ya da paniğin ne kadar kötü bir sonucu olabileceğini Sema'ya anlatmam gerek. Tamam, buldum. Evet çocuklar, hazırsanız dikkat öykümüz başlıyor. İbn-i Sina'yı duyan olmuş muydu içinizde?
1: Hayır.
0: Anlatayım da duyun öyleyse. İbn-i Sina çok büyük bir İslam alimidir. Bundan yüzyıllar öncesinde yaşamıştır. Çok önemli bir hekim, yani doktordur. Felsefe alanında da çalışmaları vardır. Aynı zamanda kendisi bir astronomdur.
2: Astronom ne demek Agah dede?
0: Gökbilimci demek Elifciğim. Yani gökyüzündeki hareketleri inceleyen, yıldızları, gezegenleri araştıran kişidir.
2: Anladım.
0: İbn-i Sina özellikle tıp alanında büyük çalışmalar yapmıştır. Onun tıp alanındaki çalışmaları aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hala tüm dünyada büyük önem görmektedir. Felsefe ve eğitim alanlarında da kıymetli eserler vermiştir. Bu önemli alimin yazmış olduğu kitaplardan bazıları Avrupa'nın orta çağı yaşadığı dönemlerde üniversitelerde okutulmuştur. Günümüzde de hala okutulmaktadır.
1: Ne güzel.
0: Güzel değil mi? Bu kıymetli ilim insanının yaptığı söylenen bir deney vardır. Bilmem hiç duydunuz mu? Koyun ve kurt deneyi.
1: Hayır.
0: Anlatayım ister misiniz?
1: Evet.
0: Peki öyleyse. Evet çocuklar. İbn-i Sina iki tane koyun alır. Bu iki koyunun yaşı, boyu, kilosu, türü, cinsi birebir aynıymış. Alim bu ikisini bir kafese kapatmış. Hemen yanlarındaki kafesin içine de bir kurt koymuş. Alim bu iki koyunu da aynı şekilde beslemiş. İkisine de aynı yemleri, yiyecekleri vermiş. Eşit miktarda su vermiş. Yani bir koyun için ne yaptıysa aynını diğer koyun için de yapmış. Bu iki koyun için her şey eşit koşuldaymış. Lakin tek bir fark varmış.
1: Neymiş?
0: Hani yanlarındaki kurt vardı ya. İşte o kurdu yalnızca bir koyun görebiliyormuş. Alim kafesleri öyle bir yerleştirmiş ki aynı koşullara sahip iki koyundan yalnızca biri kurdu görebiliyormuş. Diğeri hiçbir şekilde kurdun varlığından haberdar değilmiş.
4: Neden öyle yapmış Agah dedi?
0: İşte deneyimiz de burada Esra'cığım. Aynı yaş, aynı kilo, aynı türe sahip bu iki koyun aynı şekilde kafeslenmiş, aynı şekilde beslenmiş, aynı şekilde bakım görmüş. Lakin birinin manzarası kurda bakıyor, diğerinin ise kurttan haberi dahi yokmuş. Ve ne olmuş biliyor musunuz?
1: Ne?
0: Kurdu görmeyen koyun sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürürken, kurdu gören koyun gereksiz yere stres yapmış, panik yapmış, telaşa kapılıp hasta olmuş. İşte böyle çocuklar. İnsanın hem beden hem de zihin ve ruh sağlığı vardır. Beden sağlığımızı korumak için spor yapmalı, sağlıklı beslenmeli, bol bol su içmeliyiz. Zihin ve ruh sağlığımızı korumak için de kitaplar okumalı, araştırmalar yapmalı ve gereksiz yere telaş yapmaktan, stres yapıp canımızı sıkmaktan kaçınmalıyız.
1: Babam hep bedenimizi geliştirmek için spor yaptığımız gibi zihnimizi geliştirmek için de kitap okumalıyız der.
0: Aynen öyle Tahsin'cim. Siz olun, ufacık şeyleri büyütüp büyütüp problem haline getirmeyin. Eğer bir güçlükle karşılaşırsanız ya sabır deyin. Rabbimiz bizler için en hayırlısını düşünür. Gereksiz yere stres yaparak, olayları büyüterek kendimize ancak dert çıkartırız. Bu da bizleri hasta edebilir. Madem hikayemizi anlattık, o halde hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Bugün

0: Sizlere anlattığım İslam alimi kimdi? Evet Tahsin.
1: İbn Sina.
0: Çok güzel. Bir puan Tahsin'in. Peki onun felsefe, gökbilim gibi alanlarda eser verdiğini söylemiştim, değil mi?
2: Evet.
0: Peki

0: Aynen öyle Esra'cığım. Böylece Esra 2 puana ulaştı, Tahsin'in 1 puanı var. Elif henüz puan alamadı. Öyleyse son sorumuz geliyor. Koyunlardan biri neden hastalanmıştı?
1: Çünkü kurdu görüyordu ve başına bir şey gelirse diye gereksiz yere stres yapıyordu. Stres de onu hasta etti.
2: Evet, çünkü hasta olmamak için yalnızca bedenimizi korumak yetmez. Akıl ve ruh sağlığımızı da korumamız gerekir.
3: O halde kazanan 3 doğru cevap veren Esra oldu. Kendisine dikkat balonu maketi hediye ediyoruz.
0: Her ikisine de birer rozet hediye edeceğiz. Ve böylece kendileri dikkat balonu ailesinin birer üyesi olmuş olacak.
4: Bana da mı hediye edeceksiniz? Ama ben kazanamadım ki yarışmayı.
2: Dikkat balonunda bir tane kazanan olur. Ama hiç kaybeden olmaz Tahsin. Bizler kaybetsek bile bu eşsiz manzaranın, güzel hikayelerin ve keyifli yolculuğun tadını çıkartırız.
3: Aa, baksana. Elif iyiden iyiye benim görevlerimi devraldı.
0: Boşuna demiyoruz ona Miço diye. Sen şimdi bu durumu da gereksiz yere büyütüp stres yapmayacaksın değil mi kızım?
3: Bugün anlattığın kıssanın hissesinden ben de payıma düşeni aldım baba.
0: O halde amacım yerini buldu. Bugünkü hikaye çocuklaraydı. Ama mesajı sanaydı kızım. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeyleri kafana takıp da stres yapma.

Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hagu yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hagu. Öfkelenme ama. Hagu her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hagu. Hayır, yine olmadı. Ve Hagu yardıma geliyor. Şefkatli Hagu. Hagu'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hagu'ya. Hagu ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hagu. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hagu'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hagu'nun ilgisi her zaman tatlı Gugu'larda. Şefkatli Hagu'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hagu'nun aklı uçakta. Hagu üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hagu, neşelen. Hagu'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hagu. Hayır ama Hagu yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hagu hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugu'lar. Uçur bakalım uçağını Hagu. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Ben.
1: Her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
0: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
0: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

0: Eymen.
1: Efendim Asya.
0: Bana bir bardak su verir misin? Çok yorgunum.
1: Olur.
0: Hey Eymen, sana diyorum.
1: Ha, bana mı dedin?
0: Çok şükür duydun.
1: Ne demiştin?
0: Su istedim, yorgunum. Bir bardak su verir misin demiştim.
1: Tabii.
0: Aman ya, ben kendim alırım. Of Eymen ya.
1: Dağılmışım, özür dilerim.
0: Dilemeyin.

0: Eymen. Allah razı olsun. Çok dikkatlisin maşallah.
1: Ve çok yavaş. Ha. Dökmemek için uğraşıyorum Asya. Sabah suyu da dökmemek için uğraşsaydın keşke. Özür diledim ya. Özür diledikten 2 saat sonra yine ıslattın. Hem de bu kez sırılsıklam. Yine özür diledim.
0: Peki bilerek mi yaptı?
1: Sanmam.
0: Öyleyse.
1: Ama çok dikkatsiz.
0: Hepimiz Asya'cığım. Kimimiz dökmemek için, kimimiz de kalp kırmamak için. Baksana, Eymen çok üzülmüş.
1: Aslında ben de fazla tepki vermiş olabilirim.
0: Birbirimize karşı sabırlı olmalıyız. Hepimiz zaman zaman dalgınlıkla küçük hatalar yaparız.
1: Doğru aslında. Biraz sabırsız davrandım. Özür dilerim Eymen.
0: Ama hatanı kabul etmen de güzel, değil mi Eymen?
1: Üzülmüştüm ama özür dileyince geçti.
0: Aferin size. Ne sabırlı, ne merhametli, ne anlayışlı kardeşlersiniz. Maşallah.
1: Allah razı olsun Temel amca.
2: Allah razı olsun.
0: Cümlemizden çocuklar.
2: Sana da çay getireyim mi Asya?
1: Yo, ben alırım.

0: Gördüm! Gördüm!
1: Şşş! Hey, hey, hey!
0: Oh! Oy! Gördüm anne, gördüm!
2: Ne gördün yavrum? Dur, sakin ol.
0: Kocaman bir balık, köpek balığı!
3: Bu çocuklar da çok korkak canım. Ben köpek balığı terbiyecisiyken bir şey olmuştu.
4: Neyken, neyken?
3: Ha, köpek balığı terbiyecisi. Doğru.
4: Vay.
5: Oğlum yine başlama.
3: Lütfen babacığım. Aa. Eğittiğin hayvanla birlikte yüzmek, ona sarılmak harika bir duygu.
6: Niye bıraktın o işi o zaman?
3: Ben bırakmadım ki. Onlar kovdu. Tabii.
4: Aa, neden?
3: Birlikte yüzdüğüm hayvanlar Yunus'muş. Daha Yunus'la köpek balığını bile ayırt edemiyorsun falan dediler.
7: Adamlar haklı.
3: Ama öğrendim artık. Yavuzcuğum, sen göster o köpek balığını bana. Eğiteyim onu güzelce. Bize balık yakalasın. Tabii.
2: Ama köpek balıkları nehirlerde yaşamaz ki. Bu gördüğün Mersin balığı olmalı.
3: Abla ne alakası var ya? Sen de bu işlerden hiç anlamıyorsun ha. Mersin balığı Mersin'de olur. Burada ne işi var canım?
6: Dayıcım, asıl sen bu işlerden hiç anlamıyorsun.
4: Genellikle denizde yaşayan Mersin balıkları ülkemizde Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya nehirlerinde görünür.
3: Denizde yaşıyorlarsa nehir de işlerine, hayret bir şey ya.
2: Mersin balıkları yumurtlamak için nehirlere gelir. Yavrular da biraz büyüdükten sonra tekrar denize döner.
4: Nesli tükenmekte olan canlılardanmış. Keşke toy kuşu gibi onu da yardım edebilsek.
6: Ama nasıl yapacağız? Suyun altına giremeyiz ki.
4: Bir denizaltımız olsaydı suyun altında dolaşabilir, Mersin balığını görebilirdik.
7: Tamam, mini bir denizaltı yapabiliriz.
3: O iş bende, hiç merak etmeyin. Denizaltı ustasıyım ben, tabii. Ama bir şartım var.
4: Neymiş?
3: Önce şu kuçu kuçuyu sakinleştirin. Evet arkadaşlar, bu nedir?
4: Motosiklet sepeti.
3: Hayır küçük hanım, bu bir denizaltı. Yani bu ustalar sayesinde denizaltı olacak. Tabii. Evet, denizaltı yapımının ilk kuralı nedir?
4: Malzemeleri elinden kaçırmamak mı?
3: Tabii, o da var ama...
4: Dayı, sepetin gidiyor.

0: Ne? Ne? Bunun bir denizaltı olması için ne lazım?
1: Ne lazım?
0: Suyun altına inmesi lazım. Suyun altına inmesi için ne lazım?
1: Ne lazım?
0: Ağırlık. Abi, ağır olması için ne lazım?
1: Ne lazım?
0: Taş. Hadi bana büyük taşlar verin bakayım çocuklar. Hadi, hadi.

0: dayıcım hiç mantıklı gelmiyor ama sırf sonunu merak ettiğim için veriyorum.
1: Merak etme yeğenim, bilim konuşuyor burada, bilim.
2: Al dayı. Ama inşallah bilim batmaz burada.
1: Batmaz batmaz ya, verin siz.

0: denizaltının su almaması. Tabii.
1: Zeki ama...
0: Merak etmeyin işte. Bu sefer kesin olacak. Tabii. Koyun taşları.
2: Zekicim, artık bu işi iyi bir mühendise bıraksak olmaz mı?
0: Ha? Aşk olsun ablaya. Ben kötü bir mühendis miyim?
3: Dayıcım, sen mühendis değilsin. Sorun da burada zaten.
0: İyi, hadi yapın da görelim.
1: Dünyada birçok fizik kanunu vardır. Bu kanunları bilirsek her türlü icadı yapabiliriz.
0: Bunu herkes bilir.
1: Suyun kaldırma kuvveti vardır. Böylece gemiler su üstünde yüzebilirler. Eğer cismin içinde hiç hava olmazsa ve cisim ağır olursa suyun kaldırma kuvveti yeterli olmaz ve cisim suyun dibine batar.
4: Aynı dayımın denizaltısı gibi.
0: Şuna bak. Çalık çocuğun maskarası olduk. Haklı da.
1: Ama denizaltının suyun ortasından gitmesi lazım. O nedenle içindeki hava oranını iyi ayarlamak gerekir. İşte bu kanunu kullanarak denizaltımızı yapacağız.
5: Harikasın baba.
3: Aslan babam benim.
4: Yaşasın.
0: Hemen. Ne kıymetli babanız varmış canım.

0: Hadi bakalım, yapın açılışı. Hepimiz çok merak ediyoruz.
1: Ben bile daha iyisini yapardım. Neyse, iyi tarafından bakalım. Motosiklet sepetimi hala kullanabilirim. Tabii.
2: İstediğin zaman motosiklet sepetini kullanabilirsin. İstersen de denizaltı olarak kullanırız.
1: Nasıl ya?
3: Aslan babam.
4: Aferin damat. Sen bu işi biliyorsun.
5: Maşallah damat. Eline sağlık. Hadi bakalım. Keşfedin şimdi nehrin derinliklerini.
6: Çok güzel. Şu balıkların renklerine bakın.
3: Allah ne güzel yaratmış bunları.
6: Hepsi birbirinden güzel.
1: Eyvah! Köpek balığı! Ne yapacağız şimdi?
6: Dayı sen hani korkmuyordun köpek balıklarından?
1: Ben havuzdaki köpek balıklarından korkmuyorum ama başka!
3: Hayır, bu bir mersin balığı.
7: Çok güzel. Bu yumultalı abla nesli devam eder inşallah.
3: Hadi rahatsız etmeyelim, geri dönelim.
1: Dönelim, dönelim. Bas gaza, bas, bas. Allah yaratmış kanunlarını. İyi kullanırsan yaparsın icatlarını. Her şey bir döngüde, dünya üzerinde. Aşma sınırları, tüketme nesilleri. Tabii.
3: Çok güzel şarkı.

0: Şşt! Boncuk! Çocuklar uyuyor, uyandıracaksın.
1: Merve ve Hacer yatmaya gitti. Garip de yattı. Dekorları taşıdık. Sefa?
2: Sefa yok. Sefa nerede? Sefa yok.
3: Buradayım ya baba.
1: Tamam. Hadi dütü kilitleyelim de gidip yatalım. Anahtar nerede? İçeride mi bıraktım acaba?
3: Bilmem.
1: Ben bir içeriye bakayım. Sen dütün yanında bekle oğlum.

Jekyll'in yoldan, Sefa kaptan geliyor. Vın vın vın vın. Aa, anahtarlar buradaymış. Babam da aramaya gitti. Acaba bir kez çalıştırsam mı düt dütü? Nasıl çalışıyordu? Vitesi boşa.

0: Heybeli tiyatro. Hadi ne bekliyorsunuz? Binsenize arabaya. Yolculuk vakti.
1: Abidin?
0: Efendim hayatım.
1: Düt düt nerede?
0: Ne demek nerede? Eyvahlar olsun hanım. Baksana direksiyon yok. Çaldılar mı yoksa?
2: Baba iyi misin sen?
3: Sanırım şoka girdi.
0: Vites de yok. El freni nerede? Allah'ım Allah'ım koltuklar da yok. Koltuk yoksa ben nerede oturuyorum?
1: Abidin iyi misin?
0: Değilim hanım. Düt dütü çalmışlar.
1: Dur Abidin, daha ne olup bittiğini bilmiyoruz. Kafamızı toparlayıp bir işin aslını astarını öğrenmeye çalışalım.
0: Gel pisi pisi. Gel pisi pisi.
1: Abidin ne yapıyorsun?
0: Düt dütü arıyorum hanım.
1: Hiç öyle bulunur mu Abidin?
0: Neden? Komşumuz Metin abi kedisi ortadan kaybolunca böyle yapıyor. Kedi de hemen geliyor.
1: Bizim düt düt kedi mi pisi pisi deyince gelsin?
0: Doğru ya. Haklısın. Gel kuçu kuçu.
1: La havle. Abidin kendinde misin?
0: Değilim hanım. Düt düt kaybolduğundan beri kendimde değilim.
1: Böyle dolaşarak bulamayacağız. Bence karakola gidelim artık.
0: Haklısın hanım.
4: Abla, sana bir şey söylemem gerek.
3: Ne oldu Sefacığım?
4: Dün gece ben bir hata yapmış olabilirim.
3: Hayırdır inşallah.
4: Babam arabanın anahtarını bulamıyordu. O anahtarı aramak için eve girdiğinde ben de düt düte bindim.

0: Babam beni mahvedecek.
1: Sakin ol Sefa. Henüz senin hatan mı değil mi onu bile bilmiyoruz.
2: Yok, yok, yok. Yer yarıldı da içine girdi sanki düt düt.
1: Biz bulamadınız mı anne?
3: Yok kızım. Karakola da gittik. Polisler her tarafa anons geçtiler. Bir şey bulurlarsa bize haber verecekler.
2: Yahu ne istersiniz bizim aracımızdan? Bize bunu yapanı elime bir geçirirsem benden çekeceği var.
0: Amanın.
1: Şey baba.
0: Abla söyleme.
1: Kardeşim söylememiz lazım.
0: Abla duymadın mı babamı? Mahvoldum ben.
3: Çocuklar ne oluyor? Söyler misiniz artık?
0: Şey baba. Çok çok çok çok özür dilerim baba. Lütfen bana kızma.
2: Yavrucuğum sakin ol. Sana kızar mıyım hiç? Hem sen düt düt de oynadın diye uçup gidecek hali yok ya. Ben kapılarını kilitledim. Biz evimize girdik. Belli ki bizden sonra bir şeyler olmuş.
3: Sefa, el frenini indirdin değil mi?
0: Sanırım evet.
3: Abidin, benimle gelir misin?
2: Hanım, boşa uğraşıyoruz. Kesin çaldılar arabamızı.
3: Hayatım bir düşün. Sefa el frenini indirmiş. Vitesi boşa almış. Evin önündeki hafif rampadan dolayı düt düt kaymış belli ki.
2: Tamam. Düşünüyorum. Hadi dediğin gibi oldu. Kaydı kaydı gidip bir yerde durması lazım. Nerede? Yok. Mesela ben düt dütüm diyelim. Kaydım kaydım kaydım bir yerde durmam lazım. Böyle dümdüz gelir, burada durur. Yer yarıldı da yerin içine girmedi ya.
3: Abidin dikkat.
2: Ah, düt düt. Aha, burada düt düt, burada. Hanım, yer yarılıp da içine girmemiş. Çalı yarılıp da içine girmiş. Burada, düt düt de burada. Allah'ım, Allah'ım sana şükürler olsun.

0: tiyatro köyümüze gelmiştir.
1: Perde kurduk, ışık yaktık. Oynayalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanalım ayağım artaval.

0: Yemek vakti gelmiş. Birazcık ara vereyim.
1: Abla, abla koş. Dedem odasından çıktı.
2: Ya, hadi fırla. Dedem bütün gün bu odada bu makineyle ne yapıyor acaba?
1: Ben kapının deliğinden izledim. Burasına kağıt koyuyor. Buradan bir şeylere basıyor. Sonra kağıt makinenin içine girip şuradan üzerinde yazılarla birlikte çıkıyor.
2: Ya, biz de yapsak mı?
1: Hadi yapalım. Çok eğlenceli görünüyordu.

0: Eyvah! Makine bozulmuş. Bu baskıları halledemezsem mahvolurum. Para kazanamam, borçlarımı ödeyemem.
1: Abidin Bey, borçlarınızı ödemediğiniz hakkında şikayet var. Sizi karakola kadar götürmem gerek.
0: Bittim ben. Mahvoldum.
2: Kardeşim, sanırım biz çok büyük bir hata yaptık.
3: Evet abla. Keşke dedemin makinesini izinsiz kullanmasaydık.
2: Keşke. Bundan sonra da izin almadan kimsenin bir eşyasına dokunmayalım.
3: Babacığım, tekrar özür dilerim.
0: Sefacığım, bu dünyanın hiçbir malı mülkü senden önemli değil. Ayrıca dürüst olup gerçekleri bizden saklamadığın için sana teşekkür ederim. Ancak bana bir söz vermen gerek. Bir daha kendini ya da başkalarını tehlikeye atacak şeyler yapmayacaksın.
3: Söz veriyorum baba. Bugün oynadığımız oyunla da bir kez daha anladım bunun ne büyük hata olduğunu.
0: Aferin sana. Dün yaşanan hadise çok daha tatsız bir şekilde bitebilirdi. Allah korusun, daha büyük bir kaza olabilirdi.
3: Hatamı anladım baba. Bir daha izinsiz böyle şeyler yapmayacağım.
0: Aslan oğlum benim.

0: Allah aşkına Bekle abla. Ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır. Olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Allah. Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle. Meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya. Dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zordu diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü, katlamanın katı, Zeki'nin kisi. Ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
0: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
0: Yaşasın, ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım, elbisemi de katlarım.
2: O kadar önyargılı olma. Gel bize, belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Abi. Evet, hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
2: Ne var, ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
2: Kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, Yavuz'un buzu.
2: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
2: Komikmiş. Dahi yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur.
2: Olmaz.
3: Niye?
2: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
0: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
2: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
2: Al al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
0: Neyse dayı boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
2: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
0: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
2: Tabii ya. Ne sandın? Su.
0: Susadın mı dayıcığım? Hemen getireyim.
2: Hayır. Benim için değil. İcat için.
1: Su ne alaka?
2: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
1: Yani evet. Olabilir.
2: Pirinç.
0: Acıktın mı diyeceğim ama.
2: İcat için. Allah Allah.
1: Yani sormayayım sormayayım diyorum ama
2: Sır sır, çekinme. İçinde kalmasın.
1: Pirinç ne alaka?
2: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buhar emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
1: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım. Ben de göstermek istiyorum.
2: Tamam, hadi önce sen göster de kenara çekin.
1: İzleyin şimdi. İşte bu kadar. Maşallah Yavuz, harika bir icat bu.
0: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
1: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
2: Çocuklar, çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
0: Harikasın dayıcım.
1: Gerçekten işe yarıyor.
3: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
2: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
0: Yavuzcum şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
3: Olur tabii.
2: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: kelebi semavinin sırrı. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Mis gibi kokular geliyor.
1: Kahvaltı yapalı çok olmadı. Hemen mi acıktın?
0: Aç olduğundan değil baba. Çok güzel kokuyorlar.
1: Önce biraz dolaşalım. Sonra istediğini yeriz, olur mu?
0: Peki.
1: Ha? Zemzem nerede?
0: Zemzem.
1: Zemzem.
0: İşte. Zemzem, dursana mübarek. Hadi gel omzuma. Buraları bilmiyoruz, kaybolabilirsin. Babam söz verdi, daha sonra yiyeceğiz. Hadi yarışalım. Yemek kokularını unutmamıza yardımcı olur.
1: Nefesim kesildi sizin peşinizde koşturmaktan.
0: Biraz spor yap baba. Yoksa daha çok nefes nefese kalırsın.
1: Oyunbazlık yapma. Ben sağlığıma hep dikkat ederim. Sporumu da yaparım.
0: Baba, biz Zemzem'le yarış yapacağız. İstersen sen de katıl. Bak, şurada bir ağaç var. Önce giden kazanır.
1: Yok oğlum, kalsın. Başka zaman. Bugün siz yarışın. Ben gelirim arkanızdan.
0: Zemzem, babamı formsuz yakaladık. Hadi bakalım, göster hünerini. Bir, iki... Zemzem, böyle olmaz. Saymayı bitirmedim ki. Senin kanadın varsa benim de ayaklarım var. Şimdi görürsün. O da ne? Bismillah. Hay Allah, nasıl oldu anlamadım. Zemzem, o da ne? Nereden buldun bunu? Ver bakalım. Aa, bu saatten dedemin de vardı. Ama bu biraz değişik.
1: Ne buldunuz siz? Verin bakayım bana.
0: Zemzem bir saat bulmuş baba.
1: Bu saat değil ki oğlum. Bu eski bir pusula. Değerli bir şey olmalı.
0: Pusula mı? Daha önce hiç pusula görmemiştim.
1: Biri düşürmüş olmalı.
0: Kim düşürdü acaba? Ben hemen birilerine sorup geleyim. Affedersiniz, bu sizin mi? Teyze, bu pusula sizden düşmüş olabilir mi?
2: Yok evladım, ben ne yapayım pusulayı?
0: Hay Allah! Yok, sahibini bulamadım.
1: Yanımıza alalım, cami görevlisine veririz. Kaybeden kişi oradan alır.
0: Tamam baba. Bir dakika, bir dakika. Bu nasıl bir ağaç böyle? Sanki kocaman bir ev gibi.
1: Hadi oyalanma oğlum.
0: Baba bir dur lütfen. Hep bir acele, hep bir koşuşturmaca.
1: İyi, hadi senin dediğin olsun. Neymiş o?
0: Baba şuna baksana. Kollarımla saramadım. Sen de gel.
1: Maşallah, şu çınar ağacına bak. Bu ağaç kaç yaşında dersin Murat?
0: Bilmem.
3: Hay Allah. Nerede bu?
0: Senin de yaşıt olabilir baba.
1: Yok oğlum, ne yaptın? Bu ağaç çok daha büyük.
0: Vay be.
3: Bu ağaç dedemden bile yaşlıdır delikanlı.
0: Şaka yapma amca. O kadar var mıdır?
3: Vardır tabii.
0: O zaman bu ağacın yaşı hesaplanamaz. Amca, siz buralı mısınız?
3: Doğru bildin. Ben şu gördüğün caminin emektarıyım.
0: Biz de Ulu Cami'yi gezmeye gelmiştik.
3: İsterseniz ben size rehberlik yapabilirim.
0: Olur tabii ki.
3: Yahu az önce buradaydı.
1: Hayırdır bey amca?
3: Yeleğimin cebinde bir pusula vardı. Yıllar yıllar önce bir arkadaşım hediye etmişti.
0: Amca, yoksa bunu mu arıyorsun? Az önce yerde bulmuştuk.
3: Ah, işte bu. İki saattir arıyordum. Sağ ol delikanlı.
0: Rica ederim amca.
3: Hadi gelin size camiyi gezdireyim.
1: Sizi yormayalım bey amca.
3: Yok canım, ne yorulması?

0: Hem delikanlıyı minareye çıkarmadan göndermeyelim.
1: Minare mi? Amca şu an aklımı başımdan aldın. Minareleri hep merak ederim.
0: Hadi o zaman beni takip edin.
1: Amca biliyor musun biz Kabe'ye gidiyoruz.
0: Öyle mi?
1: Uçakla değil ama.
0: Neyle peki?
1: Fülfülle.
0: Fülfül mü? O da kim?
1: Bizim motosikletimiz.
0: Allah iyiliğinizi versin. Motosikletle hacca mı gidilirmiş?
1: Sakın bunu Fülfül duymasın. Sonra sana güçlü motoruyla bir gürler. Rom!
0: Onu görmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Hadi devam edelim.
1: Aa, abdest alma yeri caminin içinde mi?
0: Evet, bizim cami böyledir.
1: Baba, ağzıma su alırken boğazıma su kaçtı. Bir şey olur mu?
2: Bir şey olmaz.
1: Baba, galiba yüzümü 4 kere yıkadım. Bir şey olur mu?
2: En az 3 defa yıkadıysan bir şey olmaz. Hadi biraz hızlanalım.
1: Tamam baba. Zemzem. Dur, ne yapıyorsun? 2. kez abdest aldırdın bana.
0: Baksana, o da abdest almış.
1: Zemzem, orası cam. Zemzem, hayırdır, kendine yeni bir yuva mı buldun? Neyse, en güvenli yer burası senin için. Gözlerime inanamıyorum. Muhteşem bir yer burası. Allah Allah. İlginç. Emektar amca, bu resimde bir tuhaflık mı var?
0: Nasıl tuhaflık?
1: Bu resim sanki beni takip ediyor.
0: Bu resmin özelliği bu. Nereden bakarsan bak, kapının yüzü sana dönüktür. Çok, çok eski bir zamanda yapılmış.
1: Dışarıdaki çınardan da mı eski?
0: Hangisi daha eski bilemiyorum ama ikisi de eski.
1: Emektar amca, minare. Minareye ne zaman çıkacağız?
0: O kadar söz verdik. Hadi gidip çıkalım.
1: Bey amca, ben bu kadar karanlık hayal etmemiştim.
0: Az kalmış olmalı. Bayağı çıktık.
1: Dön, dön, dön. Başım döndü.
0: Anlaşılan daha önce hiç minareye çıkmadın.
1: Yok, hiç çıkmadım. Dur, dur. Bir defa çıkmıştım. O da asansörlüydü.
0: Öyle minareye mi çıkılırmış? Basamakları tek tek çıkacaksın.
1: Amca, inan çok kolay olmuştu. Saniyeler içinde yukarıdaydık.
0: O sayılmaz delikanlı. Hem böylesi daha heyecanlı değil mi?
1: Allah! Ödüm koptu. Haklısın amca, daha heyecanlı.
0: Minarenin içi güvercin yuvalarıyla dolu. Birden havalanırlarsa korkmayın.
1: Keşke bunu yüreğim ağzıma gelmeden önce söyleseydin.
2: Yuvalarına basmamaya dikkat edelim.
1: Zemzem, Zemzem neredesin? Ne işin var orada Allah aşkına? Yanımdan ayrılma sakın. Olur mu Zemzemcik?
0: Işık göründü. Geldik sayılır.
1: Gelelim artık emektar amca. Harap olduk. Aman ya Rabbim. Çok güzel. Ben bir dolanayım bakalım. Bakamıyorum. Çok yüksek.
2: Gerçekten çok yüksekmiş. Dikkatli olmak lazım.
1: Zemzeme göre hava hoş. Tabii sen alışkınsın yükseklere.
2: Sağ ol bey amca. Size zahmet oldu.
0: Estağfirullah, ne zahmeti. Siz sağ olun. Bana kaybolan pusulamı geri verdiniz.
1: Emektar amca, sen kaybetmiştin. Biz de Zemzem'le bulduk. İyi ki yanımızdan geçtin. Yoksa seni nasıl bulup verirdik?
0: Pusulayı sana hediye etmek istiyorum. Bence sizin buna daha çok ihtiyacınız olacak.
1: Bana mı? Amca, bunu kabul edemem. Senin için çok önemli bu pusula.
0: Olsun. Al hadi. Yolculuğunuzda kıbleyi bulmanıza yardımcı olur. Hem bilirsin, hediyeleşmek sünnet.
1: Biliyorum amca, teşekkür ederim. Zemzem! Emektar amca onu bana verdi. Getir buraya Zemzem!
2: Bu ikisinin oyunbazlıklarıyla bu yolculuk bitmez bey amca.
1: Dalga geçme baba ya. Zemzem, hadi gel barışalım. Affettim seni.
2: Murat, sen de kuşla bir oluyorsun.
1: Ama baba pusulayı alıp ta bulduğumuz yere kadar götürmüş.
0: Ama şimdi aranızı düzelttiniz değil mi?
1: Zemzem, barıştık mı? Aslında ben bir şey yapmadım. Neden böyle davranıyorsun anlamadım. Şimdi buna hayır diyemeyeceksin. Aferin Zemzem. Hem zaten küs kalmak iyi bir şey değil.
2: Küslük müslük kalmadığına göre artık yola çıkabiliriz.
1: Aa, emektar amca, tanıştırmayı unuttum. Bizim Fülfül bak bu.
0: Maşallah. Oldukça güzel bir motosikletmiş.
1: Sen bir de onu yolda gör. Yol tutuşu, dengesi, dayanıklılığı efsanedir.
0: Kazasız, sorunsuz bir yolculuk olur inşallah.
2: Hadi Murat, yana geç de yola çıkalım artık.
1: Emektar amca, her şey için teşekkür ederiz.
2: Allah'a ısmarladık bey amca.
0: Güle güle. Sizinle tanışmak beni çok mutlu etti. Yolunuz açık olsun.
1: Oo, Zemzem nerede? Sürekli bir yerlere takılıp kalıyor. Baba, onu gördün mü ha? Aa, pusulayı yine kapmış. Zemzem, sen taktın bu pusulaya. Ver onu bana.
2: Yine başladık.
1: Aa, Zemzem. Demek sen bunun için uğraşıyordun. Bilemedim Zemzem, özür dilerim. Biz hazırız baba. Oyalanmayalım da gidelim.
2: Hadi oradan oyunbaz.

0: Aa, yazlar ne kadar da sıcak. En sevdiğim hava durumu. Terleten güneşli hava. Ah yavrucuğum, denizden çıkmalısın artık, yoksa başına güneş girecek. Hava çok sıcak, görmüyor musun?
1: Dede, iyi ki bugün ormana gitmişiz. Bu fırtınadan sonra asla kestane bulamazdık.
2: Hakkın var evlat. Sonbaharda böyle bir fırtına beklemiyordum doğrusu. Kestaneden yana nasibimiz varmış.

0: Cemre, bu halin ne? Isıtıcıyı sonuna kadar açmışsın.
1: Havadaki güneş ısıtmıyor ki abi. Oyuncak o.
0: İyi de canımın içi, sen burayı ısıtmamışsın ki. Mevsimi değiştirmişsin.
2: Çelebinin hakkı var cimcime. Dışarıda kış, içeride yaz var.
1: Oh, çok şükür. Yazcılık oynuyorum dede. Biliyorsun ben yaz seviyorum.
0: Yazcılık mı? Oyun için gerekenler. Oyuncak karpuz, oyuncak kiraz, oyuncak erik ve bir leğen dolusu su.
1: Abi, oyundaki eşyalara oyuncak dersen oyun bozulur. Oyunun kuralı bu. Gerçekmiş gibi yapacaksın. Sana bunu öğretmedim mi ben?
0: Hayır, oyunun kuralı bu.
1: Sevimli olarak sevimli olamazsın abi.
2: Ah cimcime, seni çok iyi anlıyorum. Ben de küçükken en çok yaz aylarını severdim. Çünkü oyun oynamak için çok fazla seçenek var. Ama bahar ve kış ayları da aslında çok eğlenceli olabilir.
1: Öyle mi?
2: Elbette. Kışın karda oynadığın oyunları hatırla. Kızakla kayarsın, kartopu oynarsın.
1: Evet, hatırladım. Kardan adam, kardan kadın ve kardan çocuk yaparız. Sen de hatırlasana abi.
0: Ben kardan Cemre yaptığımı hatırladım da.
2: Ay çok yaşayı değil mi? Evet, daha neler neler. Baharda da hava kıştaki kadar soğuk olmaz. Verandada oyunlar oynayabilir, yaz kadar da terlemezsiniz. Üstelik bağ bahçe sulama gibi başka işleriniz olmayacağı için oyun oynamaya daha fazla vakit kalır.
1: Daha fazla vaktimiz varmış abi. İstediğin kadar oyun oynayabiliriz. Senin için yazcılık oyunuma ara verebilirim.
0: Ya ne güzel. Ama biz dedemle şey yapacaktık.
2: Siz keyfinize bakın çocuklar. Kestaneleri ben pişiririm.
0: Pişirebilir misin sahiden dede? Yardım etsem.
2: Kestane kebap yemesi sevap.
1: Çok mutluyum abi. Hadi oynayalım.
0: Sen yazmış gibi bahçede oynayalım istiyorsun ya. Ben de yazmış gibi olsun diye sana sürpriz yapacaktım.
1: Nasıl abi?
0: Bahçe dediğin çiçeksiz ağaçsız olmaz. İşte yeni kış bahçemiz.
1: Bunlar nereden çıktı?
0: Verandayı düzenleyip sana sürpriz yapacaktım. Ama sen yazı kendin getirmeye kalktın. Isıtıcının derecesini sonuna kadar açtın. Ben de bitkiler zarar görecek diye biraz endişelendim. O yüzden biraz fazla tepki göstermiş olabilirim.
1: Olsun abi. Ben tepki falan görmedim. Bakmıyordum ben. Bebeğime bakıyordum. Hiç tepki görmedim.
0: Ya sen benim canımın içisin. Verandayı düzenlememe yardım eder misin peki?
1: Ederim peki. Bu küçük topçuklar ne abi?
0: Onlar büyüyünce senin en sevdiğin meyve olacaklar.
1: Mandalina! Çok teşekkür ederim abi.
0: İşe koyulalım da şurayı bir düzenleyelim.
1: Düzenleyelim.
0: Şaka maka, epey yorulmuşum.
1: Şaka maka değil, ben çok yoruldum abi ve acıktım.
0: Sakın ha.
1: Ama abi, çok açım ve mandalinalar da oradan bana bakıyorlar.
0: O mandalinalar henüz tomurcuk. Hem tatları çok acıdır, hoşuna gitmez. Hem de dalından koparırsak yazık olur. Büyüyüp de lezzetli mandalina olamazlar.
1: Peki. Tomurcuklara yazık olmasın. Sanırım kestane kebapları bekleyebilirim. Hem onları yemesi sevapmış.
2: Kestane kebap yemesi sevap.
0: Hoş geldin dede.
1: Siz de hoş geldiniz kestaneler. Mandalinalar bana çok baktılar. Onları alıp yiyeyim diye ama ben sizi bekledim. Canım kestanelerim benim. Ne kadar da lezzetlisiniz.
0: Elhamdülillah. Ellerine sağlık dede. Çok iyi geldi. Epey acıkmıştık.
2: Bu kadar çalışmaya acıkırsınız tabii. Burası adeta bahçe gibi olmuş Çelebi. Asıl sizin ellerinize sağlık. Tabii bu ısıtıcının ayarını kaçırmamak lazım. Yoksa bitkiler zarar görür.
0: Onun için Cemre'nin ayarını kaçırmamak lazım dede.
2: Bu hissette evlat.
0: Biz bu ısıtıcı sayesinde dış mekanı bile ısıtabiliyoruz dede. Eskiden koca koca camileri, sarayları, köşkleri, konakları nasıl ısıtıyorlarmış çok merak ediyorum.
2: Şimdi evlat, ecdat o devasa yapıları ortalarına bir soba kurarak ısıtmadı elbet. Mekana göre zekice çözümler bulan pek çok mühendis ve mimar biliyorum.
0: Öyle mi?
2: Hatta onlardan birini sen de pek iyi biliyorsun.
0: Mimar Sinan!

0: Aa, ne şirin bir cami.
1: Halk arasında Kurşunlu Camii olarak anılan bu cami, Yavuz Sultan Selim'in vezirlerinden Yunus Paşa tarafından 1517 yılında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Neden kurşunlu deniyor peki? Kubbesi yüzünden mi? Pek çok caminin kubbesi kurşunlu örtülü diye biliyordum.
1: Hakkın var evlat. Kubbeler genellikle zaten kurşunlu örtülür. Mimar Sinan bu camide tuğlaları birleştiren demirin üstünü harç yerde kurşun eritip onunla kaplatmış sağlam olsun diye.
0: Vay, çok iyi fikir.
1: Bu cami Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi dönüşünde konakladığı bir cami olduğu için bir süre Mısır'dan getirilen kutsal emanetleri misafir etmiştir.
0: Ya ne güzel.
1: Mihrap ve minber mermerden yapılma.
0: Ne güzel bir yazı.
1: Adı üstünde Hüsni Hat. Yani güzel yazı.
0: Gelelim koca koca yapıların ısınma meselesine.

0: İlahi çocuk. Dur bakayım. Cami epeydir o yöntemle ısınmıyor. Hı, gel bakalım.
1: Vay, harika. Bu borular nereden geliyor dede?
0: Caminin yanında bulunan hamamdan.
1: Hamamdan mı?
0: Evet. Yan taraftaki hamamın sıcak suyu borularla buraya aktarılıyordu evlat. Yani cami hamamın sıcak suyuyla alttan ısıtılıyordu yüzyıllardır.
1: Vay! Mimar Sinan dehasını burada da göstermiş. Bu harika bir fikir.
0: Aynen öyle.

Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunların

0: Görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekliye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da, yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde, yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar, yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış. Çorbalar kaynamış, köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken, izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yılda birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur? Demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zübi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zübi ile göz göze gelmiş. Zübi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış.

Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca karanın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zübin'in ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zübi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamun aleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
3: Oh,
5: Adem biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: çok iyi saklanmışsın ama. Acaba dolabın arkasına saklanmış olabilir misin? Dur, şuraya da bir bakayım. Aa, burada yoksun. Yoksa tülün arkasına mı saklandın sen? Aa, burada da yoksun.
1: İşte buradayım.
0: Sen güneş gibi parıldıyorsun.
1: Evet, çünkü ben bir güneşim.
0: Sen ne zaman güneş oldun?
1: Aslında ben şakacıktan güneş oldum. Okulda bir tiyatro oyunumuz var da.
0: Tamam, anladım. Sana da o oyunda güneş rolünü oynamak düştü. Peki nasıl oynayacaksın? Biraz gösterir misin?
1: Önce sahneye giriyorum. Seyirciyi selamlıyorum. Sonra da şöyle diyorum. Güler yüzlü bir gezegenim. Kendi etrafımda dönerim. Çok güldüğümde kızarır elmalar. Sonra top top olur dondurmalar. Bildiniz değil mi ben kimim? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.
0: Tebrikler! Çok güzel oynadın. Ayrıca şiirini de çok beğendim.
1: Beğendiğine sevindim. Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
0: Etrafını aydınlatamadığı için üzülen ateş böceği Işıl'ın hikayesini anlatacağım.
1: Işıl da güneş gibi mi olmak istiyormuş?
0: Hayır, o sadece diğer ateş böcekleri gibi yanıp sönmeyi çok istiyormuş.
1: Dur, hemen başlama. Şu kostümü çıkarıp geliyorum hemen.
0: Hazırsan başlayalım mı?
1: Ben hazırım zaten. Senin anlatmanı bekliyorum.
0: Ayşe, ateş böceklerinin karın bölgelerinin altında etrafa ışık yayan gözde, yani küçük bir oda olur. Işıl'ın gözdesi olmadığı için etrafına ışık yayamıyormuş.
1: Ve bu yüzden akşam olduğunda önünü göremiyormuş.
0: Aslında önünü görüyormuş da Işıl. Başka bir şey yapamadığı için üzülüyormuş.
1: Arkadaşlarıyla ışık oyunu oynayamadığı için mi üzülüyormuş yoksa?
0: Ne? Işık oyunu mu? Ben bu oyunun ismini ilk defa duyuyorum.
1: Öyleyse sana bu oyunun nasıl oynandığını göstereyim.

0: tek kelimeyle harika bir gösteriydi. Fakat Işıl arkadaşlarıyla bu oyunu oynayamadığı için üzülmüyormuş ki.
1: Peki ya, niçin üzülüyormuş?
0: Hava karardığında yolunu şaşıran böceklere yardımcı olamadığı için üzülüyormuş ya.
1: Işıl üzülmesin.
0: Zaten Işıl'ın üzüntüsü çok uzun sürmemiş. Çünkü bir arkadaşı ona şöyle demiş. Diğer ateş böcekleri gibi etrafını aydınlatamadığın için üzülüyorsun ve sırf bu yüzden surat asıyorsun. Biliyor musun, sana somurtmak hiç yakışmıyor.
1: Işıl böyle mi yapıyormuş?
0: İşte hemen hemen onun yüzü de bu şekilde oluyormuş. Neyse.

0: ışıl o arka taşına, ben de diğer ateş böcekleri gibi etrafımı aydınlatmak istiyorum ama demiş.
1: Anladım. Işıl el feneri gibi etrafını aydınlatmak istiyor.
0: Öyle de diyebiliriz. Arkadaşı Işıl'a bak demiş, eğer istersen sana etrafını aydınlatmanın başka bir yolunu da gösterebilirim. Işıl heyecanlanmış ve hadi söylesene etrafımı aydınlatmanın yolu nedir diye sormuş.
1: Ay ben de çok heyecanlandım şimdi. Peki Işıl'ın arkadaşı ne cevap vermiş?
0: Işıl'ın arkadaşı sadece tebessüm demiş. Işıl şaşkın şaşkın arkadaşının yüzüne bakıp söylediğinden hiçbir şey anlamadım ki demiş.
1: Ben de bir şey anlamadım.
0: Ayşe, hani Işıl hep yüzü asık geziyordu ya.
1: Evet, bunu daha önce söylemiştin.
0: Aslında Işıl'ın arkadaşı ona tebessüm etmenin, yani gülümsemenin kendisine ve çevresindeki canlılara iyi geleceğini söylemek istemiş. Sonra arkadaşı ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Bir ayna getirip Işıl'a bu aynaya bakmasını söylemiş. Işıl da aynaya bakınca kendi somurtkan yüzünü görmüş. Arkadaşına dönüp şöyle demiş. Bu ayna beni çirkin gösteriyor.
1: Öyleyse arkadaşı başka ayna getirsin.
0: Arkadaşı başka ayna getirmemiş. Ve ona şimdi de aynaya gülümseyerek bakar mısın demiş. Işıl bu kez aynaya gülümseyip baktığında böylesi daha güzel diye teşekkür etmiş.
1: Yani Işıl sonunda gülümsemenin kendini daha da güzelleştirdiğini anlayıvermiş.
0: Hem de çok iyi anlamış. Işıl o günden sonra suratını hiç asmamış. Yaşadığı yerdeki canlılara güler yüzle selam vermiş. Yine onların selamını güler yüzle almış. Tıpkı güler yüzlü gezegen Güneş gibi etrafına neşe ve mutluluk saçmaya devam etmiş.
1: İğne mine yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Burada hiç ayna yok Rıkkımız. Nereye getirdin bizi? O tarafa baktık. Gel buraya, zaman tükeniyor. Yine ne oldu? Neyi gözden kaçırdığımı bir anlasam. Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Bilmecenin cevabı ayna. Gösterdiğin yerdeki aynaların hepsine baktık. Orada hiç ipucu yok. Tamam, sen kazandın. Önden buyur. Seni izliyorum.

0: başladığımız yerdeyiz. Bu aynayı kontrol ettik Rıkkıbız. Burada bir şey yok. Üzgünüm ama bu sefer yanılıyorsun.
1: Ali, az zamanın kaldı. Ali, duyuyor musun? Aa!
0: Bana mı seslendin?
1: Zaman daralıyor diyorum.
0: Biliyorum. Bilmeceyi çözdüm ama çok ayna var. Hangisi doğru olan bulamıyorum.
1: Öyle göz önüne koyacak değiliz ya. Biraz daha ara.
0: Aramaktan başım döndü.
1: Unutma, bulmaca için kum saati kadar zamanın var. Ve ancak son parçayı bulduğunda aşağı inebilirsin.
0: İyisi mi aramaya devam edeyim?
1: Kum saati akıyor.

0: Yine göz alıyorum. Her şey hazır. Öyleyse kayıt. Merhaba arkadaşlar. Caner ile Curcuna kanalına hoş geldiniz. Ben Caner. Yeni bir yayında rastgele gezip çat kapı yerler göreceğiz. Bakalım bugün durağımız neresi olacak? Dön dön dön. Hop. Kedi atikliği. Ve günün şanslı yeri arkamda gördüğünüz eski kitapçı. Bekle bizi Arifane Saf. Curcuna takipçileri sana geliyor. Eğlenceye hazır olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası tıka basa eski kitaplar ve eşyalarla dolu. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor.
1: İlk olarak bana bakabilirsin.
0: Hayırlı işler. Ben Caner, takipçilerim için çekim yapıyorum.
1: Takipçi mi?
0: İnternetten kanalımı izleyenler. Adı Caner'le Curcuna. Eğer izin verirseniz çok mutlu olurum.
1: Olur. Dilediğin gibi gezebilirsin.
0: Harika. Arkadaşlar, çok sıcakkanlı karşılandık. İznimizi aldık. Şimdi size bu gizemli yeri tanıtmaya başlıyorum.
1: Gizem arıyorsan üst kattan başlayabilirsin.
0: İçimden bir ses efsane bir yer keşfettiğimizi söylüyor.
2: Oh, aynadaki kendimi görmekten sıkıldım.
0: Bakalım üst katta bizi neler bekliyor. Bakın burada bir arkadaşımız var. Belki bize yardım eder. Ben Caner, nasılsın?
2: İyiyim. Ne yapıyorsun?
0: Kanalım için çekim yapıyorum. İzleyenlere el sallasana.
2: İzleyenler mi? Kim izliyor ki?
0: Şu an kimse izlemiyor. Neyse birazdan gelirler. Sen ne yapıyorsun burada?
2: Bulmaca çözüyorum.

0: olacağını biliyordum. Ben de yardım edeyim mi?
1: Olur. İlk bulmaca bu bilmece.
0: Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Fotoğraf. Yoksa gölge mi? Arkadaşlar, siz de cevapları yorumlara yazabilirsiniz. Hı? Dur söyleyeceğim. Anı. Ama bakınca anıyı göremezsin.
1: Aslında ben ayna olduğunu düşünüyorum.
0: Ah, ayna. Doğru ya. Ben de şimdi ayna diyecektim. Bilmeceyi bildik. Şimdi ne olacak?
1: Bizi bulmacanın ikinci adımına götürecek aynayı bulacağız.
0: Arkadaşlar, efsane bir başlangıç yaptık. Hemen bir ayna bulmaya gidiyoruz.
1: Bekle, herhangi bir ayna değil.
0: Aa, köpek, sen nereden çıktın? Biri bana yardım etsin.
1: Caner, rıkkımız o. Kötü bir niyeti yok.
0: Biri polisi arasın. İtfaiye, ambulans.
1: Rıkkımız, dur.
0: Tamam, teslim oldum. Gelme artık. Ali.
1: Rıkkımız.
0: Sen bunu mu istiyorsun?
1: Rıkkımız, yine yaptın numaranı. Bunca zaman aynayı göstermeye çalışıyordun.
0: Beni iyi koşturdun. Arkadaşlar, sizi Rıkkımız'la tanıştırayım. Onun yardımıyla bulmacada ilerliyoruz.
1: İkinci ipucu burada.
0: Bakayım.
2: Bu aynanın 4 kardeşi daha var. Daha derine baktığında her kardeş sana bir hediye verecek. Hediyelerini al, kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirine kavuştur. Son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek. Bilge.
1: Ben bir şey anlamadım.
0: Arkadaşlar, aranızda bilmeceyi çözen olursa hemen yorumlara yazabilir.
1: Hani kimse izlemiyordu?
0: Şimdilik izlemiyor. Ne olur ne olmaz. Belki birileri yayını görür.
1: O zaman sadece ikimiz varız. Gidip aynanın diğer kardeşlerini bulalım. Ne yapıyorsun öyle?
0: Derinlere bakmaya çalışıyorum. Notta derinlere bak demiyor muydu?
1: Hı? Diyordu.
0: İyi işte. Ben de aynadan bakıp altta yansıyan neymiş bulacağım.
1: Bilmecedeki derin altta demek mi?
0: Denizdeyken nereye derin diyoruz?
1: O denizde. Biz aynaya bakıyoruz.
0: Ha deniz ha ayna. Yaşasın. Biri yayına katıldı. Bilge diye biri. Merhaba Bilge. Yayınıma hoş geldin. Kum saati mi? Neyden bahsediyor?
1: Ha? Bilge bu. Ha? Alt katta karşılaşmadın mı?
0: Şu Bilge.
1: Zaman azalıyor. Doğru aynaları bulduğumuzda bize bir şey gösteriyor olmalı. Bir mesaj, not, harf, rakam.
0: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Bu ödül harfi. İyi yakaladın Caner. Şimdi sırada diğer kardeşler var.
0: Kartal bakışlarımdan hiçbir şey kurtulamaz. Arkadaşlar, bulmaca konusunda çıkmaz sokağa girdik.
1: İsa, Sahi, Ahsi.
0: Ali bulduğumuz harflerle kelime oluşturmaya çalışıyor. Fakat daha gizemi çözmemize bir yardımı olmadı. Akşam oluyor ve ışık azaldığı için görüntü kötüleşti arkadaşlar.
1: Anlamıyorum. İpucunda hediyeleri al ve kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirlerine kavuştur diyordu.
0: Ali, şunu tutar mısın? Ben bir lamba ya da ışık bulayım.
1: Harfleri aldık ama harfler anlamlı şekilde birbirine bağlanmıyor.

Belki bu iş görür. Çalışıyor.

0: Son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek.
1: Son harfi bulduk.
2: Nedir durum?
3: Galiba yetişemeyecekler dedi.
2: Ler mi? Neden çoğul konuştun?
3: Ali'ye yeni bir arkadaş yardım ediyor.
2: Maşallah. Arkadaş berekettir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. İnşallah birlikte kalkarlar altından.
3: Allah söyletti. Geliyorlar.
0: Arif baba, bu arkadaşım Caner.
2: Hoş geldin Caner.
1: Hoş buldum.
0: Bulmacayı birlikte çözdük.
2: Maşallah, barekallah. Bugün güzel bir bulmaca çözdünüz. Hadis peygamberimiz Hazreti Muhammed'in söz ve davranışlarına ve bunları inceleyen bilime denir. Resulullah Efendimiz her çocuğun iyiyi kabullenmeye ve güzeli benimsemeye meyilli bir tabiatta yaratıldığını buyurur. Siz de onun gösterdiği yoldan şaşmayın, olur mu? Lakin beni hazırlıksız yakaladınız. Bu Caner'in olsun. Ali, sana da yarın bir tane alıp geleyim.
1: Sağ ol Arif baba. Allah razı olsun.
3: Caner, bugünün anısına birlikte bir fotoğrafımızı çekersin artık.
1: Çekiyorum.

0: Bütün bilgiler elimizde. Onları görür görmez tanırız.
1: Pekala öyleyse. Hepiniz size verilen kağıtta gösterilen yere gidip oradan hareketle bu 5 çiçeği bulacaksınız.
2: Yaşasın! Nihayet çiçeklerden taç yapabileceğim.
3: En lezzetli ara öğünüm.
4: Macera bizi bekliyor arkadaşlar. Hadi yola koyulalım. Macera başlıyor. Hepiniz ne kadar farklı ve güzelsiniz. İlk çiçeğimi buldum. Yaşasın. Ama kıyamam ben sana.

Bu görmüş olduğunuz çiçekleri artık tanıyorsunuz. Bakalım onları tabiatın içinde de tanıyorsunuz.

0: gölgelik yerde, kısa çalıları yanında olmalı.
1: İşte buradasın.
0: Daha iyisini bulabilirim.
2: Hey! Buldum seni. Bu yaprakların sesini tanıyorum. Zeytin ağacının gölgesinde bu çiçekten bolca vardır. Sonuncu çiçek için kayalıklara gitmek gerekiyor.
0: Bu daha sağlıklı görünüyor ama çok küçük. Ben bu çiçeklerin en mükemmelini bulacağım.
3: Bence benziyor. Hatta tıpatıp aynı.

0: Heh, bunu da bulduk. Bu da tamam. Bu çiçek yalnızca kayalıkların tepesinde yetişiyor. Heh, oraya tırmanabilecek iyi kalpli birini tanıyorum. Ara önün yolda. Dayan dalyanım.
1: Kokun kadar lezzetli değilsin ama olsun. Yine de sevdim seni. Mideme iyi geliyorsun.

0: bunu yenmeyecekler listesine eklemeliyim. Neyse ki listem çok küçük. Kırmızı midemin yıldızı. Bu yalnızca kayalıklarda yetişir. Pembe, gönlüm sende.
1: Ah, beşinci çiçeği de ortasına takınca tacım muhteşem olacak. Hemen kayalıklara gitmeliyim. Bu da değil. İşte bu.
2: Ama bunun da taç yaprakları standart özellikleri taşımıyor.
1: Daha iyisi olmalı. Bunu yalnızca zeytinlikte bulabilirim. Dördüncü çiçeğimi de buldum.

0: Bu güzel çiçek için kayalıkların yolunu tutmalıyım.
1: Ah, hayır. Bu da solmaya başlamış. Buradan daha kolay bulurum. Neredeyim ben? Ne çiftlik ne de toplu konutlar görünüyor. Yabanda mıyım yoksa?
0: Pembe çiçeği herkes bulabilmiş. Ne güzel.
2: Sen çiçeklerini bulamadın mı Kura?
0: Buldum.
1: Ödev listesinde görünmez bir çiçek türü yoktu Kuracığım.
0: Bakın, hepsi burada işte.
2: Nasıl ya? Hiçbiri burada değil ama.
0: Profesör çiçekleri bulmamızı söyledi. Koparıp getirmemizi söylemedi ki.
3: Ama yiyebiliriz, değil mi?
4: Kura haklı çocuklar.
5: Ben sizden çiçekleri bulmanızı istedim, getirmenizi değil. Ama tabii bunu daha açık bir şekilde belirtmem gerekirdi.
0: Ya, şimdi ben tacımı tamamlayamayacak mıyım?
2: Bu taç olmuş bence.
0: Ver şunu. Hayta. Tacın böyle de çok güzel Nazlı. Hem eminim Sara'nın kusursuz çiçekleriyle daha da güzel olacak.
2: Sara yok.
5: Hay Allah. Çiçekleri çoktan bulmuş olması gerekirdi.
0: Kusursuz çiçek arıyor olabilir profesör.
5: Asla bulamayacak öyleyse. Kaybolmuş olmasın.
6: Belki de yanlışlıkla yabana gitmiştir.
5: Eyvah! Onu derhal bulmalıyız. Sara'nın başlangıç noktasına gitmemiz lazım.
0: Bu düdüğün aynından Sara'ya da vermiştim. Onunla haberleşebiliriz.
5: Bu harika bir fikir. Hadi karanlık basmadan yola koyulalım.
1: Hayır, hayır. Hiçbir yer tanıdık gelmiyor. Yabanda kayboldum. Yapayalnızım. Hayır, yalnız değilim. Dostum Kura benimle.
5: Hadi Kura, hava kararmadan bulalım onu.
0: Ne? Bu Sara'nın düdüğü.
5: Akıllı kızım benim.
6: Buradan. Yanlış yöne gidiyor.
1: Kura bu. Allah'ım şükürler olsun.
6: Yaklaşıyor.
0: Şükür.
2: Aferin Sara.
1: Yaşasın.
7: Aslan Sara.
5: Şükürler olsun.
1: Kura.
5: Bugünün dersini bize Sara verdi çocuklar.
0: Nedir profesör?
5: Mükemmel iyinin düşmanıdır.
1: İyi benim için yeterince iyi değil.
5: Elbette insan daima mükemmelin peşinde olmalıdır. Ama yolunu kaybetmeden. Ayrıca bulduklarımızı beğenmezsek böyle eli boş kalırız.
2: Kur'an'ın da elleri boş profesör.
5: Kur'an'ın defteri dolu evladım.
6: Şimdi biz bu çiçekleri boş yere mi dalından kopardık?
5: Aslında bunlar aynı zamanda şifalı bitkiler. Tabii bazılarının tadı acı ama...
3: Acı tatlı öğünlerim oldu.
5: Topladıklarımızı yıkar, kurutur, demler, afiyetle içeriz.
0: Yıkama işini biraz erteleyebilir miyiz profesör?
5: Olur tabii.

İyi de hiç yoktan iyidir.

0: Okulumuz!
1: Okulumuza ne olmuş böyle?
2: Hay Allah! Dün gece deniz çok dalgalıydı. Okulumuz zarar görmüş.
3: Ama şimdi nasıl ders işleyeceğiz?
2: Yeter ki biz öğrenmek isteyelim incilerim. Okulumuz tamir oluncaya dek bahçemizde ders işleyeceğiz. Birlikte olduktan sonra her yer bizim için okul olabilir. Bugün merak duygusunu işleyeceğiz. Merak nedir sizce incilerim?
1: Oo, öğretmenim! Ben cevap verebilir miyim?
2: Elbette Kıpır.
1: Merak, bir şeyin sebebinin ne olduğunu düşünmektir. Ben her şeyi merak ederim. Merak, mesela puf. Neden bazen şişip sönüyor?
0: Çünkü ben balon balığıyım. Heyecanlandığımda ve bazen de mutlu olduğumda şişerim.
2: Haklısın Kıpır. Merak ettiğimiz ne varsa onu araştırmak isteriz. Sorumuzun cevabını bulmak isteriz. Merak sayesinde bilgi ediniriz. Merak olmasaydı...
4: Merak duygusu olmasaydı hiçbir şey olmazdı bence. Tahta gören biri onunla neler yapabileceğini merak eder ve düşünür. Belki sıralar yapar.
1: Tahtadan kurşun kalemler de yapılır.
2: Aferin incilerim. Haklısınız. Merak sayesinde düşünürüz ve çok farklı ürünler ortaya koyabiliriz. En çok neyi merak ediyorsunuz?
3: Ben en çok yeryüzünü merak ediyorum.
5: Biz de!
2: Demek yeryüzünü merak ediyorsunuz incilerim.
3: Hem de çok. Denizin altı çok güzel ve eğlenceli. Ama yeryüzünde neler var ki? Hmm. Görebilmeyi çok isterdim.
2: Belki de görebiliriz.
5: Ama nasıl?
2: Mercanya Yeryüzü Vadisi'nde. Hadi beni takip edin. Mercanya Yeryüzü Vadisi'nde yeryüzünde bulunan bazı alanlar var. Keşfetmeye hazır mısınız incilerim?
1: Evet!
6: Mercanya Okulu'nun tatlı balıkları ve saygıdeğer öğretmeni, Mercanya Yeryüzü Vadisi'ne hoş geldiniz.
4: Ve yengecin yeni işi.
6: Evet güçlü balık. Hep gezi rehberi olmak istemiştim. Sonunda oldum.
3: Bence yengeç de çok meraklı biri.
6: Hadi ne duruyorsunuz? İçeri girin ve yeryüzünü benimle keşfedin.
5: Hey!
3: Buzun üstündeyiz.
6: Yeryüzünün bazı bölgelerinde buzullar vardır.
4: Çok eğlenceli.

0: Herkes iyi mi?
1: İyiyiz öğretmenim. Puf ortada yok.
2: Aa, ben buradayım. Ah, çok şükür.
1: Burası çok sıcak. Her yer kum.
3: Çünkü çöldeyiz. Yeryüzünün bazı kısımları böyle ince kum taneleriyle kaplıdır.
1: Çöller, buzullar, başka neler var?
4: En sevdiğim bölüme geçiyoruz.

0: Şimdi sırada gökyüzü olsa keşke.
1: Aa, bu kadar gezi yeter. Yorulduk ama.
2: Eşleştir.
3: Temizlik işini biraz abarttım galiba. Allah'ın izniyle şimdi hemen düzenlerim.
0: Öğretmenim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler İncilerim.
4: Ah, öğretmenim. Yoksa siz taşınıyor musunuz?
3: Hayır Puf. Sadece birazcık temizlik yaparken eşyaları dışarı çıkardım.
4: Oh, rahatladım.
5: Biraz değil. Bayağı temizlik yapmışsınız.
3: Sorma Kıpır. Epey yoruldum. Şimdi eşyalarımı yerleştireceğim.
6: Hey, arkadaşlar.
4: Bu harika bir fikir.
6: Öğretmenim, izin verirseniz size yardım etmek isteriz.
3: Maşallah incilerime. Sizinle gurur duyuyorum. Elbette yardım edebilirsiniz. Böylece işim çabucak biter ve sonra size dondurma alırım.
2: Yaşasın!
5: Ortalık bayağı karışmışa benziyor.
3: Eşyaları yerleştirmenin kolay bir yolu var aslında. Eşleştirelim.
4: O ne demek?
3: Çiçeklerim. Neyle eşleşir acaba?
6: Ha, tabii ya. Çiçekler vazoyla eşleşir.
4: Koltuk minderleri ve tabaklar mı? Eşleşir mi ki?
5: Hayır güçlü. Koltuk minderleri koltukla ilgilidir. Ve işte tabağım.
4: Peki tabaklar? Tabaklar, bardaklar, kaşıklar, çatallar birlikte eşleşir. Hepsi mutfak malzemesi.
5: Ha? Diş macunu elbette. Diş fırçası ile eşleşir. Oo.
3: Teşekkür ederim incim. Hemen banyoya yerleştiriyorum.
4: Öğretmenimiz kitap okurken bazen gözlük takar. Ha ha ha! Öğretmenim, gözlüğünüz ve kitaplar eşleşir.
3: Ve kitaplarım. Ayrıca kitaplıkla eşleşir.
5: Bere!
4: Bere atkı ile eşleşir.
5: Teşekkürler dostum.
6: Ha? Cevizler var burada. Acaba neyle eşleşir ki?
5: Cevizler ceviz kıracağı ile eşleşir.
6: Ay, çok ağırmış.
4: Güçlü her işe yetişir.
5: O ne ki? Şapka mı acaba? Puf, bu ne sence?
4: Ah, Allah Allah. Daha önce böyle bir şey görmedim. Şapkaya da benziyor ama.
3: Öyle meraklı meraklı neye bakıyorsunuz bakalım?
5: Bunlar nedir öğretmenim?
4: Ha, onlar kuyruğumuzu soğuktan koruyan kuyruk kılıfı.
3: Hayır, onlar çorap, ayaklara giyilir.
2: Ama bizim ayaklarımız yok ki.
3: Bazen insanlar denize eşyalarını istemeden düşürür. Keşke kimse denize bir şey atmasa. Atıkları denizimizin temiz olması için Kaju, ben ve yengeç birlikte temizliyoruz. Denizin dibinde bulduğum bazı eşyaları da ayırıp koleksiyon yapıyorum. Yeryüzündeki insan dostlarımız üşümemek için ayaklarına çorap giyer. Ve bu da bir çorap. Tam koleksiyonuma göre.
5: Bu çok şaşırtıcı.
6: Peki çorap neyle eşleşir ki?
3: Hiçbir fikrim yok. Gerçekten çorap neyle eşleşir ki?
7: Öğretmen hanım, denizde ne buldum? Koleksiyonunuz için getirdim. Bir çift ayakkabı. İnsanlar bunları çoraplarını giydikten sonra ayaklarına giyerler.
3: Aa, teşekkür ederim.
5: Buldum. Çorap ayakkabıyla eşleşir.
3: Aferin Kıpır. Ellerinize sağlık incilerim. Bütün eşyalar yerleşti.

0: İşleştir.
1: Eşleştir, yerleştir, işleri kolayca bitir. Söyleyin incilerim, öğretmen kiminle eşleşir?
0: Bizimle, bizimle, bizimle.
2: Öğretmenim, külahla da dondurma eşleşir, unutmayın.
1: Tabii ya, dondurma ısmarlayacaktım. Hadi bakalım.

0: şükür.
1: Sadakallahu lazim.
0: Şey, Kur'an okuduğunu görmedim, kusura bakma. Estağfurullah Harun. Aleyküm selam. Ne var?

0: yok dostum. Ne olsun işte, ezber tekrarı yapıyordum.
1: Oku oku.
0: Sen de okuyacaksın galiba.
1: Tabii ki. Memlekete okumuş adam lazım sonuçta. Duydun mu?
0: Ben bir şey duymuyorum.
1: Öyle değil yahu. Konuşulanları duydun mu?
0: Ha. Yo, duymadım.
1: Dışarıda Hakkı Baba ve Selim Hoca konuşuyordu.
0: Ne diyorlardı?
1: Ulu Cami'ye bir şey gelecekmiş.
0: Ne gelecekmiş?
1: Bir şey işte.
0: İyi de ne?
1: Uf, söyleyemiyorum onu. Zor bir kelime.
0: Neyle ilgili peki?
1: Sanki komikle başlıyordu. Müftülükten mi geleceklermiş neymiş? Neydi ya? Hah, buldum. Komik yosun gibi bir şeydi.
0: Komik yosun mu?
1: Değil.
0: Öyle dedin ama.
1: Onun gibi bir şey dedim.
0: Komik yosun, komik yosun. Ha, komisyon olabilir mi?
1: Ha, aynen dostum, tam olarak o.
0: Allah Allah, neden geleceklermiş ki?
1: Önemli değil dedi Hakkı Baba. Ulu Cami'yi ve medreseyi biraz gezeceklermiş.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Ha, bir de sana Kur'an okutacaklarmış.
0: Ne? Bana Kur'an mı okutacaklar?
1: Evet, ne oldu ki?
0: Ama bana kimse bir şey demedi.
1: Şimdi diyecekler işte.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm, aleyküm selam, selam Hakkı Baba.
2: Emin?
0: Biliyorum Hakkı Baba.
2: Oo, haberciler çok hızlı maşallah. Değil mi Harun?
1: Aynen Hakkı Baba.
2: Neyse, konu bilindiğine göre bana müsaade.
0: Şey, ne zaman geleceklermiş Hakkı Baba?
2: Aa, onu söylemediler mi? Aşk olsun.
1: O kısmı duymamışım.
2: Yarın gelecekler inşallah. Kur'an'dan bir yer seç de gönüller mest olsun.
0: İnşallah ama...
2: Hadi hadi, korkacak bir şey yok.
0: Sen öyle diyorsan öyledir Hakkı Baba.
2: Ben sana güveniyorum.
1: Ben de güveniyorum.
0: Ben de güvensem keşke.
3: Aman, dert ettiğin şeye bak be Emin. En iyi bildiğin iş bu.
0: Ama hazırlıksız yakalandım Zehra abla.
1: Dostum, hazırlık dediğin ne ki? Sanki uzaya çıkacaksın da atmosfer koşullarına alışman zaman alacakmış gibi davranıyorsun. Ne?
3: Lütfen sen örnek verme Harun.
0: Bence de.
1: Ya arkadaşlar, Emin zaten aramızda en iyi Kur'an okuyan kişi. Biraz çalıştı mı tamamdır.
3: Aynen öyle.
4: Çocuklar.
3: Hoş geldin hocam. Çay getireyim mi?
4: Aman diyeyim Zehra. Zaten içe içe midem davul gibi oldu.
1: Ama seversin hocam.
4: Öyle de sen hiç Hakkı Baba'yla çay bahçesinde bir saat oturdun mu?
0: Eyvah eyvah.
4: Sizde ne var ne yok?
1: Emin stresli hocam.
4: Neden?
3: Kur'an okuyacak diye.
4: Aman be çocuklar. Sıkıntıya bak. Sanki dünyaya uzaylılar saldırmış da Emin'den dünyaya koruma kalkanı yapmasını istemişiz gibi davranmayın.
1: Ha? Ha, bakın.
0: Şey, ilginç bir örnek
3: gibi.
1: Yok ya. Bana gelince Harun sen örnek verme. Selim Hoca'ya gelince ay ne kadar da ilginç bir örnek.
4: Emin, hakikaten stres yapacak bir şey yok. Kendine bir aşır seç, birkaç kez oku, oldu bitti.
0: Öyle ama...
4: Aması falan yok. Halledersin sen. Neyse, hadi bana müsaade. İkindiye gecikmeyeyim.
0: Of ya!
5: Emin, kitap lazım mı diyorum, bir kilo alayım diyorsun. Nasılsın diyorum, güzel olmuş diyorsun. Selam verdim, ona bile nasıl ya diye cevap verdin.
0: Kafam yerinde değil Fatma abla ya.
5: İyi de böyle stres yapmaya devam edersen senin için gerçekten zor olacak.
0: Zor derken?
5: Herkesin önünde bir şey yapmak kolay değildir. Şaşırırsın Allah korusun.
0: Ne? Şaşırır mıyım? Yapma ya.

0: şimdi?
1: Hayda. Sakinleştireyim derken daha da paniklettim seni.
2: Ama Fatma abla, ben orada yanlış okursam eğer sadece ben değil, Hakkı baba da mahcup olacak.
1: Selim hoca da.
0: Doğru valla. Bittim ben.
1: Ay, yine paniklettim seni ya.
0: Mahvoldum ben.
1: Ay benim dilime eşek arısı soksun.
3: Demek heyecanı yenecek yöntem istiyorsun.
0: Evet Zehra abla.
3: Biraz temizlik işi yapmak iyi gelir diyorlar.
4: Akıllıya bak. Kendi işini yaptıracak adam arıyor.
3: Bol bol kahve iç.
2: Zaten dün heyecandan fazla uyuyamadım. Bir de bol bol kahve içersem bir hafta uykum kaçar.
4: Tabii tabii duyduk. Uykunda konuşmuşsun bile.
3: Kim dedi?
4: Hakkı baba.
3: Ne demiş uykusunda?
4: Komiksiyon demiş durmuş.
3: Ne? Komiksiyon mu?
4: Ya da öyle bir şey işte.
2: Aman çocuklar ya. Ciddi ciddi bir şeyler yapmam lazım.
3: Kabak çekirdeği iyi gelir diye duydum.
4: Kabak mı?
3: Ama çekirdeği. Kabağı tüm yemeyeceksin.
2: Tamam. Kabak çekirdeği alayım hemen ben.
4: Hepsini yedi ya.
2: Çocuklar.
3: Efendim.
2: Bende bir değişiklik yok. Hatta artık karnım da ağrıyor.
3: Hayda.
4: Ne yapacağız ya?
2: Bilmem.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam.
2: Hoş geldin Hacer teyze.
5: Hoş bulduk Emin. Kur'an dinletisi yapacağınızı duydum. Sana zencefil, bal, limon karışımı yaptım.
4: Heyecanlı iyi mi geliyor?
5: Yoo.

0: Emin?
1: Buyur hocam.
0: Öğle ezanı okudun, farkında mısın?
1: Evet hocam, ne oldu ki?
0: Emin'cim, öğle ezanı Rast makamında okunur. Sen Hicaz makamında okudun.
1: Gerçekten mi?
0: Çok önemli değil. Sonuçta kıraatinde bir hata yoktu. Ama sen bu kadar dalgın değildin.
1: Hocam.
0: Şu komisyona Kur'an okuma meselesi mi?
1: Evet hocam.
0: Anlaşıldı. Sen bayağı bir stres yapmışsın.
1: Yaptım vallahi hocam.
0: İyisi mi? Sen biraz dışarıda takıl. Kafan dağılsın.
1: İnşallah.
0: Ama önce öğle namazı.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Ne o evlat? Bu şekilde durmak iyi mi geliyor?
1: Çok da iyi geldiği söylenemez. Ama Fatma abla iyi gelebileceğini söyledi.
2: Bütün gün buradaymışsın diye duydum.
1: Öyle vallahi. Biraz stres yaptım Kur'an tilaveti için.
2: İyi de böyle durmakla eline ne geçecek?
1: Bilmem. Belki heyecanım azalır. Heyecanlanır da okuyamazsam. Sen de Selim Hoca da benim yüzümden mahcup olursunuz.
2: Ne alakası var? İnsan bu. Hata yapacak tabii.
1: Sizi üzmek istemem.
2: Bak Emin, bizler hatasız değil, hatalarımızdan ders çıkaran ve hata yapmamaya gayret gösteren kullarız. Hata yapmak seni üzmemeli. Hatta bazen hata yapmak insanı güçlendirir.
1: Nasıl yani?
2: Bazen doğruyu bulmak için defalarca hata yaparız. Edison ampulü kaçıncı denemede çalıştırdı biliyor musun?
1: Kaçıncı?
2: 1000.
1: He? 1000 mi?
2: Evet, 1000. Bu da demektir ki Edison efendi tam 999 kez hata yapmış.
1: Bu konuşma bana çok iyi geldi Hakkı baba. Allah razı olsun.
2: Amin. Cümlemizde. Komisyon birazdan burada olur. Belirlediğin sayfayı bir kez daha tekrar et, sonra da oku.
1: Tamam, inşallah.

0: Demek 3 paket kabak çekirdeği yedin ha.
1: O da bir şey mi? Fatma abla bir hareket tarif etti. O hareketi yapabilmek için daha çok strese girdi.
2: Oturun çocuklar.
0: Hakkı baba, komisyonla konuştuğunu gördüm. Neler söylediler?
2: Medreseye bayıldılar. Ne e'si?
3: Emin'in Kur'an tilavetine bir şey demediler mi?
2: Dediler tabii.
1: Ne dediler?
2: Biz dediler. Hayatımızda dediler, böyle güzel bir Kur'an tilaveti dinlemedik dediler.
4: Hey!
2: Maşallah Emin.
0: İşte bu kadar Emin.
3: Evet, hamdolsun.

0: 유물전화.
1: 스스로부터 묵해 날 수 있는 정수쇼에 라이드 헤매는 선이 오르고.

0: Sahte Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine.

0: Zikri diyorum. Zikri! Ne yapıyorsun?
1: İyidir, sen ne yapıyorsun?
0: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
1: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
0: Ne yavrusu?
1: Baksana, üç tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
0: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
1: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
0: Bilmem. Ha, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
1: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
0: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
1: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
0: Ne yapıyorsun Zikri?
1: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
0: Zikri?
1: Zikri diye yineledi.
0: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
1: İyidir, sen ne yapıyorsun?
0: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
1: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
0: Çok şükür halloldu.
1: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
0: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
1: Ya neden yaptın?
0: Allah rızası için. Hem ne derler, unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap, at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
2: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: Ayla Bera.
1: En tatlı ay. O gün Ayla ile Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera kardeşiyle oynarken bir anda
2: "Susadım Ayla, su içip geliyorum."
1: diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
3: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
1: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
3: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
1: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
3: "Bera, her yerde seni aradım, burada ne yapıyorsun?"
1: diye sordu kardeşine Ayla.
2: "Şşt, saklanıyorum, sessiz ol, annemler görmesin Ayla," dedi panikle Bera.
1: Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
3: "Neden saklanıyorsun Bera? Bir şey mi oldu?"
1: dedi Ayla. Bera biraz utangaç şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
2: "Şey, ben incirleri yedim,"
1: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
3: "Çıksana oradan Bera, her şeyi başından anlat,"
1: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir olmuştu. Bera,
2: "Aşureye koyulacak bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla, hepsini yedim,"
1: dedi. Ayla kardeşine bakarak,
3: "Hepsini mi?"
1: diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar. Bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler, sürdüler, sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
3: "Ah, o kadar yolu koşarak mı geldin küçük köpekçik?"
1: dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu. Kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe, yükseğe doğru baktılar. Bera,
2: "Uzanabileceğimiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla,"
1: dedi. Ayla,
3: "Ama oraya çıkamayız Bera,"
1: diye uyardı kardeşini.
2: "Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim."
3: "Hadi düşünelim."
1: Bera'nın aklına bir fikir geldi.
2: "Uzunca bir sopamız olsa zıplasak incirlere uzansak,"
1: dedi. sopa. Bu şekilde daldaki incirlere uzansalar da incirler yere düştükleri için patlıyordu.
3: Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip. Böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz.
2: Hey, bu çok iyi bir fikir.
1: Ayla ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
3: Hadi bir de böyle deneyelim.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
3: "Neden gülüyorsunuz ki?"
0: diye sordu Ayla.
3: "Hem bak babaanne, hepsini topladık,"
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
2: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
2: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım. Ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
2: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım."
3: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım,"
0: dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
4: "Hadi bakalım takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım," dedi.
0: Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar topladıkları incirleri, ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında,

da yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kış Türkçesi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

Çivi! Keçi versene bir tane. Aa, kusura bakma keçi. Çivi ver diyecektim. Aferin keçi. Şimdi de testereyi ver bakayım. Hayda. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Of. Puf. Aman diyeyim keçi. Vazgeçtim. İner alırım testereyi. Ne yapıyorsun keçi? Amacın ne? Seni geri adım attığını görmedim hiç. Bu hayra.

0: alle mit dir. Bu kadar yeter keçi. Ne sen testereyi ver, ne de ben alayım.
1: Yahu Karagöz, alemsin.
0: Güleceğine yardım etsene Hacı Cavcav.
1: Edeceğim Karagöz, merak etme.
0: Öyleyse uzat bakalım testereyi.
1: Öyle değil, akıl vereceğim.
0: Anca akıl ver zaten.
1: Ama öyle bir akıl ki işin çok kolay olacak. Şimdi bana bir ip lazım. Şimdi oldu. Her şeyi iple çekeceksin. Böylece keçi de sana malzeme vermek için yorulmayacak.
0: Hay aklında bin yaşa Civat.
1: Hani benden akıl almazdın?
2: Vazgeçtim.
1: Haydi deneyelim.
0: Hadi. Seni vereceğim fikir ancak bu kadar olur.
1: Allah'ım ya Rabbim, sen bu şaşkın kuluna akıl fikir ver.
0: Konuşma Civan, konuşma. Sen dedin her şeyi iple çekeceksin diye.
1: Of.
0: Söylemedin değil mi?
1: Ha?
0: Hey, sana söylüyorum. Söylemedin değil mi? Söylesene be keçi. Meraktan öldürme adamı.
3: Be.
0: Allah'tan Hacivat aşağıda değilmiş. Elhamdülillah. Peki nereye gitti bu adam?
1: Demek benden sakladığın bir sır var ha Karagöz. Gördün mü beygir? Güya en iyi arkadaştık biz. Peki öyle olsun bakalım. Ne yapıyorsun bebe Ruhi?
4: İyi, ne olsun, yuvarlanıyoruz.
1: Belli belli. Hayırdır inşallah. Nedir bu acelen?
4: Karagöz'e gidiyorum.
1: Ha? Karagöz'e mi? Neden?
4: Söyleyemem.
1: Nasıl ya?
4: Ne demek nasıl? Böyle işte.
1: Nasıl böyle?
4: Nasıl böyle?
1: Sıkıldım. Neden söyleyemezsin Karagöz'e neden gittiğini?
4: Söyleyemem. Çünkü ben de bilmiyorum.
1: Ha? Nasıl ya?
4: Nasıl ya?
1: Tamam. Bu konuşma uzar daha.
4: Neyse, ben gideyim bir bakayım. Söyleyeceği önemli bir şey varmış.
5: Evet.
1: Başladık yine.
5: Neye başladın?
1: Okula başladım Bekir Efendi. Okula.
5: İyi. Okuyan adamı severim. Ben de çok okudum.
1: Okudun mu? Ne okudun?
5: Milletin canına okudum.
1: Aman ne komik.
5: Evet.
1: Çok komik.
5: Ha şöyle. İşim gücüm var zaten. Karagöz çağırdı.
1: Kara mı? Göz? Şey yani. Karagöz mü? Neden?
5: Bir şey verecekmiş.
1: Ne verecekmiş?
5: Mısır mı verecekmiş, hasır mı verecekmiş, neymiş? Tam anlamadım.
1: Sır olmasın o.
5: Olabilir. Hatta sanki öyle dedi. Evet. Neyse tutma beni. Hadi eyvallah. Evet.
1: Alacağın olsun Karagöz.

0: geliyorlar.
1: İyice anladınız mı?
2: Evet Allah.
1: Bu sırrı kimseye söylemek yok. Duydunuz mu?
3: Ya Hacivat başka yerden duyarsa?
1: Nereden duyacak bebe? Sırrı bilen bir sen, bir ben, bir de deli.
2: Ne?
1: Tuzsuz deli Bekir beyefendi diyecektim.
2: Aa.
3: Ya keçi öterse?
1: Keçiler ötmez bebe. Meler.
2: Ya konuşursa demek istedi.
1: Ya konuşmaz. Meler sadece.
3: Yani ya sırrımızı belli ederse?
1: Yapmaz öyle bir şey benim minnoşum. Gerçi belli de olmaz. Aman. Zaten ne söylediğini bir tek ben anlıyorum. Milletin duyduğu tek şey...
3: Me.
1: Neyse, hadi bakalım. Yolumuz uzun. Akşam tüccarın dükkanında buluşalım.
3: Tüccarda buluşmasak?
1: Niye ki?
2: Yeni ürünler gelmiş dükkanına. Taşıtacak birilerini arıyordu. İş almayalım şimdi üstümüze. O da ne?
1: Hey, kim var orada?
4: Benim Karagöz. Bir şey düşürdüm de onu arıyordum.
2: Laf dinlemiyordun yani.
3: Yok canım, dinlemiyordur. Müslüman yapar mı öyle şey?
1: Neyse çocuklar, gidelim biz. Görüşürüz Hacivat.
4: Doğru ya. Merak yüzünden gizlice laf bile dinler olduk. Affet Allah'ım. Ama nedir ki bu sır? Kafayı yiyeceğim Allah'ım. Hem neden benim duymamam gerekiyor? Demek ki benimle ilgili. Ah Beygir, ah. Sen olmasan hepsini öğrenecektim. Ama nasıl öğrenecektim? İnsanları gizli gizli dinleyerek. Ah, meraktan ne hallere düştüm be Hacivat.
1: Of.
4: Artık benim de bir sırrım var. Yeni ayakkabı alacağımı hiç kimseye söylemeyeceğim. Özellikle hain Karagöz'e. Selamun aleyküm Karagöz Bey.
1: Bey mi? Bu ne resmiyet Hacı Cavcav?
4: Onu sen daha iyi bilirsin. Ya da siz daha iyi bilirsiniz mi demeliydim?
1: Hayda.
4: Sen benden sır sakladın Karagöz. Artık yakın arkadaş değiliz yani.
1: Ha. Şimdi anlaşıldı. İyi de sır saklanan bir şeydir.
4: Ama tuzsuz ve bebe ruhiye söyledin.
1: Demek ki bilmeleri gereken bir şeydi.
4: Ama bana söylemedin.
1: Demek ki senin bilmemen gereken bir şeydi.
4: Ha? Aman. Neyse ne. Hiç merak etmiyorum zaten.
1: Tabii tabii.
4: Hem benim de bir sırrım var.
1: Öyle mi? Neymiş?
4: Sen söylersen ben de söylerim.
1: Olmaz, söyleyemem.
4: O zaman ben de söylemem.
1: Bilmemem gerekiyorsa söyleme tabii. Neyse, tutma beni. Önemli bir işim var. Hadi eyvallah.
4: Allah Allah. Hiç merak etmedi ya. Hem bu nereye gidiyor ki? Aman, nereye gidiyorsa gidiyor. Hiç merak etmiyorum. Tüccarın dükkanında buluşacaklardı.
1: Tüccar efendi, aldın mı?
5: Aldım, aldım.
2: Nerede? Ver hadi.
5: Bekleyin, getiriyorum.
3: Çabuk ol, şimdi Hacivat damlar.
5: Geleceğinden emin misiniz?
1: Gelecek, gelecek. Meraktan...
6: Patlayacak.
5: Bekleyin burada.
4: Evet. Ne oluyor burada?
2: Evet. O benim sözüm.
4: Hem benimle ilgili benden gizli işler çeviriyorsunuz, hem de gülüyorsunuz. Ayıp, ayıp.
1: Asıl senin yaptığın ayıp Hacivat. Senin bilmeni istemediğimiz bir sırrımız var. Ve sen buna saygı duymalısın.
4: Olmaz. Bu sır benimle ilgili.
3: Olabilir. Yine de saygı duymalısın.
4: Olmaz.
2: Evet.
4: Peki.
5: Evet. Hacivat'ın hediyesi de geldi.
4: Hediye mi?
3: Mahvettin sürprizi tüccar efendi.
2: Önemli değil yav. Zaten öğrenmek üzereydi.
1: Evet. Nasılsa öğrenecekti. Şu saate kadar iyi bile dayandı. İçimizden geldi. Sana hediye almak istedik.
4: Ben ne diyeceğimi bilmiyorum.
1: Bu kadar üzüleceğini bilseydim saklamazdım senden Hacı Cavcav.
4: Yok, daha güzel oldu böyle. Allah hepinizden razı olsun. Hem bu sırrı sakladınız diye size yaptıkları...

0: için de hakkınızı helal edin.
1: Helal olsun.
2: Hadi aç da bakalım ne varmış içinde.
0: Vay, çok güzel. Allah sizden razı olsun.
3: Senden de hacı var.
0: Peki bunun içine ne konur?
4: Sır.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
1: Hadi bakalım. Şu iş

0: İşleri hemen bitirelim.
1: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
0: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
3: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
2: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
2: Amcacığım, bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
2: Bir koşu mu?
3: Ben hemen hallederim. Alayım.
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
2: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
2: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
2: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
2: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
2: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
2: Yok teyze, olur mu hiç?
5: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
2: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
3: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
5: İyi tamam, ver bir tane.
6: Koli mi?
5: Yok, tane.
6: Teyzeye bak. 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
3: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
2: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
3: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
6: Yaşasın!
7: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
2: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
8: Bu hafta sıra bizde. Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
2: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
3: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
9: Olmaz.
3: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
7: Hı? Zaten hakem değil mi?
2: Ara bulucu olsun anlamında.
10: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
6: Hadi gidelim.
11: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
2: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
11: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
2: Ne? Nasıl olur ama?
10: Nerede çalışacağız peki?
11: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
2: Evet. Adil bir çözüm bu.
10: Bize de uyar.
2: Hadi Aziz, bu topu yakala.
8: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
6: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
8: Kolaysa sen zıpla.
2: Evet Aziz, topu takip et.
8: Tamam, gönderin bir tane daha.
2: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış. Evet, topun önünde dur bari. Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
8: Sağ taraftan.
2: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
8: Kolaymış.
2: Nihat, çek şutu.
8: Nasıl yakaladım ama?
2: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
3: Fırtına gibiydiler maşallah.
2: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
0: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
2: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
9: Hadi.
4: Yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
12: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
4: Maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
13: Evet sayın seyirciler. Yukarı yumurtalı atağa geçiyor. Cengiz'e pas atıyor. Cengiz'den bağlı bir pas.
12: Yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
4: Aferin. Defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın. Ama defansını boş bırak.
14: Hiç mi hücum çalışmadınız?
2: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
14: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
2: Tamam, güzel fikir.
12: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi. Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik. O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
13: Kaleci dahil. Al kaptır gücüm. Pasajarı ilerliyorlar.
15: Thank you.
0: dakikada

0: Aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
1: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
2: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
3: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi. Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
0: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Robotik parmaklarım sayesinde kuleyi asla devirmem. Ciu. İşte bu.
1: Aha, esas benim ultra robotik muhteşem ve harika parmaklarım. Hadi şimdi sıra sizde.
0: Daha bekleyecek miyiz Robo Eren?
1: Robotik hislerime zarar veriyorsun Robo Ceren. Doğru çalışması için tamamen sessiz olmalısın.
0: Tamam hadi.
1: Şşş.

0: Elhamdülillah.
1: Çok yaşa baba.
2: Çok yaşa baba. Çok yaşa baba.
0: Hayırdır çocuklar?
1: Ama baba robot, çok kuvvetli hapşırdın. Kuleyi yıktın.
0: Vay, demek öyle kuvvetli ha? Duydun mu Emel?
3: Duymamak mümkün mü? İyi ki mutfak dolaplarını yıkmadın.
2: Bence seninle ilgisi yok baba robot. Robo Eren'in kabloları zarar görmüş olmalı. Bak, hepsi birbirine karışmış.
0: Haklısın Robo Ceren. Robo Eren'e mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor. Burada işler bir hayli karışmış.
1: Bir an önce laboratuvara gitmeliyiz baba robot.
0: Haklısın. Hadi.
2: Anne robot, sen gelmiyor musun?
3: Anne robot şu anda pasta bot moduna geçiyor.
2: Pasta bot mu? Yaşasın.
1: Pasta bot, bize elmalı pasta yapar mısın?
3: Tamamdır efendim.
4: Çocukların ve halamızın en sevdiği elmalı pasta için bismillah. Ne lazımdı bakalım?
5: Yumurta, yağ, süt ve un. Elmasız olmaz.
3: Hemen kabuklarını soyayım.
0: Öncelikle kolunu tamir edeceğimiz malzemeleri masaya alalım.
1: Evet, yeni çekiç takımım. Hemen getiriyorum efendim.
0: Sakin ol şampiyon. Parmaklarını ezmek istemiyoruz. Çekiç takımını başka zaman kullanırız.
1: İşte bu işimizi görür. Çeliği bile delme gücüsü olan Maktap.
0: Robo Eren, Matkap takımı da işimize yaramaz.
2: Robo Eren'in beyin kabloları da zarar görmüş olmalı. İzin verirseniz araç gereçleri ben hemen getirebilirim baba robot.
0: Robo Eren, seni masaya alalım. Robo Ceren, iş başına.
2: Öncelikle eskiyen kablolar için pense, vidaları açmak için tornavida ve birkaç vida.
0: Hijyeni sağlamak için ıslak mendil ve yeni kablolar için boya kalemi. İşte hepsi bu. Hadi bismillah. Acımıyor değil mi?
1: Unuttun mu baba robot? Robotların canı yanmaz.
2: Robotlar sadece gıdıklanabilirler. Ama o da birazcık, çok azıcık yani.
0: Bazı bilgiler hafızamdan silinmiş olmalı. Veri bankamı gözden geçirtmeliyim. Eski kabloları kestim. Şimdi hepsini değiştireceğim.
2: Çok iyi bir iş çıkarıyorsun baba robot. Eski kablolardan eser kalmadı.
0: Küçük robotlarımız için hep en kaliteli malzemeyi seçeriz. Kalem lütfen.
1: Siyah, en sevdiğim.
0: Kırmızı lütfen.
2: Olumsuz, kırmızı bulunamıyor.
1: Nereye gitmiş olabilir?
3: Bunu mu aradınız?
2: Yaşasın anne robot.
0: Tam zamanında yetiştin canım.
1: Sağ ol anne robot. Artık kalemlerimi hep toplayacağım.
3: Çok sağ ol Robo Eren. Bu iyiliğine çok sevineceğim.
0: İşte bitti.
1: Çok iyi.
2: Yine harika bir iş çıkarttın baba robot.
3: Baba robot, işin bittiyse bir de şunlara göz atmanı istiyorum.
0: Bunlar da ne?
3: Birinizin kabloları mı kısa devre yaptı?
1: Yanık gibi kokuyor.
3: Eyvah! Gitti pasta.
0: Yavru robotlarım, şimdi el birliğiyle yeşil kanatlarını bize bırakan robo kuşu arayacağız.
2: Tamam.
3: Daha fazla kanat dökmeden bulmamız lazım.
2: Tamam.
3: Her yere bakın. Hadi dağılın.
0: Anladığım kadarıyla evimize bir kuş girmiş. Yukarısı temiz.
2: Salon da temiz.
3: Banyo da temiz.
0: Çamaşır odasının sinekliği açıktı. Demek ki oradan girdi. Sonra da bahçe kapısından çıktı.
3: Çok ilginç, yeşil kanatlı bir kuş. Cins bir şey olmalı.

0: Haklısın. Aa. Bulduğumuz tüm kanatlar yeşil. Papağan cinsi bir şey olabilir.
1: Neyse ki sadece kanatları dökülmüş. Evi başka türlü kirletmediğine çok sevindim.
0: Ben tekrar dağılmadan şunları çöpe atayım.
2: Hayır.
1: Hey, ne oluyor?
3: Onlar bize lazım.
4: Kesinlikle otomoyuz.
0: Ama siz kanatsız robotsunuz. Bu kanatlar sizin ne işinize yarayacak ki?
2: Baba lütfen.
1: Ne dersin? Kurtarabilir miyiz?
5: Sanmam. Maalesef.
1: Senin için o kadar da özenerek hazırlamıştım ama şu hale bak. Nasıl oldu anlamadım.
5: Aa, olsun. Düşünmen yeter canım benim.
3: Tertemiz yıkanan kanatlarımız kurudu.
4: Hiç kurumayacak zannettim.
3: Küçük olduğun için sabretmekte zorlanıyorsun. Ama büyüdükçe alışırsın.
4: Şimdi ne yapacağız?
3: Tüyleri saçımıza takalım ve kızılderilicilik oynayalım.
4: Harika fikir. Hadi hemen takalım.
3: İşte oldu.
4: Çok yakıştı kızılderili ablacığım. Peki ya bunlar?
3: Harika bir fikrim var. Gıdıklamaç yapacağız.
4: Yaşasın. Gıdıklamaç ne?
3: Bak şimdi gıdıklamaç.
0: Hey, ne oluyor burada?
3: Yeni keşfimizi deniyoruz baba.
0: Neymiş o?
3: Gıdıklamaç.
0: Demek gıdıklamaç. Hani bana?
4: İşte burada.
0: Halanızda denemek için can atıyorum.
2: Hala.
5: Merhaba ve de hayrola.
4: Kuzul derili oldum.
3: Ve gıdıklamaç yaptık.
5: Kimi?
0: Sana bana.
5: Saçmalama.
0: Hadi ama abla, çocuklarımın ilk icatları boşa mı gitsin? Mecbur seni gıdıklayacağız.
5: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.
4: Ama hala.
3: Azıcık gıdıklayacağız.
0: Doğal gıdıklamaç geldi hanım.
5: Hayır.
0: Kaçma, gel buraya.

0: Geçen günkü oyunda siz kazanmıştınız.
1: Aslında Ömer eve gitmek zorunda kalmasaydı biz oyunu çoktan almıştık ama.
2: Tamam o zaman. Tekrar oynayalım da görelim. Bu sefer kim kazanıyor?
0: Aa, düdük mü o? Yeni mi aldın?
3: Evet, yeni aldım.
2: Biz de alalım, biz de.
1: Çalsana bir.

0: He? Sakin ol evlat, söyle bakalım nedir derdin?
1: Babacığım düdük, düdük alır mısın bana?
0: He? Düdük mü? Eğer bir düdük istiyorsan...
1: Evet evet, çok istiyorum.
0: O halde çalışıp kazanmalısın.
1: Ha? Ben mi? Nasıl olacak ki o?
0: Pekala, gel ben sana göstereyim.
1: Limon. Limon.
0: Öyle değil evladım, güçlü bağıracaksın. Limon, limonlarım var. Sulu sulu, ekşi ekşi.
1: Ha?
0: Ne? Pazar bugün değilmiş.
1: Of.
0: Sen limonları satmaya devam et, ben hemen geliyorum.
1: Ha? Ama... Limon.

0: Limonların kaça?
1: Tanesi 5 akçe.
0: Al bakalım.

0: Oo, bütün limonları sattın demek.
1: Evet, bir anda hepsi bitti. Manava vereceğimiz limonların parasını çıkarınca da elimizde 3 akçe kalıyor. Düdük almak için yetmiyor.
0: O halde gel bakalım.
2: Uy! Hayrola hoca efendi.
0: Hayırdır, hayırdır Laz Cemal. Bizim oğlan iş ister. Balık tutsun diye getirdim buraya.
2: Hoca, benim sizle uğraşacak zamanım yoktur, da yoktur. Oltalar işte orada.

0: Yakaladım, yakaladım.
1: Durun ula durun. Verin bakayım o sepeti bana. Pazarda satarım ben onu uşağım.

0: I got your lips.
1: Oho, yakaladık bu sefer.
0: Yakaladım seni.
2: Ula Hoca, ne yaptın öyle?
0: Her zaman her işten para kazanabilirsin diye bir şey yok. Bu da bir hayat dersi işte.
3: Yakalayın! Hoca yardım et! Kaçtı güzelim kurbanlık.

0: Al bakalım. Bu da senin harçlığın olsun.
1: Bununla birlikte düdük almaya yetecek kadar param oldu.
2: Hadi git al bakalım.
1: Ha? Neden ağlıyorsun?
3: Param.

0: Al bakalım.
1: Ha?
0: Ağlama artık. Al bunu ve hemen evine git.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

0: 응? 보더네.
1: 이디에.
2: Эй, гордон, мы бать пара, и варен дуду джалар.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: aceleci davranmak bazen sonucu geciktirir.
1: Hmm.

Ba,

Mama.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
3: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu

0: Hay Allah, küre küre bitmedi.
1: Ne oldu ya? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Silkelensem iyi olacak.
2: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Rrr. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
1: Aa, ne oldu şimdi?
2: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
0: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
1: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
2: Sığamadım.
0: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
2: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
1: Kurtaracağım seni dostum.
2: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
1: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
2: O kardan adam değildi. Sendin.
0: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
2: Zaten çok da korkmadım.
1: Tabii, tabii.
3: Mert abi, dikkatli sor.
4: Çok eğlenceli.
3: Uçuyoruz. Hayır, kayıyoruz.
5: Taş. Yandık.
4: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
6: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahi mi nene? Nedir?
6: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
3: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
3: Hey!
4: Hey!
1: Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
4: Ben Mirmir.
5: İşte burada.
6: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
5: İşte sandık.
6: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir sen harikasın dostum.
4: Harikasın dostum.
2: Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi.
3: Mirmir, hayaller kurar.
4: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun?

0: kar topu mu oynayalım? Ha?
1: Kaçan!
0: Temtem çok yavaş.
1: Koş Temtem.
0: Hadi Temtem hadi.
2: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
3: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
2: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
0: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
1: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
3: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
2: Su tutun dostum.
4: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
1: Temtem. Uyan Temtem.
5: Biz kazanacağız. Elbette.
3: Ve başlayın.
6: Yem.
2: Aç!
5: Başardık!
4: Olamaz! Ece!
5: Bizi geçemezsiniz!
2: Çekilin!
5: Yetiştik!
4: Olamaz!
5: Olamaz!
3: Ama aynı anda!
5: Aynı anda!
3: Kazanan...
4: biziz!
1: Biz kazandık bence.
0: Yo, bence biz.
3: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdın.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: kadar güzel bir gün. Günaydın minicik. İşte buradasınız.
1: Aa, kıpkırmızı olmuşsunuz.
0: Artık sizi toplayabilirim.
1: Aa, sizin büyümeniz için o kadar çok bekledim ki.
0: Ama sonuca değdi. Çok güzelsiniz.
2: Dilerim abla.
0: Ay, yavaş ol. Sebzeleri ezeceksin. Neyse ki top plastikti.
2: Abla biliyor musun? Babam söz verdi. Gerçek futbol topu alacak.
0: Yandık desene. Artık kafamızda kasta dolaşmamız gerekecek.
3: Kafalara dikkat. Gol kralı geliyor.
0: Hadi topu bırak da bana yardım et.
2: Benim antrenman yapmam lazım. Çalışıyorum.
0: O zaman çilekli dondurmayı yerken seni çağırmayalım. Antrenmanın bölünmesin.
2: Ne? Dondurma mı yapacaksınız?
0: Ne oldu? Hadi sen git çalış.
2: Yok yok. Yardım edeyim de çabucak yapın dondurmayı. Çok tatlı. Bu sepete. Bu bana.
4: Tuna. Yıkamadan yemiyorum.

0: yiyoruz. Hasta olursun.
1: Ama anne bunlar temiz.
0: Meyve sebze yıkanmadan yenmez oğlum. Özellikle de çilek. Senin göremediğin bir dünya mikrop var onda.
1: Tamam.
2: Anne bu kadar yeter mi?
0: Hı hı. Yeter canım. Hadi getir de yıkayalım.

0: Şunlara bak anne, pırıl pırıl oldular.
1: Artık yemeğe hazırlar.
0: Hazır mı? Ne çabuk oldu. Hayır, başlamadık daha. Sadece çilekleri temizledik. Oho!
1: Sen de kendini temizlesen iyi olacak. Hadi doğru banyoya.
0: Biz de tarife başlayalım.
1: Hı hı. Anlaştık şefim.
0: Selam arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Tuğba Sultan. Bugün Tuğba Sultan'la size muhteşem bir tarif göstereceğiz. Asla hayır diyemeyeceğiniz, çok sevdiğiniz bir şey. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi. Dondurma, dondurma, dondurma. Oley! Tuna, ne yapıyorsun? Çekil kameranın önünden.
2: Ellerimi yıkadım, onları gösteriyorum arkadaşlara.
1: Ağzını unutmuşsun ama. Hadi koş.
2: Tamam. Arkadaşlar, gidiyorum.
0: Arkadaşlar, bu sıcak havalarda serinlemek için dondurma yapmaya karar verdik. Kardeşimle ben dondurmayı çok seviyoruz. Siz de en çok hangi dondurmayı seviyorsanız videonun altına yazın.
1: Biz bugün çileklisini yapacağız. Öyle değil mi şefim?
0: Evet arkadaşlar. Bu çilekler bahçemizden. İyice yıkadık. Çünkü gözeneklerinin arasında mikroplar olabilir. Bol suyla yıkamak gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Çilekler yıkandığına göre sıra elle.

0: Dondurma yapmak için biz hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Evde dondurma yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. 1 bardak krema, yarım bardak süt, 1 bardak şeker ve 4-5 damla limon. Ve tabii ki hangi meyveyi koymak istiyorsanız bir kase o meyvede.
1: Bizim çileklerimiz hazır. Ama siz isterseniz portakallı, mandalinalı, muzlu ya da istediğiniz herhangi bir meyveyi koyabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarif dünyanın en kolay tarifi. Birazdan göreceksiniz. Yapmamız gereken tek şey tüm malzemeleri iyice karıştırmak.
1: Hı hı. Bunun için mutfak robotunu kullanalım mı şefim?
0: Güzel fikir. Hem iyice karıştığından emin oluruz hem de yorulmayız. Önce çileklerle şekeri iyice karıştırıyoruz.
1: Evet, bu oldu.
0: Bakın, çilekler iyice parçalandı. Şimdi sırada krema var. Dikkatli kremayı koyuyoruz. Biraz da böyle karıştıracağız.
1: Bu da tamam.
0: Ve sırada süt var. Sütü de ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Bakın, çilekli mi?

0: Küçük şek oldu.
1: Evet şefim. İstenirse içine buz atılıp böyle de içilebilir.
0: Son olarak limonu da ekleyip karıştırıyoruz. Arkadaşlar çok fazla karıştırdığımızı düşünebilirsiniz. Ama dondurmanın kıvam alması için bu gerekli. Mutlaka böyle yapmalısınız.
1: İşte oldu.
0: Oh, mis gibi çilek kokuyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Ama beklememiz gerekecek.
0: Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dondurmanın yapımı çok kolay. Zor olan bir gece donmasını beklemek.
2: Bir gece mi? Hayır. Ben hemen yemek istiyorum ama.
1: Olmaz canım. Beklemesi gerekiyor.
2: Lütfen anne. Hemen yiyelim. Beklemek istemiyorum.
1: Ama Tunacığım, eğer güzel şeylere kavuşmak istiyorsan sabretmeyi öğrenmelisin. Bak, bu karışım şu an dondurma değil. Dondurma olması için bir gece beklemesi gerekiyor.
2: Bir saat beklesek olmaz mı? Hadi. Bence olur.
0: Olmaz Tuna.
2: Nedenmiş?
0: Arkadaşlar, kardeşime bunu anlatmam gerekecek. Mesela sen futbolcu olmak istemiyor musun?
2: Hem de en iyisi.
0: Bunun için de çok çalışıyorsun.
2: Evet, her gün antrenman.
0: Sabırla öğrenmeye çalışıyorsun.
2: Doğru.
0: Bu da öyle işte. Dondurma olması için bir gün beklememiz gerekiyor. Eğer sabredersek yarın afiyetle yiyebiliriz.
1: Ne güzel anlattın Şef Lina. Seninle gurur duyuyorum. Bakın çocuklar, Peygamber Efendimiz sabır cennet hazinesidir buyurmuş. Eğer sabredersek büyük nimetlere kavuşuruz.
2: Tamam, yarına kadar bekleyeceğim. Ama büyük bir kase isterim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım şampiyon. Son işi de sen yap. Bunu buzluğa koyabilirsin.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazırladığımız karışımı buzluğa koyuyoruz. Orada üstü açık bir şekilde bir gece bekleyecek. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Merak etmeyin, dondurmanın son halini size göstereceğim. Ama sizin de yarına kadar beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: önce yarın olsun diye.
1: Ah, benim güzel oğlum. Canın çok mu dondurma çekti?
0: Evet ama sabredeceğim. Anne, yarına kaç saat var?
1: Biraz var Tunacığım.
0: Of ya. Tuna, daha saat çok erken. Yarın demiştiniz, yarın oldu. Hadi dondurmayı çıkaralım artık.
2: Günaydın arkadaşlar. Bir gece bekledik. Artık dondurmamız hazır. Size de göstermek istedik. Ve işte çilekli dondurma. Gördüğünüz gibi dondurmamız artık yemeğe hazır. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Bu dondurmayı siz de deneyin. Hoşça kalın.
0: Sabretmeyi unutmayın.

마음이 딘. 우타 미니미씨.

0: burada ne böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda. Yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.

0: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
1: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
2: Taktın nohuta.
1: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
2: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
1: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
2: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
1: Baksana yemek tabağında.
2: İyi de... bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
0: Kurye aklı tilki.
2: Peki ya ne bu?
1: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
2: Nedir o?
1: Laboratuvar incelemesi.
2: Laboratuvar incelemesi mi?
1: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
2: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
1: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
2: Ya.
1: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
2: Anladım. Öyleyse...
1: bildin. Haberci!

0: duvara nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf! Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah! Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
1: Vay be.
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
1: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet. Demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok değilmiş.
2: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
1: Evet, bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
2: Peki, neden burada hiç köpek yok?
1: Bilmem.
0: Asıl soru o değil.
1: Nedir?
0: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
1: Doğru.
2: Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
1: Ayrıca bu mamaları gelişigüzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
0: Yesinler işte. Ne güzel.
1: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
2: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
1: Bu mamaları köpeklerin...

0: Senin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
1: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
2: Doğru.
3: Aslında benim bir fikrim var.

0: Bölüm 4. Ciğerim benim.
1: En çok da develi cıvıklısını severim.
2: Hı? Niye ki?
1: Çünkü etli pide dedin mi en iyisi develi cıvıklısıdır. Böyle pideyi yerken yağlar da akacak.
2: Hı. Başka ne seviyorsun?
1: Bir de yağlamayla bazlama. Fırından yeni çıkmış ekmeğin üstüne yağ süreceksin. Of, çok fena.
0: Fena tabii. O kadar çok hamur işiyle yağ yersen çok fena olursun tabii.
1: Ama çok lezzetliler.
0: Lezzetli ama bu kadar çok tüketirsen zararlı.
1: Neye zararı var ki?
0: Vücudun en büyük iç organına.
2: Aa, vücudun en büyük iç organı hangisi ki?
0: Tahminleri alalım.
1: Bir kere de doğrudan söyleseniz olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Beyin mi?
0: Hayır.
1: Tabii ki saçlarımız.
0: Saçların iç organ mı?
1: Değil mi?
0: Değil tabii ki.
2: Hı? Peki bu organın ağırlığı ne kadar?
0: Yaklaşık 1,5 kilogram.
2: Bilemedik. Peki vücudun neresinde?
0: Vücudun sağ tarafında. Göğüs kafesinin hemen altında.
2: Burada demek ki.
0: Evet.
2: Ya, bulamadık profesör.
0: Tamam, söylüyorum. Karaciğer.
1: Karaciğer mi? Karaciğeri çok severim ben.
0: Aferin Yaman.

0: Bilimsel konuları bu kadar sevmen çok güzel.
1: Yani tam olarak bilimsel denmez aslında. Ciğer kebabı çok severim ben.
2: Profesör, yakından görelim mi karaciğeri?
0: Tabii ki. Kaşif.
1: Profesör, kaşifi bu sefer de ben kumanda edebilir miyim?
0: Olmaz.
1: Bir kere de ben sürsem ne olur sanki?
0: Bisiklet mi bu?
1: Bisiklet süren her şeyi sürer.
0: İşte en büyük iç organımız, karaciğer.
1: Büyük olsa ne olur? Kalp ya da beyin kadar önemli değil sonuçta.
2: Bence önemli bir organdır.
0: Elbette. Karaciğer en değerli organlarımızdan biridir.
2: Görevi nedir profesör?
0: Karaciğer safra salgısını üretir.
1: Safra salçası mı? Salça domatesten yapılmıyor muydu?
0: Salça değil, safra salgısı.
2: Aa, safra salgısı ne işe yarıyor?
0: İnce bağırsakta A, D, E ve K vitaminlerinin emilimini sağlar.
1: Bu kadar mı?
0: Hayır tabii ki. Karaciğer vücudun deposu gibidir.
2: Ne? Neyi depoluyor ki?
0: Vitaminler, demir, bakır gibi mineraller ve glikoz burada depolanır.
1: Aa, şeker deposu mu yani?
0: Evet, bu sayede vücuttaki şeker dengesini sağlar.
1: Nasıl?
0: Vücut aç kaldığında enerji sağlamak için glikoz salgılar. Yemek yendiğinde de fazla glikozu depolar ve ihtiyaç anı için saklar.
1: Aferin karaciğere, o da işe yarıyormuş.
0: Tabii ki Yaman. Allah hiçbir şeyi boş ve gereksiz yaratmaz.
1: Ay canına.
2: Vücudumuzdaki her bir organ harika işler yapıyor.
1: Anladım. O yüzden de vücudumuz Allah'ın en büyük mucizesi.
2: Peki başka görevleri de yok mu karaciğerin?
0: Olmaz olur mu? Karaciğer aynı zamanda vücudun koruyucusudur.
1: Simülasyonun koruyucusu olabilirim.
0: Vücuttaki zararlı maddelerin atılması onun görevidir.
1: Ben de kaşifle zararlı maddeleri avlayabilirim. Tek yapmam gereken şu kolu çekip...
0: Ne yaptın Yaman?
1: Korkmayın profesör. Emin ellerdesiniz. Kaptan Yaman'a güvenin.
0: Önüne bak.
2: Yaman, durdur kaşifi.
0: Direksiyonu sola çevir.
1: Bu çok zevkli.
0: Oyun değil bu, dikkat et. Dikkat.
1: Hayır.
0: Çocuklar, iyi misiniz?
2: Ben iyiyim.
3: Ben de.
0: İnşallah kaşife zarar gelmemiştir.
2: Bakın profesör, karaciğer yarılmış.
1: Eyvah, düştü.
2: Gördün mü yaptığını Yaman?
1: Vay benim başıma gelenler. Ciğeri söktüm derinden. Depoyu ettim yerinden. Dengeyi kırdım belinden.
0: Tamam, sakin ol Yaman.
2: Şimdi ne olacak profesör? Karaciğeri nasıl onaracağız?
0: Biz onarmayacağız.
2: Hı? Tamirci mi çağıracağız?
0: Hayır, kendi kendini onaracak.
1: Ne?
0: Şaşırmayın. Size söylemeyi unuttum. Karaciğer kendi kendini yenileyebilen tek organdır.
1: Vay canına.
0: Simülasyonu da buna göre yaptım. Yani kendi kendini onaracak. Merak etmeyin. Bakın, onarmaya başladı bile. Ama bizim şimdi laboratuvara dönüp kaşifi onarmamız lazım.

0: Çok şükür büyük bir hasar yok. Bunu kolayca tamir edebiliriz.
1: Profesör, bu karaciğer amma da değerliymiş.
0: Öyle tabii.
2: Peki karaciğere ne iyi gelir?
1: Nelerden hoşlanıyorsa onları yiyelim de sevinsin garip.
0: Bol bol sebze ve meyve yiyerek karaciğerinizi sevindirebilirsiniz. Özellikle de greyfurt ve limon gibi C vitamini zengini yiyecekleri çok sever.
1: O zaman hemen gidip limon yiyeyim.
0: Hiçbir yere gitmiyorsun Yaman. Önce kaşifi tamir ediyoruz.
1: Haklısınız profesör. Ben kırdım, ben yapmalıyım. Verin ben tamir edeyim.
0: Yamancığım, sen yardım et yeter.
1: Ne olur ben tamir etsem?
2: Ne olduğunu az önce gördük.

0: adrenalin kokusunu alıyor musunuz arkadaşlar?
1: Ve de sucuklu tost.
2: Ne?
3: Şey, bunu yapmak istediğimize emin miyiz?
2: Ne oldu kız? Korktu mu yoksa?
3: Korkmaktan değil de buradan bakınca bir emin olamadım. Bu aleti ilk yaptığımızdaki kadar mantıklı gelmedi.
2: Sakin ol benim canım kardeşim. İsmo 3000 benim tasarımım. Yani ona kardeşine güvendiğin gibi güvenebilirsin.
3: Ben de bundan korkuyorum ya.
2: Ne?
3: Yok bir şey.
2: Ha, madem şüpheleriniz var bu işi önce ben deneyeyim.
0: Olur mu canım öyle şey? Anca beraber kanca beraber.

0: yapmıyor?
1: Anlaşılan bize yine hurdalık yolu göründü. Verdiğimiz hasarları telafi etmek için çok çalışmamız gerekecek.
0: Meto, sen ne ara gittin de? Yani tam olarak olmasa da fikri veriyor. Hem ne demişler? Önemli olan niyet. Simitçi amcanın kırdığımız arabası yerine bu da iş görür mü sizce?
1: Bununla çim biçebileceğini sanmıyorum Makbule teyzenin. Of! Bugün niye böyle beceriksiziz anlamıyorum.
2: Niye öyle dediniz? Bence hiç de fena değiliz. Bence yanlışlıkla bisikletini kırdığım arkadaş bunu görünce bayılacak.
0: Gerçekten de sahibi bunu görünce düşüp bayılabilir.
2: Sorun sizde değil çocuklar.
3: Makbule teyze.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
1: Yardım et Allah aşkına. Beceremedik bu sefer.
2: Bir etrafınıza baksanıza çocuklar. Ne görüyorsunuz?
4: Burada.
1: Bir sürü şey görüyorum ama tek bir şey söylemek çok güç.
2: Evet. Aynen öyle çocuklar. Anlayacağınız size biraz düzen ve temizlik lazım. Temizlik imandan gelir ve düzenli temiz bir yerde çalışan insanın kafasının içi de öyle temiz ve öyle düzenli çalışır.
0: Yani başka işlerle ilgilenmeden önce burayı toplamamız lazım öyle mi?
2: Öyle kızım. İşiniz bitince farkı göreceksiniz. Şimdi benim tembel oğlum nerede bakalım? Bodo. Git de bul Müçteba'yı.

0: Ne? Annem mi geldi? Hurdalık takımı talimatlarınızı bekliyor anneciğim.
1: Rahat oğlum, rahat.
0: Anneciğim, hayırdır inşallah. Sen buralara gelmezdin pek.
1: Belli oluyor yeterince gelmediğim. Buraya acilen bir çeki düzen vermek gerek.
0: Nasıl? Burası gayet temiz ve düzenli anneciğim. Yani benim burada bir düzenim var anneciğim.
1: Artık burada tek başına değilsin oğlum. Çocuklar da burayı düzenli olarak kullanıyor.
0: Onlara da öğretirim.
1: Neyi öğretecekmişsin bakalım?
0: Düzensizlikten kurduğum düzeni. İstediğimi kolayca bulabilecek gibi yerleştirdim ben hurdalığı.
1: Öyle mi? O zaman bana bir faraş ve süpürge bul da getir bakalım.
0: Ha?
1: Eğer elinle koymuş gibi bulup getirirsen burayı olduğu gibi bırakırız.
0: Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. Bu imkansız. Hiç değil.
1: O araya dursun çocuklar. Biz hayırlısıyla işe girişelim. Temizlik günü başlasın.

0: Öncelikle hurdaları küçük, orta ve büyük olarak sınıflayalım. Sonra materyaline göre daha küçük gruplara böleriz.
1: Ne oldu bana böyle?

0: buraya tekrar bakmak gerekecek.
1: Hoşuma gitmedi diyemem. Ama baştan yapsak iyi olacak.

0: Nasıl? Dediğim kadar varmış değil mi?
1: Harika.
2: İnanılmaz.
0: Bunu bizim yaptığımıza inanamıyorum.
3: Yani benim halim de oldukça düzenliydi ama bunun da fena olmadığını itiraf etmek gerek. Tamam. Bayağı iyi oldu. Haklıymışsın anne.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneyelim çalışmayı. Ne dersiniz çocuklar?
2: Evet. Simit arabasının tekerlerini yenilememiz gerekiyordu.
0: Hemen teker reyonuna gidiyorum.
3: Hop. Dur bakalım İsmail. Sizi düşündük herhalde.
1: Eline sağlık Müştemi abi. Bu yeni haliyle abim bile sakarlık yapamaz. Erken konuştum galiba.
0: Özür dilerim. Söz daha dikkatli olacağım.
2: Bir de tutacağı kırılmış. Bunun için bir şeyimiz var mı acaba?
1: Tutacaklar da yanımıza bakalım hemen. Harika oldu. Şimdi çim biçme makinesi ve bisikleti de onaralım.
2: Bundan sonra elimizden hiçbir kırık oyuncak, hiçbir bozuk araç kurtulamaz.
0: Evet, artık istediğimiz gibi sakarlık yapabiliriz.
2: Bu o demek değildi ama...
0: Haklısın. Bir an kendimi kaptırdım ağanın coşkusuna.

You, Moore, John!

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Selamünaleyküm.
3: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
3: Ha?
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

Merhaba Kara. Merhaba Keçe. Harikasınız yine. Bugün çok güzel bir konumuz var. Gerçi konularımız her zaman güzel. Zaten kötü bir konu seçmem mümkün değil. Biliyorsunuz bir dış ses kolay yetişmiyor. Aa, sıkılmış gibi bir haliniz var. Gözümden kaçmadı. Dış ses olduğuma bakmayın, gözlerim çok iyidir. Anlaşıldı, tamam. Sakin olun yahu. Hayat çok güzel çocuklar. Ha? Konu paylaşmak. Sağ olun, teşekkür ederim. Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Çok şanslısınız çocuklar. Çünkü paylaşmanın kitabını yazarım ama resmini çizemiyorum. Sağ olun, var olun. Hazırsanız başlayalım. Kara, sen başla. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Hey, neler oluyor? Keçe, sıranı beklemelisin ama. Dur bakayım. Şimdi anladım. Konu paylaşmak olunca siz de sayfayı paylaşıyorsunuz. Harikasınız çocuklar. Bu çok yerinde bir davranış oldu. Paylaşmak için ille de zengin olmaya gerek yok. Elimizdekiler yeter. Bakalım ne çizeceksiniz? Şekerlerini arkadaşlarıyla paylaşan bir çocuk. Ne kadar da mutlular. Çünkü paylaşmak şekerden daha tatlıdır çocuklar. Kara, sayfanı ve sıranı paylaşarak örnek olduğun için özellikle teşekkür ederim. Keçe, hazırsan seninle devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Acaba neyi paylaşacağız? Çok anlamlı bir mesaj Keçe. Yemeklerimizi birbirimizle paylaşırken hayvanları da unutmamalıyız. Soframızdan artanlar onlarla dost olmaya da, bolca sevap kazanmaya da yeter. Seni sabırsız görüyorum Kara. Buyur bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ağlayan bir çocuk mu? Ağlamasın tabii, kıyamam ama konuya sadık kalalım Kara.

Ağlayan çocuk, mendil veren arkadaş. Allah Allah. Aa, tabii ya. Üzüntüyü paylaşmak. Kara, çok güzel bir hatırlatma yaptın. Bizler iyi günde, kötü günde birbirimizin yanında olmalı, üzüntü ve sevinçleri paylaşmalıyız. Düğün çizmeyeceksin değil mi keçe? Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçe, yapma. Düğün olmaz dedik, kına gecesi çiziyorsun. Oo, keçe, iyi ki çizdin. Mum diğerlerini yakarak ateşinden hiçbir şey kaybetmedi. Hatta yanmayan mumların yanmasına vesile olarak çoğalmayı sağladı. Minicik bir kıvılcım birçok karanlığı aydınlattı. Paylaştıkça çoğaldı. Çünkü paylaşmak berekettir. Teşekkür ederiz Kara ve Keçe. Muhteşemdiniz. Tekrar görüşmek üzere. Bitti. Bu kez kesin bitti. Sizi anlıyorum ama hele bir sorun niye? Zamanımı paylaşmam gereken çocuklar var. Ve benim merakla beklediklerine eminim. O zaman Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

ya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
0: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
1: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
4: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
5: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
1: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan...

falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
5: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
6: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
2: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
7: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
2: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
5: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
2: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
0: Bu işi bana bırakın dostum.
3: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki sen de çabuk gel, birkaç alet lazım.
2: Yusuf kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyilik habercileri.
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın

0: amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz size haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden, evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat, dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: ne mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

0: ولی بیای مرغ پیشت زردی. Kimin acaba? İçinde kimlik falan da yok. Hiç kimse yok. Dışarı bakayım bir de.
1: Selamun aleyküm Galip.
0: Aleyküm selam kardeşim. Bu cüzdan senin olabilir mi Salih?
1: Yok, benim değil.
0: Az önce burada buldum. Sahibini ararken sen geldin. Bizimkilerden birinin mi acaba?
1: Bilmem. Daha önce gördüğümü sanmıyorum.
0: Bayram Hoca'ya verelim. O ne yapacağını bilir.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam. Bunlar da ne hocam?
1: Cimnastik çemberi.
0: Cimnastik çemberi mi?
2: Evet. Kırtasiyeci Faruk abi oynayın diye camimize hediye etti.
0: Sağ olsun ama ne oynayacağız ki bunlarla?
2: Çok yakında göreceksin, merak etme.
0: Hocam, biraz önce caminin bahçesine girerken bu cüzdanı yerde gördüm. Biri düşürmüş.
2: İçinde kimlik ya da telefon numarası gibi bir şey var mı?
0: Yok maalesef hocam. Bulduğumda etrafa da baktım ama kimse yoktu.
1: Ne yapacağız hocam?
2: Bir süre camide kalsın. Belki düşüren dönüp gelir.
0: Bizim bulduğumuzu bilmedikleri için baksa da göremeyecekler ki hocam. Keşke başka bir yolu olsaydı.
2: Eskiden öyle bir yol varmış, biliyor musunuz çocuklar?
1: Neymiş hocam?
2: Camilerde yitik taşları olurmuş. İnsanlar buldukları eşyaları yitik taşının üzerine bırakırlarmış. Kaybettiği şeyler için insanlar ilk önce yitik taşlarına bakarlarmış.
0: Süper fikirmiş. Bizim yitik taşımız neden yok hocam?
2: Zamanla sadaka taşları gibi yitik taşları da unutulmuş çocuklar. Yok maalesef.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleykümselam.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Biz de sizi dolu bulduk. Neden gülmediniz? Bence çok komikti yani. Espri de Galip, neşe de mülayim olmalıyız arkadaşlar.
3: Evet Galip, haklısın. Espri komik olunca öyle olacağız.
2: Kutuda ne var çocuklar?
1: Güzelce kesilmiş tahta parçaları var hocam. Marangoz Mustafa abi verdi. İstediğinizi yapın dedi.
3: Ne yapacağımıza bir türlü karar veremedik.
0: Hocam, madem bizim yitik taşımız yok, neden yitik rafımız ya da yitik dolabımız olmasın?
2: Oo, çok iyi fikir Galip. Maşallah.
4: Yaşa! Bravo!
0: Teşekkürler. Sağ olun.
3: Yitik taşı ne? Ben hiç anlamadım olayı.
1: Ben de anlamadım.
2: Doğru ya. Biz konuşurken siz yoktunuz. Hadi malzemeleri kontrol edip işe koyulalım. Yaparken anlatırım. Evet, işte bitti. Nasıl oldu?
3: Çok güzel oldu hocam.
0: Şunu da yapıştırdık mı tamam.
1: Sıra geldi dolabımıza ilk kayıp eşyayı koymaya.
2: Hepinizin eline sağlık çocuklar. Çok güzel oldu.
5: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Yitik dolabımız?
0: Evet, biz yaptık. Artık cami bahçesine düşen hiçbir şey kaybolmayacak.
5: Çok iyi fikirmiş hocam. Bundan okula da yapabiliriz.
2: Neden olmasın?
1: İlk kayıp eşya yerini aldı bile bak.
5: Cüzdan mı o?
0: Evet, ben buldum caminin girişinde.
5: Yakından bakabilir miyim hocam?
2: Bak tabii. Sahibini tanıyor musun yoksa?
5: Hocam bu cüzdan kuzenim Kübra'nın. Dün yatsıya birlikte gelmiştik. Çıkarken düşürmüş olmalı.
3: Yaşasın! İlk yitiğimiz sahibini buldu.
5: Çok sevinecek gerçekten. Teşekkür ederim.
0: Ne demek? Lafı bile olmaz.
5: Hocam peki oyun ne oldu? Oynamayacak mıydın?
2: Doğru ya. Bugündü değil mi?
0: Ben geldim hocam. Başlayabiliriz.
1: Tövbe estağfurullah. Ali sen gitmeyecek miydin babaannene?
0: Gitmedim. Sizi bırakamadım Salih abi.
1: Oh. Ne iyi ettin. Sensiz biz ne yapardık?
0: Zorlanırdınız Salih abi. İmanın şartlarını bile sayemde öğrendiniz.
4: Ali!
0: Neden kızıyorsunuz ki? Derste imanın ne demek olduğunu ilk ben bildim.
5: Çünkü parmak kaldırarak söz verilmesini beklemedin Ali.
2: Tamam. Hadi oyundan önce tekrar yapalım. Ali bir kere daha söyle de hep birlikte hatırlayalım iman neymiş.
0: Ama hocam her şeyi de benden bekliyorsunuz. Ben daha küçücüğüm.
1: Galip abim söylesin.
0: Hey Allah'ım ya. Deminden beri hava atıp duruyordun. Ne oldu?
2: Söylemek ister misin Galip?
5: Ben de söyleyebilirim.
0: Çok sağ ol Cemile. Ben söylerim. İman bir şeyi hiç şüphe duymadan inanmak demek hocam.
5: Aynı zamanda güven duymak demek.
0: Aferin arkadaşlar. Bildiniz.
3: Ali.
2: Peki. Mümin ne demekti çocuklar?
1: Yürekten inanıp güvenen kimse demek hocam. Yani biz müminiz. Yürekten inanıp güveniyoruz.
2: Çok güzel Mustafa. Peki çocuklar, biz öncelikle neye şüphe duymadan yürekten inanıp güveniyoruz?
4: Allah'a!
2: Maşallah. Peki sonra?
0: Meleklere.
1: Kitaplara.
2: Evet.
3: Peygamberlere.
0: Aynen. Bildi değil mi hocam?
2: Evet Ali'ciğim.
3: Ahiret gününe.
5: Kadere. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ederiz hocam.
2: Maşallah çocuklar. Güzelce öğrenmişsiniz. Şimdi biraz oyun oynayalım. Oyunda amacımız imanın ve İslam'ın şartlarının yazılı olduğu bu kağıtları doğru kutuya atmak. En kısa sürede ve en doğru şekilde yapan kazanır. Anlaştık mı?
4: Evet!
2: Jimnastik çemberlerinden tek ayakla zıplayıp masaya geliyorsunuz. Taş, kağıt, makasta kazanan sağdan, diğeri soldan ilerleyecek. Hazır mısınız?
4: Evet!

0: ben de bitirdim.
1: Bakalım doğru mu yaptınız? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. Evet, hepsi doğru. Hızlıca Galip'e bakıyorum. İslam'ın şartlarını doğru sıralamış ama Cemile daha hızlı olduğu için takımına 10 puan kazandırıyor.
0: Hey!
1: Sıradakiler,

0: Bitirdim.
1: Çok hızlısın Salih. Bakalım hanginiz eksiksiz yapmış. Ve kazanan Selim. Salih, namaz kılmak İslam'ın şartıdır.
0: Hey!
2: Hocam, durum berabere mi?
1: Evet Ali.
2: Yine en önemli görev bana kaldı desenize. Galip abi, hiç endişe etmeyin. O iş bende.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Seba, ben Cuma'ya gidiyorum kızım.
1: Tamam baba. Ben ekmekleri keserken sen de biraz marul yıkar mısın Elif'cim?
2: Tabii Sema abla. Ama bana Miço de.
1: Ama senin adın Elif.
2: Adım Elif ama işim Miçoluk. O yüzden çalışırken bana Miço diyebilirsin.
1: Peki tamam.
2: Sema abla, biz neden sandviç yapıyoruz?
1: Agah deden Cuma'ya gittiği için bugünkü uçuşumuz öğleden sonra olacak. Yani kahvaltının üzerinden çok zaman geçecek. Yukarıda karnımız acıkacak. İşte o zaman yiyeceğiz.
2: Anladım. Hey hey hey, sandviç yapıyoruz. Lay lay lay, havada yiyeceğiz. Hop hop hop, karnımız acıkır. Agah dede ne zaman gelecek Sema abla?
1: Sıkıldın mı?
2: Yok ama ne zaman gelecek?
1: 10 dakikaya kadar gelmiş olur Miço.
2: Bana Elif diyebilirsin istersen.
1: Ama sen de bir karar ver Elif'cim.
2: Şimdi çalışmıyoruz. Agah dedeyi bekliyoruz. O yüzden Elif diyebilirsin.
1: Anladım. Çalışırken Miço, çalışmazken Elif.
2: Evet.
1: Peki küçüğüm.
2: Şey, Agah dede ne zaman gelecek?
1: Sen içinden 100'e kadar say, gelecek.
2: Yaşasın.

0: Agah dede daha gelmeyecek mi?
1: Birazdan burada olur küçüğüm.
2: Selamun aleyküm.
0: Agah dede. Selamun aleyküm Agah dede.
2: Ve aleyküm selam Belirci.
1: Allah kabul etsin baba.
2: Amin kızım. E hadi çıkalım da daha çok geç kalmayalım.
1: Tamam baba.
2: Diğer çocuklarla yine balonun orada buluşacağız değil mi?
1: Evet baba, iki çocuk geliyor. Veli ile Emin.

0: arkadaşlar. Şimdi önce yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra da manzaranın tadını çıkartırken dikkat öykümüzü dinleyeceğiz. Ama hava kararmadan geri inmiş olmamız gerek. Bu yüzden iş bölümü yapmamız gerek.
1: Elif'ciğim, sen sandviçlerimizin poşetini aç. Veli, sen bardakları ve tabakları masaya koy. Emin, sen de masanın ayaklarını şu köşelerdeki iplere bağla ki kaymasın.
2: Tamam, anlaştık.
0: Emin'cim, o işin bittiğinde meyve sularını da doldurur musun bardaklara?
2: Tamam. Aa, kuşa bakın.
3: O Fiko.
0: Emin, meyve sularını doldurmadın mı?
2: Fiko'yu görünce unuttum Sema abla.
0: Peki öyleyse. Ben doldurayım da bir an evvel yiyelim yemeğimizi.

0: Hay Allah! Masayı bağlamadık mı? Az kalsın yiyeceklerimiz ziyan oluyordu.
1: Şey, unutmuşum.
0: Tamam Emin'ciğim, dikkatinin dağılması normal. Burada çok fazla yeni şey keşfettin. Heyecanlanman, unutman normal. Hiç sorun değil.
1: Şey, ama her şey ziyan oluyordu.
0: Tamam, ama çok şükür ki olmadı. Bundan sonra biraz daha dikkatli davranırız, olur biter.
2: Dikkatsiz olmak kötü mü Agah dede?
0: Evet Elif'ciğim. İstenmeyen şeyler yaşanmasına neden olabilir.
2: Nasıl?
0: Sanırım bugün size Baytar Emre'nin hikayesini anlatmalıyım.
3: Baytar mı? O da ne?
0: Baytar veteriner. Yani hayvanların doktoru diyebiliriz Veli'ciğim. Sema, çöp poşeti getirmiş miydin kızım? Şu çöpleri atalım, rüzgardan uçup da etrafı kirletmesin.
4: Yukarıda dümenin yanında baba. Alıp geleyim.
1: Ben getiririm.

0: Hay Allah. Emin, nerede kaldın?
1: Emin, sakın. Bu çok tehlikeli. O düğmelerle oynamaman lazım.
2: O düğmelere basma, balonun kontrolden çıkmasına ve kazalara sebep olabilir. Sen sadece çok poşetini alıp gelecektin.
1: Ah, unuttum.
0: Allah'tan sepetten aşağı düşmediler de etrafı kirletmedik. Neyse ki kazasız belasız atlattık. Bir anlık dalgınlık bile istenmeyen sonuçlar doğurabilir hayatta. O yüzden bundan sonra daha dikkatli olmak gerek. Şimdi öykü vakti. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Dediğim gibi size Baytar Emre'nin öyküsünü anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Köyün birinde Emre adında bir hayvan doktoru, yani Baytar yaşarmış. Bu Emre çok iyi kalpli bir kişiymiş. Herkese yardım etmek istermiş. Ama bir problemi varmış.
1: Neymiş?
0: Baytar Emre sorumluluklarını hiç yerine getirmezmiş. İşe giderken kendi kendine...
3: Bugün veteriner kliniğime gidip gelen bütün hasta hayvanları muayene edeceğim.
0: Dermiş. Ama yolda koyunları otlatmaya giden çobanı görünce...
3: Çoban, kırlara mı gidiyorsun? Dur ben de seninle geleyim de bir güzel gezip dolaşayım.
0: Diyerek hasta hayvancıkları unutur, koyunların peşine takılır, dağ bayır gezermiş. Ama durum bununla da kalmazmış. Mesela diyelim ki elinde mektuplarla köyü gezen muhtarı gördü.
3: Muhtar emmi, muhtar emmi, bana mektup var mı?
0: Yok.
3: Kimlere var?
0: Var işte birilerine.
3: Hay Allah, kimlere var acaba?
0: Der, işi gücü unutur, kime mektup geldiğini öğrenmek için muhtarın peşine takılır gidermiş. Ama bununla da kalmaz, gökte süzülen uçurtmayı görür, bu sefer de fırlar gidermiş uçurtma uçuran çocukların yanına. İşi gücü hepten unutuverirmiş.
1: Ama böyle olmaz ki.
0: Olmaz değil mi velicim? Üstelik bununla kalsa iyi. Bir kış günü Baytar Emre...
3: Yarın çok soğuk olacak. Klinikteki hayvancıklar üşür. Sabah kalkınca ilk iş odun kırayım da sobayı yakayım.
0: Demiş. Ertesi gün erkenden kalkmış odun kırmak için. Ama bir de bakmış ki ne görsün.
1: Ne görmüş?
0: Kar yağdığı için etraf bembeyazmış. Emre de odun kıracağını, hasta hayvanların üşüyeceğini falan unutmuş ve kar kuşu görmek için etrafta koşturmaya başlamış.
1: Kar kuşu da ne agah dede?
2: Serçegillerden, karlı dağların tepelerinde yaşayan, bacakları ve parmakları tüylü, minik sevimli bir kuş.
0: İşte böyle. Bütün gün kar kuşu göreceğim diye ortalıkta dolaşan, dağlara tırmanan Baytar Emre... Hiç odun kırmamış. Dışarısı buz gibi, yakacak hiç odun yok. Veterinerde bekleyen hasta hayvancıklar iyice üşümeye başlamış. Baytar Emre geri gelip klinikteki hayvancıkların halini görünce hatasını anlamış ve Allah'a dua etmiş.
3: Allah'ım, ben bugüne kadar sorumluluklarımı unutup görevlerimi yerine getirmedim. Dikkatsiz davranışım yüzünden hayvancıklar iyice hasta oldu. Ama artık hatamı anladım ve çok pişmanım. Eğer bu hayvancıklar iyileşirse bir daha asla sorumluluklarımı unutmayacağım.
0: Demiş. Sonrasında hayvancıklar iyileşmiş. Emre de önce sorumluluklarını yerine getirmesini gerektiğini anlamış ve bir daha sorumluluklarını hiç unutmamış.
2: Çünkü küçücük şeyler gibi görünse de sorumluluğumuzu yerine getirmemenin büyük sonuçları olabilir arkadaşlar.
0: Mesela bir doktor ameliyata girme, bir öğretmen derse girme sorumluluğunu yerine getirmese ya da polisler suçluları yakalamayı ihmal etse. Bir düşünün, halimiz nice olurdu. Evet, gelelim yarışmaya. Bu sorumsuz baytarın ismini hatırlayan var mı içinizde?
1: Baytar Emre.
0: Güzel. Bir puan velinin oldu.
2: Peki baytar ne demekti?
1: Veteriner.
2: Aferin Emin. Bir puan da sana geliyor.
0: Peki. Emre hatalı olduğunu ne zaman anlamıştı?
1: Hayvancıklar soğuktan iyice hastalanınca.
0: Çok güzel. Emin 2-1 öne geçti. Son sorumuz geliyor. Bakalım kim doğru cevap verecek?
4: Ben sorabilir miyim Agah dede?
0: Sor bakalım Miço.
4: Emre hangi kuşun peşine düşmüştü?
1: Kar kuşu.
4: Heyo, doğru. Emin 3-1 kazanmış oldu.
1: Çok teşekkürler.
4: Ama kimse üzülmesin. Çünkü bizim yarışmamızda kaybeden olmaz. Herkes manzaranın tadını çıkartır, rozet kazanır.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya! Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu ah. Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

Sevimli kuş Hago'nun dikkatini çekti. Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı.

0: uçuyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen Gugular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hagu'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hagu yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hagu. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hagu. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hagu'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hagu bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hagu, hatırla.
1: Hagu.
0: Neyse ki Agu fark etti. Çogu bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her gün.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp...

0: boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Aa Asya, gördün mü? Senin ismin bir kıta ismiymiş. Hey, sana diyorum. Oho.
1: Ne oluyor?
0: Korktun mu?
1: Korktum tabii ki.
0: Duydun mu söylediklerimi?
1: Ya.
0: Bilgisayarda araştırma yaparken gördüm. Senin ismin bir kıta ismiymiş.
1: Biliyorum.
0: Demek ki ismin Avrupa'da olabilirmiş. Ya da Avustralya. Ya da Afrika. Ya da...
1: Ay tamam, anladık. Tüm kıtaları sayacak mısın?
0: Sana bundan sonra Avustralya diyeceğim. Sonuçta o da bir kıta. Ne fark eder ki?
1: Ama ben adımdan memnunum.
0: Belki ben memnun değilim.
1: Ne saçma bir şey o. İsmini sevmediğin herkese başka isim mi vereceksin?
0: Yoo, bir tek sana.
1: Hayır, istemiyorum.
0: Sormadım ki sevgili Avustralya.
1: Eymen!
0: Hadi bana müsaade sevgili kardeşim Avustralya.
1: Of ya!

0: Avustralya.
1: Eymen, neden hoşuma gitmeyen şeyi yapmakta ısrar ediyorsun?
0: Aman Avustralya, çok büyütüyorsun.
1: Ama benim adım bu değil.
0: Kim demiş? Artık adın bu.
2: Eymen.
0: Efendim Temel amca.
2: İsminin anlamını biliyor musun?
0: Evet Temel amca. Çok uğurlu demek.
2: Aferin. Aynen öyle. Çok güzel bir anlamı var.
0: Evet.
2: Peki Asya isminin anlamını biliyor musun?
0: Evet. Onu da biliyorum. Bir kıta ismi.
2: Evet, bir kıta ismi. Ama asıl anlamı o değil.
0: Aa, değil mi?
2: Evet. Asıl anlamı şifa veren, tedavi eden, iyileştiren demek.
0: Bilmiyordum.
2: Evet. Muhtemelen insanlara lakap takmanın bize yakışmadığını da bilmiyordun. İnsanlara onların hoşlanmadığı kelimelerle seslenmek maalesef kötü bir davranıştır.
0: Sanırım Asya'ya lakap taktığımı duydum.
2: Öyle.

0: Ne yapman gerektiğini biliyorsun ama, değil mi?
1: Evet. Asya, şimdiden söyleyeyim, benim adım... Özür dilerim. Ayrıca hakkını helal et. Sana bundan sonra lakap takmayacağım.

0: mutsuz ayaklar.
1: Bir.
2: Allah, ne oldu? Baskın mı var? Kim?
3: İnşallah uzaylılardır. Bize de eğlence çıkar.
2: Üç. Babamın sesine benziyor.
1: Dört.
3: Belki de dedemin kılığına girmişlerdir.
2: He, hele öyle bir şey yapsınlar, hepsini kara deliğe gönderirim. Tabii.
1: Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir,
2: üç, dört. Ne yapıyorsunuz sabah sabah?
0: Spor yapıyoruz dayı.
4: Hadi siz de gelin hemen.
5: Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
6: Sağlıklı olmak için spor şart.
2: Kusura bakmayın ama yanlış yoldasınız. Sağlık deyince akla ilk gelen kişi benim. Tabii.
7: Yine başlıyoruz. Hadi hayırlısı.
2: Bir kere spor yapmak çok mantıksız.
0: Neden dayı?
2: Mesela bir ayakkabıyı sürekli giyersen ne olur?
0: Ne olur?
2: Eskir, siz de spor yaparken elinizi, kolunuzu, bütün vücudunuzu eskitiyorsunuz. Tabii, sağlıklı olmak için sürekli dinlenmek gerekir.
3: Vay, harika bir fikir.
2: Aferin Yusuf'cum. Hadi, ağaç eve gidelim de biraz vücudumuzu dinlendirelim.

0: Dünya varmış ya.
1: Keyifli fikirlerine bayılıyorum dayı. Aslansın.
0: Tabii yeğenim. Ne sandın?
2: Hadi kalkın. Gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Ormana.
0: Sebep?
2: İşaret avcılığı yapacağız.

0: İşaret mi? Nasıl bir hayvanmış o öyle ya?
1: Hayvan değil.
0: İnsan mı? Vallahi ben insan avlayamam. Kusura bakma. Annemler çok kızar.
1: Of, bir canlıyı avlamıyoruz.
2: En iyi avcılık diyorsun. Ha, bu da iyice şaşırdı. Sporun kafaya zararları işte. Tabii.
1: Ormandaki tüy, ayak izi, boynuz gibi işaretler bulacağız. Oradan geçen hayvanları tahmin edeceğiz.
0: Aman, başka işimiz mi yok abla ya?
1: Yok tabii. Boş boş yatıyorsunuz burada.
0: Hayır, biz burada çok faydalı bir iş yapıyoruz.
1: Neymiş o faydalı iş?
0: Vücudumuzu dinlendiriyoruz.
2: Hem şimdi o dediklerini bulmak için ormanda bir sürü yürümek gerekir. Ayaklarımızı eskitemeyiz. Vücudumuzu ne kadar az kullanırsak o kadar çok yaşarız. Tabii.
1: Dinleyin bakın. Yürüyüş yapmanın faydaları nelermiş? Kilomuzu kontrol etmemizi kolaylaştırır.
2: Ben halimden memnunum. Hatta biraz şişmanlasam fena da olmaz. Tabii.
1: Kas gücümüzü artırır ve dayanıklı olmamızı sağlar.
2: Biraz olsa fena olmaz yani.
1: Kalp ve akciğer sağlığımızı korumamızı sağlar.
2: Sapa sağlamdır benim ciğerlerim. Ama yine de daha sağlam olabilir tabii.
1: Yürüyüş yaparken endorfin hormonu salgılarız. Bu da daha mutlu hissetmemizi sağlar.
2: Tamam, tamam. Hadi biraz yürüyüş yapalım. Bu civarın en iyi işaret avcısı olduğumu söylemiş miydim size?
1: Daha adını bile bilmiyordun.
2: Adını bilmiyordum ama içeriğini iyi bilirim. Beni izleyin de öğrenin tabii. Söyleyin bakalım bu nedir?
3: Kozalak.
2: Peki bu neyi gösterir?
0: Neyi?
2: Çok yakınlarda bir çam ağacı olduğunu. Kozalak çok taze. Ağaç fazla uzaklaşmış olamaz. Nerede acaba?
1: Bu olmasın sakın.
0: Gerçekten de hiç uzaklaşamamış. Acaba hangi kuşa ait? Ejderha olabilir.
3: Gerçekten mi?
1: Yusuf.
0: Şaka şaka.
1: Bu bir karga tüyü. Yakınlarda kargalar olmalı.
2: Buldum.
1: Hiç sanmıyorum ama sormasam da olmaz. Ne buldun?
2: Bir ayak izi. Hem de esrarengiz bir hayvana ait.
0: Nasıl bir şey dayı?
2: Tam 6 tane ayağı var. 4 ayağı büyük, 2'si küçük.
0: Ne?
3: Öyle bir hayvan var mı?
1: Benim bildiğim yok.
2: Bilim tarihine geçeceğim. Bu hayvanı ilk ben buldum. Onun adını da ben vereceğim. Tabii.
3: Ne diyeceksin dayı?
2: Zeki hayvanı. Yok, bu olmadı. Zeki'nin hayvanı. Biraz uzun ama olsun. Tabii.
1: Şu izlere bir de ben bakabilir miyim dayıcığım?
2: Bak ama sakın bozmayın izleri. Dikkatli olun. İzler çok taze. Uzağa gitmiş olamaz.
1: Dayıcığım, bilim tarihine en acemi kaşif olarak geçebilirsin.
3: Bunlar bizim ayak izlerimiz.
1: Ama bu gerçekten bir hayvana ait.
3: Acaba hangi hayvan?
2: Acaba hangi hayvanı keşfettim bilin bakalım. Ama bu haksızlık ya. Sen hep kitaptan bakıyorsun.
1: Bekleyin, ben şimdi bulacağım.
2: Ben zaten biliyorum da siz öğrenin tabii.
1: Bunlar bir geyiğin ayak izleri.

0: iyilikler yaşıyor demek ki. Hı.
1: Hmm. Çok yoruldum ya.
2: Bu çizgiler de bir hayvanın izleri olabilir mi?
1: Yok ya, her ağaçta olur bunlar, tabii.
0: Hayır, olabilir. Hayvanlar uzayan pençelerini ağaç gövdelerine sürterek törpülerler. Böylece el ve ayak tırnakları bakımlı olur.
3: Peki bu izler hangi hayvana ait abla?
0: Uzun ve derin çizgiler. Bu bir boz ayıya aittir.
2: Çabuk, çabuk.
4: Nerede acaba bu çocuk?
5: Aramaya mı başlasak?
6: Anne, baba, sakin olun.
3: Anne, dayımı ayı yemiş olabilir mi?
6: Hayır oğlum, korkma sen.
4: Yolu mu şaşırdı yoksa?
5: Belki de düşüp bir yerini incitti.
7: Böyle olmayacak. En iyisi ben aramaya çıkayım.
2: Ha? Bir şey geliyor.
5: Ne oldu oğlum?
8: Ayaklarım çok ağrıyor baba. Yürüyemiyorum.
6: Gel bakalım. Zeki, bu ayakların hali ne? Hiç mi tırnaklarını kesmedin? Tırnağın batmış parmağına.
2: Boz ayı bile tırnaklarını kesiyor. Sen nasıl düşünemedin dayı?
6: Sincaplar dişlerini törpüler. Kuşlar gagalarını törpüler. Bizim de sağlıklı ve temiz olmamız için el ve ayak tırnaklarımızı kesmemiz gerekir.
5: Temizlik imandandır. Unutma bunu oğlum.
6: Gel bakalım şimdi tırnaklarını kesip biraz merhem sürelim.
1: Spor yapmak çok faydalı. Sakın tembellik yapmayın. Vücudumuz eşya değil. Kullanmakla eskimez. Tırnakları ihmal etme. Uzayınca kes onları. Benim gibi acı çekme. Temizlik imandandır. Tabii.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Bismillah. Dur, dur. Ne oluyor? Neredeler? Kim saldırdı? Ha? Ne oluyor Boncuk? Aklımı çıkarttın. Ha? Aa, ne oldu Boncuk? Neye sıkıldı canın? Kuşlar mı? Ne olmuş kuşlara? Ha, senin canın yine uçamadığına mı sıkıldı Boncuk? Ay yahu Boncuk, kaç kere konuştuk bunu? Sen tavuksun, tavuklar uçamaz ki. Canım, her kanadı olan uçacak diye bir kaide yok ki. Bak mesela deve kuşuna uç diyorsun, ben deveyim diyor. Yük taşı diyorsun, ben kuşum diyor. Ay. Tabii ya. Bekle burada.

0: Hayırlı sabahlar Boncuk. İyi uçuşlar. Tövbe bismillah. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Boncuk sen uçuyorsun. Ya tavuk hadi köpek gibi oyun oynuyorsun. Sopa getiriyorsun tamam anladık da uçmak da nereden çıktı? Nasıl olur bu? Nasıl uçuyorsun sen?
1: Hayırlı sabahlar usta, hayırlı sabahlar.
0: La havle. Ya balık tutmak için icat edilen oltayı tavuğa takıp ağaca çıkıp tavuk uçurmak nereden geliyor aklınıza?
1: Geldi işte usta.
0: Aferin size. Hadi bakalım uçuşunuz bittiyse in aşağı da yola çıkalım garip. Gösteri yapacağımız köye gitmeliyiz.
1: Hemen iniyorum usta. Kule kule iniş izni istiyorum. Mayday mayday.
0: Tövbe tövbe.

0: Bulduk duymadık deme ey ahali. Dört gözle yolunu gözlüyorduk hani. Ey beni tiyatro geldi köye, köy meydanı oyun mahali.
1: Muhtar eğlenceli birine benziyor. Baksana, kafiyeli anons yaptı. Evet efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Heybeli tiyatronun oyunlarının konusunu sizler belirlersiniz. Oynanmasını istediğiniz konuları yazıp heybemize attığınıza göre seçelim bakalım bugün konumuz ne çıkacak? Etrafına güzellik yay. Evet, bugünkü konumuz bu şekilde belirlendi efendim. Herkese iyi seyirler.

0: Arkadaşlar, bu senenin en güzel gülü yarışmasını kazanan bahçıvanımızı birazdan açıklayacağım.
1: Çok heyecanlıyım.
2: Ben de.
0: Ve bu senenin en iyi gülü ödülünü kazanan çiftçimiz Merve oluyor.
1: Hey, yaşasın. Tebrik ederim komşum.
2: Teşekkürler. Ben de seni tebrik ederim. Finale kaldın. Çok güzel iş çıkarttın.
0: Al bakalım.
3: Hayırlı günler komşum.
2: Sana da komşum.
3: Bu sene en iyi gül üreten bahçıvan ödülü senin oldu. Hayırlı olsun.
2: Teşekkür ederim.
3: Müsaadenle sana bir şey soracağım. Gülü nasıl yetiştirdin? Neydi bu işin sırrı?
2: İşin sırrını sen de biliyorsun aslında komşum. Doğru zamanda ektim, biçtim, suladım, bakım yaptım, gübreledim ve sevgi gösterdim, ilgi gösterdim.
3: Aslında hepimizin yaptığı şeyler. Acaba tohumun mu farklıydı?
2: Bilmem. Olabilir. İstersen sana da tohum verebilirim.
3: Sahi mi?
2: Sahi ya. Bir de gübrenin organik olmasına özen göstermen gerek.
3: Gösteririm. Allah senden razı olsun.
2: Cümlemizden.
4: Komşum, duyduğuma göre güzel gül yetiştirmenin sırrını anlatıyormuşsun herkese.
2: Bir sırrı yok aslında. Herkesin bildiği şeyler.
4: Peki bana da tohumundan verir misin?
2: Elbette veririm.
4: Çok iyisin. Eksik olma.
5: Merve, sana bir şey sorabilir miyim?
2: Tabii ki.
5: Sen herkese tohumundan verdin. Kaliteli ve organik gübre kullanın dedin.
2: Evet.
5: Ne zaman suladın, ne zaman gübreledin, her detayı anlattın.
2: Evet.
5: Şimdi herkes senin gibi aynı kalitede, aynı güzellikte gül yetiştirecek. Seneye yarışmada nasıl birinci olacaksın?
2: Aslında herkesin benimle aynı kalitede gül yetiştirmesi benim birinci olmam için de çok önemli.
5: Nasıl yani?
2: Öncelikle paylaşmak güzeldir. Ayrıca rakiplerimin güçlü olması beni de daha çok çalışmaya yönlendirir. Yani rakiplerim iyi olmalı ki ben de daha iyi olmak için çalışayım.
5: Doğru.
2: Sonra rüzgar estiğinde çiçeklerden polenleri alır ve bahçelere dağıtır. Komşularımın bahçesinden kaliteli polenler yayılırsa benim bahçeme kaliteli polen düşer.
5: Böylece bahçendeki güllerin kalitesi de artar.
2: Aynen öyle.
5: Şimdi anladım. Sen komşu bahçelerin güzel ve iyi yetiştirilmiş çiçeklerle donatılmasını sağladın. Bu senin bahçendeki çiçeklere de yarayacak.
2: Evet.
3: Bir yıl sonra.
0: Evet arkadaşlar, bu senenin en güzel gülü yarışmasını kazanan bahçıvanımızı birazdan açıklayacağım. Bu sene de finalistlerimiz değişmedi.
1: Evet, ama bu sene şampiyon değişecek inşallah.
0: Bakalım jürimizin oyları böyle söylüyor mu? Bu senenin şampiyonu yine Merve Hanım oldu. Merve Hanım, bu başarınızın sırrı nedir?
2: Bir sırrı yok aslında. Hatta bu başarının ardında sır olarak saklamayıp paylaşmak var.
0: Nasıl yani?
2: Siz etrafınızı güzelleştirirseniz, etrafınızdaki güzelliklerin nimetlerinden en çok faydalanan yine siz olursunuz.
0: Tebrikler, bu çok örnek bir davranış. Hem bu yılki şampiyonluğunuzu hem de bu örnek tutumunuzu alkışlıyorum.

0: Tebrik ederim Merve. Bugün çok güzel bir oyun çıkardın.
1: Ben teşekkür ederim anne. Hep birlikte başardık.
2: Merve, kızım.
1: Efendim baba.
2: Bu çiçekler senin için.
1: Aa, nereden çıktı?
2: Bir seyircimiz getirmiş. Oyunumuzu izlemiş, çok beğenmiş. Biraz sohbet ettik oyun hakkında. Seni de ayrıca tebrik etti.
1: Ya, çok sevindim.
2: Seninle de görüşmek istedi. Kulüste olduğunu, birazdan geleceğini söyledim ama acelesi olduğu için selamlarını iletmemi istedi ve gitti.
1: Anne, bu senin.
0: Teşekkür ederim kızım.
1: Baba, bu da senin.
2: Eksik olma yavrucuğum.
1: Gideyim de Garip abi ve Sefa'ya da vereyim.
0: Kızım teşekkür ederiz ama bu çiçekler sana gelmiş.
1: Evet ama unuttun mu anne? Ben etrafıma güzellik yaymakla mükellefim.
0: A benim akıllı kızım.

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Hı? Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım. Tam üstüne bastın. Kaldır ayağını ezilmesin. Neyse. Espriden ne anlamıyorsunuz? Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabii.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabii.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
2: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz. Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
1: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak tabii.
3: Adı ne demiştin dayı?
0: Adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice tabii.
3: Tabii.
1: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Ha ha ha!

0: Bana ıslak kıyafetler getirin.
1: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
1: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
2: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ne oldu dayıcığım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
1: Neymiş o iyi taraf?
0: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
2: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
1: Nasıl kovayacağım bu kıyafetler?
0: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
1: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
2: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum.

0: İyi misin dayı?
1: İyiyim, bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu, kurudu mu?
0: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok.
0: Üzülme dayı, başka icatlar yaparız. Ben senin yanındayım.
1: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
1: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
0: Almana gerek yok dayıcığım.
1: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
0: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
1: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
0: Güvense miydik?
1: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Kurumuşlar bile.
0: Dayıcığım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
1: Yaşasın icadımın işe yarayacağını, biliyordum tabii.
0: Teşekkür ederiz dayı.
1: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyk ala şerri şey.
1: Şerike leke lebbeyk.
0: Şerike leke lebbeyk.
1: Öğrenmişsin, aferin sana.
0: Bazı yerleri unutuyorum, çok zor.
1: Hiç zor değil, ezberlemişsin baksana.
0: Kağıda bakmadan biraz zor. Baba, baba, kağıt.
1: Ne yapıyorsun oğlum, tehlikeli iş yapma.
0: Uçtu gitti.
1: Üzülme, telefondan ezberlersin.
0: Annem yazmıştı.
1: Yapma oğlum, anneni mi özledin yoksa?
0: Özledim ama bu macera tam istediğim gibi.
1: Hadi o zaman üzülme de bak bakalım, yakınlarda bir çeşme olacaktı. Hala yerinde duruyor mu?
0: İşte buldum. Şurada ileride bir yol ayrımı var. Çeşme orada.
1: Hatırladım, hatırladım. Biz annenle gittiğimizde bu yol yoktu. Hatta buralar hep dikenli otlarla doluydu. Koşup geçeyim derken dikenlerin içine düşmeyeyim mi?
0: Of, ne yaptın peki?
1: Ne olsun, ellerim hep diken oldu. Hatta yüzüm bile. O gün fülfülü annen kullandı.
0: Annem mi?
1: Ne sandın? Annen motosiklet kullanabiliyor. Yola çıkmadan önce ehliyet almıştık.
0: Annemi fülfülün üzerinde hayal ediyorum da. Çok havalı.
1: Hadi Murat. Murat.
0: Uçtu gitti. Baba ne yaptın?
1: Gökyüzüne bakıp duruyordun. Yağmur yağdı.

0: Olamaz. Sen de nereden çıktın?
1: Su doldurmaya gelmiştim.
0: Kusura bakma, babamı ıslatayım derken sana geldi.
1: Olsun, bir şey olmaz. Hava sıcak kurur.
2: Delikanlı, sen şu çadırdan mı geldin yoksa?
1: Evet, dedenle hayvanları otlatmaya götürdük. Dedem geride koyunlarla geliyor. Çok susadık. Ben de önden gelip su doldurmaya karar verdim.
0: Adın ne peki?
1: Mert. Senin adın ne abi?
0: Murat. Bak, bu da Zemzem.

0: Kapıyı açmayı unuttum. Ne çabuk geldiniz.
1: Ne o, bidonu mu götüreceksin?
0: Çocuğu o kadar ıslattım. Bir iyiliğim dokunsun.
1: Birlikte götürelim.
2: Demek siz hac yolcususunuz.
1: İnşallah İsmail amca.
2: Maşallah. Biz de koyunlarımız için buradayız. Yıllardır bahar geldi mi buraya geliriz. Torunum da beni yalnız bırakmaz. Mert, hadi bir bardak su ver içeyim.
3: Hı hı.
2: Buranın suyu bir başka. Zemzem mübarek.
0: Hı? Deden de hacca gitmiş değil mi dede?
2: Çok şükür gittim.
0: Beraber de gideceğiz. Onun için çalışıyoruz. Deden bana her akşam haçla ilgili bir şey anlatıyor. Dün akşam telbiyeyi öğrendim.
4: Ne, telbiye mi?
1: Murat, sabah senin ezberlemeye çalıştığın şey telbiye.
4: Evet evet tabii telbiye. Ezberledin mi peki?
0: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
5: Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
1: Bu kadar mı?
0: Devamı da mı var?
4: Olmaz mı? Hem de çok uzun. Annem bana yazmıştı ama gelirken kağıt uçtu gitti.
0: Dede, senin kitabında var mı?
2: Var evlat, var.
0: Ben nasıl görmedim? O zaman kitabı ver de ezberleyeyim dede.
2: Çadırda, sandığın üzerinde.
0: Ha, işte burada.
4: Haccın kitabı da mı var?
1: Olmaz mı oğlum?
4: Baba, o zaman bana neden kitap almadın?
2: Bunu sana verelim. Biraz eskimiş ama.
4: O zaman Mert nasıl öğrenecek hacla ilgili bilgileri?
0: Biz yenisini alırız değil mi dede?
2: Paylaşmayı da severmiş benim torunum. Evet, yenisini alırız. Hem ben bunu yıllar önce koyunları otlatırken bulmuştum.
4: Nasıl yani?
2: Bir gün koyunları otlatırken... baktım ki çeşmenin başında bu kitap duruyor. Etrafta da kimse yok. Elbet sahibini bulurum diye cebime koydum. Ama yıllardır kimse çıkmadı.
4: Ya, kimin acaba? Burada bir isim yazıyor. Galiba sahibi. Leyla Arar.
1: Leyla Acar olmasın?
4: Evet, Leyla Acar yazıyor. Annem mi yani? Annemin mi bu kitap?
0: Annen mi?
1: Durun durun, bakayım ben şu kitaba.
4: Baba! Baba! Baba ne oldu? Anlatsana, daldın gittin.
1: Bu hac rehberi annenin. O da senin gibi terbiyeyi ezberlemek için yol boyu elinden düşürmemişti. Hatırladım, çeşmenin üzerine bırakmıştı. Demek ki almayı unuttu.
2: İnanılır gibi değil. Onca sene sonra sahibini bulduk.
4: Ben de sabah kağıt uçup gidince çok üzülmüştüm. Ah canım annem.
0: Dede, artık yenisini almak şart oldu.
2: Alırız tabii.
0: Biz de gideriz değil mi dede? Senin Patpat'la gitsek nasıl olur?
4: Patpat mı? O da ne?
0: Dedemin traktörü.
4: Hiç traktörle hacca gidilir mi?
0: Peki motosikletle gidilir mi?
4: Biz gidiyoruz işte.
0: Biz de gideriz bir gün, değil mi dede?
2: Gideceğiz, gideceğiz inşallah.
1: Her şey için sağ olun. Biz gidip çadırımızı kuralım.
2: Yerimiz var bu gece, misafiriniz olun.
4: Sağ ol İsmail amca. Bu zemzem bizi uyutmuyor. Sabaha kadar cik cik de cik cik. Sizi de uyutmaz. Biz en iyisi kendi çadırımızı kuralım.
2: Vay zemzem vay.
0: Burada kalsaydım beraber telbiyeyi ezberlerdik. Hem benim kitabım yok.
4: Çok iyi olurdu ama babam çadır kuracak yeri daha iyi bilir.
1: İstersen burada kalabilirsin. Ben çadırı buraya getireceğim. Komşu olsak hiç de fena olmaz değil mi Mert?
0: Harika olur.
4: O zaman hadi biraz çalışalım.
0: Gel şurada çalışalım.
4: Salıncak da var.
0: Evet, dedem yaptı. Hadi gidelim.
4: Mert yavaş yavaş.
0: Bunun keyfi hızlı olmasın da Murat abi.
4: Bulutlara değeceğim sanki. Tamam hadi çalış.

Konuşalım. Akşam olmak üzere. Kaçıncı sayfada acaba? Tamam buldum. Kabe'nin etrafında 7 kez dönmeye tavaf.

0: söyledi.
1: Ha, sen ondan bu kadar acele ediyorsun. Hı hı. Tamam, hadi devam edelim. İnnel hamde.
0: İnnel hamde.
1: Ven nimete.
0: İnnel hamde vel neydi?
1: Ven nimete. Nimete diyeceksin.
0: Murat abi, bu çok zor. Öyle hemen ezberlenmez.
1: Dur, ben ezberledim sanırım. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Buraya kadar tamam. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel nimete lebbeyk. Of, yok olmuyor. Gerçekten çok zormuş. Karışıyor her şey birbirine.
2: Ne oldu size böyle?
0: Ne olsun dede, bir türlü ezberleyemedik.
2: Biraz dinlenin, sonra tekrar çalışırsınız. Hadi gelin beraber koyunlara su verelim.
0: Yaşa dedem.
3: Murat, gel biraz dinlen. Yarın çok yol yapacağız.
0: Ama ben sana tüylüyle fısıltıyı gösterecektim.
1: Onlar kim?
0: Biz yarın seni uyandırmaya geliriz. O zaman tanışırsın.
1: İnnel hamde ven nimete leke vel mülk. İnnel hamde ven nimete leke vel mülk.
3: Oğlum hadi yat artık.
1: Tamam, yatıyorum baba. Nereden çıktınız siz? Nasıl girdiniz içeri?
0: Murat abi korkma. Seni uyandırmaya geleceğimizi söylemiştim. Tanıştırayım. Tüylüyle fısıltı. Hem baksana, fısıltı sana ne getirdi?
1: Ha? Gelirken yolda düşürdüğüm kağıt. Bunu sen mi buldun?
0: Nasıl olmuş bilmiyorum. Sabah ağla gittiğimde fısıltı bunu ağzında tutuyordu.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Eğlenceniz bittiyse artık toparlanalım.
1: Tamam baba.
3: Allah'a ısmarladık. Çok sağ olun.
2: Güle güle. Allah'a emanet olun.
1: Mert, kendine iyi bak. Baba, biliyor musun, ezberledim.
3: Hepsini mi?
1: Hepsini tabii. Hem de annemin yıllar önce kaybettiği kitabından.
3: Çok iyi haber. O zaman ne duruyoruz?
1: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyk, la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ben nimete leke vel mülk la şerike lek.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Cemre!
1: Efendim anne.
0: Gel kızım, sofrayı kurmamıza yardım et.
1: Ben kendi soframı kurmaya yardım ediyorum anne.
0: Ama sensiz olmaz. Bunları en düzgün sen yerleştiriyorsun.
1: Hemen geliyorum. Neleri düzgün yerleştireceğim?
0: Al bakalım. Ellerin dert görmesin yavrucuğum.
2: Yazın bahçede yemek keyfi de bir başka. Ama şu getir götür işleri olmasa.
3: Bir asansör mü yapsak acaba dede?
2: Servis asansörü diyorsun.
3: Aynen öyle.
2: Yeni proje kokusu alınca hemen gözleri parladı Çelebi.
3: Parlamaz mı dede?
2: Benim de bu sofrayı görünce gözlerim parladı.
1: Kaşıklar parlak ya dede. Gözlerin ondan parlıyor.
2: Oo, bu canım sofrayı cimcime mi kurmuş?
1: Ben düzgün kurduğum için annem benden yardım istedi.
3: Ellerine sağlık Cemre.
1: Teşekkür ederim abicim. Sen de düzgün sofra kurabilirsin. Merak etme.
3: Nereye gidiyorsun?
1: Üç katlı pastamı almaya gidiyorum.
3: Pasta mı?
1: Mahsuscuktan pasta abi. Bloklardan yaptım.
3: Ah ya, birden nasıl da canım çekti.
1: Ama canın çekmesin abi. Blok pastamı yersen karnın ağrar. Ve dişlerin de ağrar.
3: Haklısın canımın içi.
2: Pasta nedir ki evlat? Sen Pakize'nin baklavasının kokusunu almadın herhalde.
3: Baklava mı?
2: Biliyorsun beni uykumdan davul zurna sesi bile uyandıramaz. Ancak iki şekilde uyanırım. Bir...
3: Ezan sesi.
2: Ay yaşa. Bir de...
3: Diğeri ne dede?
2: Fırından yeni çıkmış tereyağlı baklava kokusu.
3: Lay dede.
1: Tepsiye bakma, önüne bak. Tepsiye bakma, önüne bak. Pastan geliyor yavrucuğum.
3: Eyvah.
1: Kocaman üç katlı pasta yapmıştım. Şimdi lokma lokma oldu.
3: Sen zaten pastayı dilimlemeyecek miydin? İşte bak. Kendi dilimleri ayrıldı.
1: Bu dilimler hiç düzgün olmadı ama.
4: Aferin oğlum.
1: Babacığım! Babacığım!
0: Hoş geldin bey.
4: Hoş bulduk hanım.
2: Hoş geldin Mahir oğlum.
4: Hoş bulduk babacığım. Cemre, bu pasta üç katlı değil miydi?
1: Evet.
4: Ama sen 5 yaşındasın.
1: Evet.
4: Pastanın 5 katlı olması gerekmiyor muydu?
1: Evet babacığım. Pastanın 5 katlı olması gerekiyordu.
4: O zaman bu pastanın lokma lokma olmasına üzülmüyoruz.
1: Evet, üzülmüyoruz.
4: Hemen yukarı çıkıp 5 katlı bir pasta yapıyoruz.
2: Mahir oğlum da pek mahir hakikaten. Nasıl da ikna etti Cimcibe'yi.
0: Cemre meşgul olduğuna göre sofrayı kurma işi size kaldı.
2: Asansör mü demiştik Çelebi?
3: Servis asansörü demiştik dede.
0: Biz ev hanımlarının servis asansörü işinizi görür.
2: Servis asansörü yolda. Ev hanımlarının pratik zekasını değme mühendislerinki de değişmem. Bir de ev baklavasını hiçbir baklavaya değişmem.
3: Ben yine de asansörleri çok merak ediyorum dede. Hele filmlerde gördüğümüz o eski asansörleri. Merdivenlerin ortasına kurulmuş olanlar hele de. Böyle devasa çarkları görünür. Dışarıdadır yani. Kocaman zincirler falan. Uf ya, keşke görebilsek.
2: Baklavamı yemeden şuradan şuraya gitmem.
0: Beş katlı pastamız da gelsin, sofraya geçeriz.
3: Ama ben ondan yemem, karnım ağrar ve de dişim.

0: Hiç bu kadar büyük bir süs havuzu görmemiştim.
1: Hakkın var evlat. Hidiv Kasrı 1907 yılında Mısır Hidivi Abbas İlmi Paşa tarafından yaptırılmıştır.
0: Hidiv ne demek dede?
1: Hidiv Osmanlı'da Mısır valilerine verilen bir ünvandır.
0: Çok değişik bir mimarisi var.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Bu yapı Osmanlı'nın son zamanlarındaki Batı sanatı etkisi.

0: yaratmaktadır. Nitekim İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırılmıştır. Son dönem Osmanlı mimarisinde de etkileri görünen Art Nouveau stilindedir.
1: Aa! Camlar ne güzel.
0: Sen asıl içerideki vitrayları gör.
1: Vitray mı? Çok merak ettim. Aa, vitray bunlara mı deniyor? Muhteşem.
0: Renkli camları birleştirerek yapılan süsleme sanatına vitray denir. Hidiv Kasrı'nın vitrayları pek meşhurdur. Ama bu yapı aslında çeşme ve havuzlarıyla ünlüdür.
1: Gerçekten çok güzelmiş.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldik.

Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ah, Rıkkıbız, döndün demek. Epey susamışsın. Ne o? Ali yordu mu seni? Sahi, o nerede? Ha, iyi insan lafının üstüne gelirmiş.
1: Alacağın olsun Rıkkıbız. Sana yetişeyim derken nefessiz kaldım.
0: Hayırlı sabahlar Ali.
1: Hayırlı sabahlar Bilge. Elhamdülillah.
0: Şifa olsun. Nasıl? Kitapları kolay dağıttın mı?
1: Şipşak. Hepsi yerine teslim edildi. Bunları da Arif Baba'ya gönderdiler. O nerede?
0: Az önce çıktı.
1: Nereye? Bana bir şey bırakmadı mı?
0: Merak etme. Emanetini dedemin masasına bıraktık.
1: Macera beni bekler. İnşallah çok zorlanmam.
0: Bak, buna söz veremem. İyisin mi sen? Gözünü dört aç.
1: Bakalım kahramanımız bu karışık gizemi çözebilecek mi? İşte başlıyoruz. Ali, günün ilk bulmacası basit bir bilmece. Karşına çıkan bütün bulmacaları çözdüğünde
0: ve ödül harflerini eksiksiz topladığında gizemi çözebilirsin. İşte bilmecen. Teline bağlı boncuk. Faydalanır her çocuk. İster topla ister çarp, sen bu hesabı doğru yap. Bilge.
1: Ödül harfi dediği bu olmalı. Bilmeceyi ilk kez duyuyorum. Y harfinin bilmeceyle ilgisi var mı acaba? Teline bağlı boncuk. Faydalanır her çocuk. İster topla, ister çarp. Sen bu hesabı doğru yap. Hesap makinesi olabilir mi? Belki harfle değil de rakamlarla ilgilidir. Ama hangileri? Hadi Ali, cevap burada bir yerde.

0: Teline bağlı boncuk faydalanır her çocuk. Okula başlayan her çocuk bunun gibi sayı boncuklarından kullanır. Ah, bu da ne? Halı mı? İyi ama yerde hiç halı yok. Bakalım bu ipucu bizi nereye götürecek? Rıkkımız, biraz daha geç kalsam bütün gizemi kendim çözecektim. Son ipucu bir halıyı işaret ediyor. Her yere baktım ama bulamadım. Ah, dur biraz. Gerçekten yapabilir misin? Yani koklayarak. Bu kadar hızlı olmasını beklemezdim. Aferin Rıkkımız. İyi iş çıkardın. Bir dakika. Sen ne buldun anlamadım. Burada halı falan yok. Aman ne komik. Ya benimle alay ediyorsun ya da halının ne olduğunu bilmiyorsun. Hadi canım. Yerde ararken gökte bulmak diye buna denir. Bu ikinci ödül harfi. Bir de fotoğraf var. Burası Sahaflar Çarşısı'na benziyor. İki de çocuk var. Bir şeyler okuyorlar. Rıkkımız, geri ver onu. Rıkkımız, bulmacayı çözmek için. Gel buraya, bırak fotoğrafı.
1: Ali, iyi misin?
0: İyiyim. Rıkkımız ipucumu kaçırdı.
1: Hangisini?
0: Eski fotoğrafı.
1: İlkini mi?
0: Aa, demek ki birden fazla var.
1: İyi, hay Allah. Ağzımdan kaçtı, görüyor musun? Neyse, önemli olan bulmacayı çözmen.
0: Nasıl?
2: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca, o yol gösterir sana. Eski günlerden kalma anılara. Arif.
0: Arif baba kitap okuyan çocuklardan bahsediyor. Ama Rıkkımız sağ olsun fotoğrafı kaybettim.
1: Bakabildin mi fotoğrafa?
0: Biraz baktım. Sahaflar Çarşısı'nda iki çocuk bir şeyler okuyordu.
1: Gözünden de bir şey kaçmıyor. Hafızanı zorla. Belki aklında kalanlar yardımcı olur. Ya da istersen Rıkkımız'ın dönmesini bekle.
0: Rıkkımız kim bilir kaç mahalle gezecek. Bir bakalım fotoğrafta neler vardı. Düşün Ali, düşün. Gözümde canlandırdığım kadarıyla. İki çocuk ve eski bir tornet. Sade ama güzel görünüyor. İkisi de okuduklarına dalmışken aldırış etmezler herhalde. Arkadaşlar, ipucunda dört kişi olduğunuz yazıyor. Diğer ikisi hakkında bana söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Karşılığında ben de size kitap önerisinde bulunabilirim. Bir dakika. Kitaplar insanın en iyi arkadaşı denir.
2: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca...
0: Arif Baba dört arkadaş derken çocuklar ve okuduklarından bahsediyor. Adı görünen sadece bir dergi var. Dört arkadaştan birinin adını görebiliyorsun. Diyanet Dergisi. Bilge, geçmiş yılların dergileri nerede?
1: Anlaşılan fotoğrafa gerek kalmamış. İlerideki rafları takip et. Son kısımda.
0: Sağ ol. Türk Edebiyatı ve

0: Yazarları burada. Dergiler de burada. Yaklaştım. Ha, işte burada. Bunlar aynı çocuklar. Ha, bir ödül harfi daha. Ha, bakalım ipucunda neler var. Seni çocukluk arkadaşım Ethem'le tanıştırayım Ali.
1: Birbirimizi bulduğumuzda senden daha küçüktük. O günden bugüne can yoldaşı olduk elhamdülillah.
0: Bizim semtte bir saatçi dükkanı var. Selamımı götürürsen sana bir emanet olacak. Arif. Rıkkımız, seni gidi püsküllü bela. Demek fotoğrafı alıp buraya kaçtın. Bak gönlümü almayı nasıl biliyor. Selamun aleyküm Ethem amca. Arif babanın selamını getirdim.
2: Ve aleyküm selam. Sen Ali olmalısın. Gel, gel içeri. Kızma Rıkkımıza. Fotoğrafın benim olduğunu bildiğinden getirmiş olacak.
0: O halde bu fotoğraf da sizin.
2: Laf aramızda. Bu oyunu ben kazandım. Ali, bir şeyler söyleyeyim içer misin? Yoksa hemen emanetini mi teslim edeyim?
0: Bulmaca beklemez Ethem amca. Daha sonra bir limonata içmeye gelirim.
2: Hay hay. Bu kutulardan birinde emanetin. Ama hangisinin doğru kutu olduğunu bulman gerek.
0: Bu.
2: Emin misin Ali? Sonra üzülme.
0: Üzülmem Ethem amca. Siyah taşın önündeki kutuyu seçiyorum. Kapının önündeki üç taş oyununun eksik taşı.
2: Maşallah sana. Arif Hafiye gibi çocuk demişti. Az bile söylemiş.
0: Bir ödül harfi daha.
2: Pek kahrımızı çekti bu tornet. Çokça kahkahalarımıza şahit oldu. Neyse, muslukları gevşetmeyelim şimdi. Arif seni burada bekliyor.
0: Sağ ol Ethem amca.
2: Limonataya mutlaka bekliyorum.
0: İnşallah, ilk fırsatta. Arif baba.
1: Ali, bu ne hız? Biraz daha açık havanın tadını çıkarırım diyordum. Madem buradasın, şu son emanetini de teslim edeyim.
0: Bu son ödül harfi ise bulmaca bitti demektir.
1: Daha değil. Harflerin ne dediğini bulmadın.
0: Orası işin kolay kısmı.
1: İnsan bir işe başlamadan önce o işi yapmak isteyip kendine amaç edinir Ali. Düşünür, zihnimizde tasarlar, ardından harekete geçeriz. Bu dini görevlerimizde de böyledir. Abdest almaya, namaz kılmaya ya da oruç tutmaya karar verdikten sonra...
0: Niyet!
1: Niyet ederiz. Niyetlenmek bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmektir. Bu yüzden her işin başında niyet gelir. Kalk ağacın arkasına bir bak bakalım.
0: Fotoğraflardaki tornet bu.
1: Ethem epey bir elden geçirdi.
0: Sürebilir miyim?
1: Artık senin. Ne istersen yaparsın.
0: Yaşa Arif baba. Allah razı olsun.
1: Allah senden de razı olsun evlat.

0: Selamun aleyküm Hakkı Baba.
1: Aleyküm selam Fatma.
0: Benden istediğin kitabı getirdim.
1: Hay Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir kitap. Lamı cimi yok.
2: Lamı cimi mi? O ne demek?
1: Bu deyimi duymadınız mı?
2: Ben duymadım.
0: Ben duydum ama anlamını hiç düşünmedim.
1: Eskiden kitap okuyanlar kitapla ilgili sayfalara notlar alırlarmış. Kafalarına takılan soruları belirtmek için sual kelimesinin son harfi olan lam harfini yazarlarmış. Bu suale verilen cevabı gördüğünde de o kısmada cevap kelimesinin ilk harfi olan cim harfini koyarlarmış. Eğer bir sayfada okuyucunun kafasına takılan hiçbir şey yoksa oraya da not almasına gerek kalmazmış. Böylece gayet açık yazılmış sayfalara notsuz anlamında lamı cimi yok denilirmiş.
0: Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Allah razı olsun Hakkı Baba.
1: Cümlemizden Fatma. Ama benim bu kitapta kafama takılan bir soru var.
0: Yani oraya bir lam koyacağız.
1: Aynen. Mahir, sana zahmet. Benim tesbih dükkanındaki masamdan kalemimi getirir misin?
2: Tamam Hakkı Baba.
0: Şu satırın başından oku bakalım.
2: Alem mi?
0: Hayır.
2: İlim mi?
0: Hayır.
2: Elem.
0: Hayır.
2: Bilemedim dostum. Üç tane harf var. Elif, lam ve mim.
0: Ha? İşte öyle okuyacaksın.
2: Neden?
0: Bazı ayetlerin anlamı Allah'ın ilminde gizlidir. Bizler bilemeyiz. O yüzden bu ayetlere mana yüklemeden harf olarak okuruz.
2: Öğrenmiş oldum. Allah razı olsun dostum.
0: Cümlemizden. Hadi devam edelim.
2: Kalemi bulamadım.
1: Allah Allah. Kendim koydum halbuki.
0: Sonra tekrar almış olabilir misin?
1: Yo, buraya gelirken koydum.
0: Ama kim almış olabilir?
1: Bilmem. Ne oldu?
0: Biraz önce Emin buradaydı. Harun'la birlikte ders çalışmaya gidecekmiş. Bana kalem sormuştu. Sonra da tamam önemli değil deyip hızlıca uzaklaştı.
1: Ama izinsiz almaz Emin.
0: Ben de öyle düşünüyorum ama çocuk işte. Bazen düşünemeyebiliyorlar.
1: Olsun. Yine de biz iyi düşünelim.
0: Ya kalemi bulamazsak Hakkı Baba?
1: Öyleyse Emin'e sorarız.
2: Yanlış anlamaz mı?
1: Zanda bulunmaktan iyidir. Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Hakkı Baba.
1: Emin, nasıl gidiyor Harun?

0: İyi gidiyor Hakkı Baba. Biraz zorlansa da okuyor Kur'an'ı. Yakında ezbere geçmeye başlarız.
1: Hay maşallah benim çocuklarıma. Hadi Allah zihin açıklığı versin.
2: Amin.
1: Emin.
0: Buyur Hakkı Baba.
1: Bugün Fatma'dan kalem istemişsin.
0: Aa evet, ders çalışırken lazım olur diye.
1: Bulabildin mi?
0: Buldum evet.
1: Tamam öyleyse.
0: Ne oldu ki?
1: Benim masamda bir dolma kalem vardı. Baba yadigarı, manevi değeri var. Onu bulamıyorum da. Belki sen almış olabilirsin diye düşünmüştüm.
0: He? Ama sana sormadan neden alayım ki?
1: Doğru. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi selametle kalın.
0: Benim aldığımı düşünmesine üzüldüm.
2: Kötü düşünme. Sorması şüphe etmesinden iyidir.
0: O kalemi bulmalıyız Harun. Yoksa Hakkı Baba'nın aklında şüphe kalabilir.
2: Kalmaz bence. Hakkı Baba öyle biri değil.
0: Olsun. Yine de bulmalıyız o kayıp kalemi. Hı?
3: Oo gençler. Birileri kayıp bir şeyler mi dedi?
2: Kulakların senden önce girmiş gibi odaya.
3: Evet canım, kulaklarım iyi duyar. Şimdi birileri bana olayı anlatsın çabuk.
2: Hakkı Baba'nın dolma kalemi kaybolmuş Zehra abla. Manevi değeri varmış kalemin. Emin'in almış olabileceğini düşünmüş ama Emin yapmadığını söyledi. Sorun yok.
3: Hayır efendim, sorun var.
2: Ama Hakkı Baba Emin'den şüphelenmiyor artık.
3: Sorun şüphelenmesi değil.
2: Ne?
3: Kalemin kayıp olması. İşte macera. Kalemi alan kişiyi bulmalıyız.
2: Ben varım.
0: Ben dünden varım. Sonuçta kalemi benim almadığımı ispatlamam lazım.
2: Çok heyecanlı olacak.
0: Hadi yapalım öyleyse.
2: Hadi.
3: İşte bu. Kağıtta mürekkep var çocuklar.
0: Yani?
3: Yani kalem mürekkep akıtmış.
2: Onu anladık.
3: E'si benim akıllı kardeşim. Bu kalem bozuk.
2: Of abla ya. Onu da anladık. Buradan ne anlam çıkacak?
3: Ya bunu anlamayacak ne var? Eğer buraya mürekkep akmışsa başka yerlere de akmıştır. Mürekkep izini takip edeceğiz.
2: Doğru.
3: Ya... Şimdi tebrik edin bakayım beni.
2: Bu ne abla ya, Allah'ını seversen?
3: Ne olmuş? Dedektifim ben. Dedektiflerin gözlüğü olur. Neyse, çaktırmadan herkesin eline bakacağız. Mürekkep izi var mı, yok mu?
0: Ama Zehra abla, bu yaptığımız doğru mu?
3: Neden?
0: Hakkı Baba benden şüphelendiğinde ne kadar üzülmüştüm. Şimdi biz herkesten şüpheleniyoruz.
2: Doğru.
3: Doğru. Özür dilerim çocuklar, bunu düşünemedim.
2: Peki ne yapacağız?
3: Yerde mürekkep izi var mı yok mu diye bakacağız.
0: Harika fikir. Nereden başlayacağız?
3: Tabii ki kalemin kaybolduğu yerden.
2: Mantıklı. Hadi başlayalım.
3: Hadi.
2: Hadi. Of abla ya. Yine nereden buldun onu?
3: Ya sen niye sürekli benim hevesimi kırıyorsun?
2: Çek şunu suratımdan ya.
3: Simit mi yedin sen?
2: He? Evet, nereden anladın?
3: İşte bundan. Susam kalmış ağzının kenarında. Pis.
0: Süper. Sherlock Holmes gibisin Zehra abla.
3: Zehra Holmes. Bu ismi sevdim.
4: Siz asıl aman vermez armiyi bir okusanız.
3: Neyse çocuklar, tespihaneden buraya kadar tam 4 mürekkep izi gördük. Buradan dışarıya gidiyor izler. Öyleyse izleri takip etmeye devam etmeliyiz.
0: Demek ki kalemi alan kişi dışarı götürmüş.
2: Hadi gidip dışarı bakalım.
3: Çocuklar?
0: Evet Zehra abla.
3: İzler burada son buluyor.
2: Yani?
3: Yani bitiyor.
2: Of abla ya. Yani ne demek oluyor bu?
3: Yani demek oluyor ki...
0: Evet.
3: Ya kalemi alan kişi ağaca çıktı ya da...
0: Ya da...
3: Kalemin mürekkep...

0: Kebi bitti.
1: İlk seçenek mantıklı geldi bana.
2: Ağaç mı?
1: Evet.
2: Öyleyse ağaca çıkıp bakılması gerek.
3: Kim çıkacak?
1: Ben çıkmam.
0: Ben hiç çıkmam.
1: Ben çıkmam dedim.
3: Benim ayağım ağrıyor.
1: Hiç bana bakmayın. Ben çıkmam dedim. Niye ben ya? Niye ben?
0: Çünkü sen bizim kahramanımızsın. Hadi Harun, dayan.
1: Bakın.
3: Bravo
0: İşte
3: Emin,
0: be.
3: bulduk.
0: Ama buraya kim getirmiş olabilir?
3: Belki kalemi alan kişi buraya sakladı.
1: Belki de küçük bir çocuktu. Oyun olsun diye buraya attı.
0: Hadi be. Ağaca Harun zor çıkardı seni. Küçük çocuk nasıl çıksın?
1: Ya arkadaşları yardım ettiyse?
0: Doğru.
3: Ne oldu dedektif Zehra Holmes?
0: Öf, uzatma. Dedektifler de insan. Yanılabilir.
1: İşte böyle Hakkı Baba. Takip ederek bulduk kalemi.
4: Aferin çocuklar. Tebrik ederim sizi.
0: Kalemin bulunmasında benim payım daha büyük tabii.
3: Tabii ki. Güneş gözlüğü ve mercek olmasaydı hayatta bulamazdık kalemi.
1: Ama kalemi ağacın üstüne kimin koyduğu hakkında fikrimiz yok.
4: Bizim var. Değil mi Fatma?
1: Evet. Nasıl yani?
4: Kalemi alanı bulduk.
5: Buldunuz mu?
6: Evet çocuklar. Siz buradan çıktıktan sonra Hakkı Baba kitap okumaya ve notlar almaya başladı. Kalemi bulamayınca ben de Hakkı Baba'ya yeni bir kalem getirdim. Fakat tam o esnada bir şey gelip kalemi elimizden aldı. İşte böyle çocuklar. Kalemi bir karga elimizden alıp gitti.
0: Vay be.
4: Muhtemelen benim odama da aynı karga bir şekilde girip kalemi almış olmalı.
1: Bu kalemin ağacın üstünde olmasını açıklıyor.
3: Aynen.
0: Aslında anlamıştım onu ben.
3: Hadi be.
6: Emin.
1: Efendim Fatma abla.
6: Ben başta senden şüphelenmiştim. Hakkı Baba'ya senin almış olabileceğini söylemiştim. Özür dilerim.
1: Önemli değil Fatma abla. Herkesin aklına gelebilirdi.
6: Ama emin olmadan söylememem gerekirdi. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
6: Allah razı olsun.
4: Şimdi ne yapıyoruz?
5: Çay içiyoruz.
4: Evet, çay içiyoruz. Çaylar benden.
6: Yo, bu kez benden Hakkı Baba. Gönül almam lazım.
4: Peki, senden olsun bakalım.
3: Ben gazoz içsem olur mu?

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: iyi niçin fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi, ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum, şımardım. Fazla fazla kopardım. Doydum, bıktım, usandım. Nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de. Bak ben dersimi aldım.
2: Aferin. Herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii. Hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
0: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: Frequenze.
1: Hı? İncilerim, saat bir olmuş, geç kalıyoruz.
2: Ama saat daha 12.
3: Hayır bir. Şu saatleri hep karıştırıyorum ben de.
4: Bence artık karıştırmayacaksınız. Geldik bile. Karşınızda Mercanya Tarihi Saat Kulesi.
3: Aa, hayatımda gördüğüm en büyük saat.
2: Durun durun. Burada bir yanlışlık var.
3: Ne gibi?
2: Saate bakın. Saat tam 6'yı gösteriyor.
5: Vay, zaman su gibi akıp geçmiş. Biraz önce 1'di, şimdi 6 mı olmuş?
4: Hayır incim, Puf haklı. Bir şeyler yanlış. Bu saat durmuş, çalışmıyor. Tarihi Mercanya Saat Kulesi'nde hiç böyle bir şey görmemiştim.
3: Hay Allah, ne yapsak ki?
4: Saatin içine girip bakalım. Sorun neymiş, öğrenelim.
5: Ben çözerim aslında. Tamam, şu uzun olan şey tam 12'nin üzerinde. Doğru.
4: Öyle çözüleceğini düşünmüyorum güçlü.
5: Ben halledeceğim öğretmenim.
3: Geliyorum güçlü. Sana yardım edeceğim. Şu kısa olan çubuk 6'yı gösteriyor. Bir sayısını göstermesi lazım. Güçlü, bir yüzgeç at dostum. Seninle bu kısa çubuğu bir sayısına çıkaralım.
2: Başarıyorlar.
6: Az kaldı. Az daha.
5: Geldik, geldik. Heh, oldu.
3: Oldu. Oldu öğretmenim.
4: Tebrikler incilerim. Ama hala saniye çubuğu çalışmıyor.
3: Kıpır.
4: İyi misiniz incilerim?
7: Tik tak, tik tak, tik tak, tik.
4: Sorunu çözmek için saat kulesine çıkıp bakalım hadi.

0: Burası şimdi saatin içi mi?
1: Her yer tozlanmış.
2: Ne oldu bu sefer?
3: Yenge!
2: Öğretmen hanım, yavru balıklar, sizin burada ne işiniz var?
4: İncilerimle tarihi saat kulesini ziyarete geldik.
0: Ve gördük ki saat çalışmıyor.
2: Ben de bunun için buradayım. Saat tamirine.

0: Başladım. Yani yeni işim bu. İlk günden bu kocaman saat bozuldu.
1: Ancak sorunu bulamadım hala.
0: Eyvah, saat 2 olmuş çoktan. Ve 1 saate bu işi bitirmem lazım. Çünkü arkadaşlarımla çiğ köfte yemeye gideceğiz.

0: ortadaki çarkı harekete geçiriyor. Bu çarkın adı da dakika çarkı.
1: Bunlar dönüyor. Bunlarda sorun yok gibi.
2: Şu kocaman çark dönmüyor.
0: Evet. Bu çarkta bir sorun var.
1: Burada bir şey var.
0: Bakayım. Oo, buraya sıkışan bir şey var. İşte çıkardım. Ve saat çarkı sıkışan ufacık bir çubuk yüzünden dönmüyormuş.
3: Saat artık çalışıyor.
4: Yaşasın!
0: Saat tam 3. Ben randevuma yetişeyim. Teşekkürler yavru balıklar. Allah'a emanet olun.
4: Görüşürüz yengeç.
3: İncilerim, diyorum ki hadi siz de kendi saatinizi yapın.
2: Ama nasıl? Sayılar deniz kabuklarından olur.
5: Başlayalım o zaman.
4: Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.
1: Bir günde 24 saat var. Gel kovan uzun olan. Aferin sen kısa. Gel kovan.

0: ne?
1: Saat şimdi 5. Aa, oldu 7. Vakit ne zaman geçti? Aa, şimdi de 12.
2: Yelkovan akrep dönüyor. Zaman hızlı geçiyor. Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.
3: Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.

0: Kaju, polis olabilirsin. Atletik bir vücudun da olabilir. Ancak yengeci yenemezsin.
1: Liseden beri seni yeniyorum dostum.
0: Hadi ama. Maşallah gücün kuvvetin her zamanki gibi Kaju.
1: Göreve gitmem lazım. Öğleden sonra boş vaktim var. İstersen bir maç daha yaparız.
0: Ne demişler? Yenilen yengeç maça doymazmış.
2: Canım arkadaşım, sen endişelenme. İşlerini hallet. İnşallah yumurtana gözüm gibi bakacağım. Döndüğünde alırsın. Çok geç kalma ama, yumurtacık annesini özlemesin. Zil çaldı. İncilerin bahçede oyuna daldılar sanırım yine. Gidip onlara bakayım.
3: Yine oyuna daldık öğretmenim. Özür dileriz.
2: Özrünüzü kabul ediyorum. Ancak okul saatlerine dikkat edelim. Olur mu incilerim?
4: Tamam öğretmenim.
2: Arkadaşım Tostik Kaplumbağa bana bir şey emanet etti. Sizinle tanıştırayım.
5: Hani bir şey yok ki burada.
2: Aa, olamaz. Tostik Hanım'ın yavrusu buradaydı. Yani yumurtası. Bana emanet etmişti. Hay Allah. Nerede acaba?
3: Emanet ne demek öğretmenim?
2: Birinin size geri almak üzere teslim ettiği şeye emanet deriz. Emanet edilen her neyse onu korumak gerekir. Hemen yumurtayı bulmamız gerekiyor. Bana yardım eder misiniz incilerim?
3: Onu bulacağız öğretmenim. Ve kaplumbağa yumurtası nereye gidebilir ki? Olamaz. Ya yumurtadan çıktıysa?
2: Yumurtadan çıkmış olamaz. Çünkü yumurtadan çıkma vakti değil.
0: Kaju, dur bakalım. İkinci maçı ben kazanacağım. Şöyle topu kavrayacağım. Sonra... top... Burada tenis topunun ne işi var? Neyse, diğerlerini yanına koyayım.

0: Salut!
1: Hayır, bu bir masa tenisi topu.
2: Yumurta! Bu da değil.
3: Aa, Kaju ve yengeç masa tenisi oynuyor.
4: Biz topları yumurta zannettik.
2: Aa, ya onlar da yumurtayı top sanıp raketle yumurtaya vururlarsa?
1: Hadi incilerim, acele edin.
0: Bu top diğerlerinden ağır gibi. Alsın, yengeç halleder. Hazır mısın Kaju?
5: Gönder bakalım.
6: Dur yengeç dur!
3: İşte yumurta burada.
1: Allah'ım sana şükürler olsun. İşte Tostik Hanım'ın yumurtasını bulduk sonunda. Emanet yumurtayı bulmama yardım ettiğiniz için teşekkür ederim incilerim.
6: Rica ederiz öğretmenim.
0: Aferin yavru balıklar. Emanete sahip çıkmak gerçekten çok önemli. Ne demişler? Sepet sepet yumurta, emanete sahip çık unutma.
5: O söz öyle değildi ama yengeç işte.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: ya Bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Bera ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
2: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
1: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
3: Bera ne oldu? Korkuttun beni,
1: dedi.
2: Fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
3: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
1: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak...
2: Biraz,
1: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve...
3: Buldum!
1: Diye bağırdı bir anda Ayla.
2: Ayla, ödümü patlattın!
1: Dedi Bera.
2: Ne buldun, hadi anlat bana da.
1: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
3: Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin, tamam mı Bera?
1: Diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla,
2: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla,"
1: dedi kardeşine.
3: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera,"
1: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
3: "Al hadi, sektir bakalım topu,"
1: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
3: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
1: Ayla koşarak topu geri getirdi.
3: Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,
1: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
3: Güzel, kaç kez sektirdin?
1: Diye sordu.
2: 2.
3: Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi.
1: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
3: Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?
1: Bera cevap verdi.
2: 2 kez.
1: Ayla devam etti.
3: Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder toplamı söyle.
1: Bera direkt cevabı

0: söyledi.
1: Dört. Hadi şimdi üç kezsektir,
0: dedi Ayla. Vera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla üç, sonra sol bacağıyla üç kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
1: Kaç kez sektirdin?
0: Diye sordu Ayla. Vera sağ elini havaya kaldırarak üç parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. Üç parmak işaretini tekrarladı.
1: Üç sağdan, üç soldan, yani altı,
0: dedi Vera büyük bir heyecanla. Bu durum Vera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
1: Sağ, bir, iki, üç, dört. Sol, bir, iki, üç, dört,
0: dedi.
1: Kaç etti Vera?
0: Diye sordu Ayla. Vera tek nefeste,
1: sekiz,
0: diye bağırdı.
1: Allah'ım sana şükürler olsun, artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha be de annemi babamı da.
0: Ayla araya girdi.
1: Şşş, dedemle babaannemi de.
0: Vera?
1: Evet evet onları da. Amin,
0: dedi. Ellerini yüzüne götürdü. Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: Çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?
1: Diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
0: Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz. Ya da bir hayvan da içine düşebilir,
1: dedi.
2: Peki ne yapacağız Ayla?
1: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
0: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
1: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
0: Başka bir yol bulalım Bera,
1: dedi Ayla.
2: Buldum,
1: diye sıçradı yerinden Bera.
2: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
0: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
1: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
0: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
2: Evet haklısın, o parça eksik.
1: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
2: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
1: dedi Bera.
0: Tamam hazırım,
1: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.

0: Neden telaşlandın Ayla?
1: Diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri,
2: "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz,"
1: dedi. Bera,
0: "Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?"
1: diye sordu. Dede,
2: "Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik."
1: Bera,
0: "Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi,"
1: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
2: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
1: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
0: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı,"
1: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
0: "Hamd ile hamd ederiz."
1: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
2: "Şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar," dedi.
1: Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik, sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ne düşünüyorsun?
1: Senin düşündüğünü.
0: Ben ne düşünüyorum?
1: Benim düşündüğümü.
0: Peki biz ne düşünüyoruz?
1: Aynı şeyi.
0: Demek ki beygir ve keçi...
1: Demek ki...
0: Bizden kaçıyorlar.
1: Evet, kaçıyorlar.
0: Ama nereye?
1: Nereye?
0: İşte onu soruyorum.
1: Ben de soruyorum. Demek ki neymiş?
0: Neymiş?
1: Gerçekten de aynı şeyi düşünüyormuşuz.
0: Aklından hiçbir şey geçmiyor, değil mi?
1: Geçmiyor vallahi.
0: Of, tahmin etmiştim.
1: Ben de.
0: Tamam yahu. Hadi kaçırmayalım beygirle keçiyi.
1: Kaçırmayalım.
0: Takip edelim.
1: Edelim.
0: Yürü o zaman.
1: O zaman. Evet. Haydi.
0: Nereye gidiyor bunlar?
1: Bilmem.
0: Şaşırmadım.
1: Ben de.
0: Of, baksana şuraya.
1: Baktım oraya.
0: Ne görüyorsun?
1: Tarla.
0: Başka?
1: Bir tarla daha.
0: İkisinin ortasında.
1: Yarım tarla. Etli beş tarla.
0: Yahu, o yarım tarlanın diğer yarısında ne var?
1: Çiftliği mi diyorsun?
0: Ha? Nihayet bildin.
1: Çok safsın Hacı Cavcav. Yarım saattir bakıyorsun, bir çiftliği göremedin. Sorup duruyorsun.
0: Karagöz, ciddi ol biraz. Durum kötü.
1: Deme ya. Niyeymiş?
0: Bizim beygirle keçi kaçtılar. Hem de nereye?
1: Nereye?
0: Çiftliğe.
1: Ha, şu çiftliğe.
0: He, o çiftliğe.
1: Ne yapacağız peki?
0: Hele bir gidip yakından bakalım. Nedir bu işin aslı?
1: Bakalım Hacivat. Selamın aleyküm ağalar.
2: Aleyküm selam.
0: Urgan ararız.
1: Yorgan mı? İp almaya gelmedik mi?
0: Yahu yorgan değil.
1: Organ demedim ki zaten.
0: Tamam Karagöz. Hiç çekemeyeceğim seni şimdi. Tamam, ip alalım.
1: İp alınca beni mi çekeceksin ki?
0: Ha?
1: Hayvanları bağlamayacak mıydık?
3: Biz anladık Karagöz. Bak şimdi. Şuradan doğruca gideceksiniz. Sağdan dördüncü dükkan. Yorgancı Hamdi var.
1: Al işte. Yine yorgan.
3: Yahu dur. Yorgancı Hamdi'de ip de var.
1: He, şimdi oldu.
0: Pahalı mıdır acaba Çelebi ağa?
4: Ne bilelim biz yahu?
0: Sana mı sorduk Bekir efendi?
4: Evet.
0: Aman sana da soralım. Pahalı mıdır acaba?
4: Ne bilelim biz yahu? Paran yoksa ne gelirsin çarşıya?
0: Doğru ya. Haydi Karagöz'üm, gidip alalım iplerimizi.
4: Evet. Ne bakarsın?
1: Ya bu adam bağırınca aklım başıma geliyor. Yürü Hacı Cavcav yürü.
3: Bunlar da var.

0: Gitmişler Hacivat. Durmamışlar gitmişler. Arkalarına bakmamışlar gitmişler. Koşa koşa gitmişler. Seke seke gitmişler.
1: Ağlama Karagöz. Beni de ağlatacaksın.
0: Gitti benim kara geçim. Ben şimdi kime geçideyim? Kimin ile dalga geçeyim? Vay benim gınalı kuzum vay.
2: Yahu ben de sanırdım ki mahallede en yüksek ses benimki. Ta aşağıdan duyuldu sesiniz be biraderlerim.
3: Hakikaten yahu bu nasıl dertli bir yakarış? Bu nasıl hüzünlü bir sitem? Ne oldu azizim?
1: Neler olmadı ki Çelebi ağam?
3: Anlat da dinleyelim.
1: Anlatayım ağam. Geçen gün bizim keçiyle beygiri birlikte kaçarken gördük. Karagözlüm'le birlikte başladık takibe. Bir çalının ardına gizlendik. Baktık ki ne görelim?
3: Ne gördünüz?
1: Bizimkiler bir zenginin çiftliğinde bol yemi bulmuş, refah içinde eğleniyorlar. Ama ne eğlenmek?
2: He?
1: Ayrıntıları biraz abartmış olabilirim tabii.
3: Yahu ne var bunda? Hayvan bu. Yemi bulunca yiyecek tabii.
0: Ama bizim fakirhaneleri beğenmeyip zenginin çiftliğine kaçıyorlar ha.
2: Bak bu fena işte. Demek sizi beğenmiyorlar. Zengini daha çok seviyorlar. Refah içinde yaşamak için sizi terk ediyorlar.
1: Ha?
2: Artık sizin hayvanınız olmak istemiyorlar.
3: Yahu Bekir dur. Ne yapıyorsun? Ağlattın adamları.
2: Ben gerçekleri söyledim Çelebi.
3: Öyle mi söylenir?
2: Ya nasıl söylenir?
3: Bak şimdi. Ağlar. Anlaşılan o ki sizin hayvanlar sizin hanenizde çekmiş bulundukları darlık neticesinde bir miktar darlanarak refah seviyesi yüksek olarak görünen ki öyle zengin komşumuzun çiftliğinde karınlarını doyurmayı tercih etmiş görünüyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Hayda.
2: Aferin Çelebi.
0: Peki biz şimdi ne yapacağız?
1: Ben beygir olmadan yaşayamam.
2: Susun artık ya. Her şeyin bir çaresi vardır.
1: Ne yapacağız peki?
2: Öncelikle şu ağlamayı kesip dik duracaksınız.
0: Sonra?
2: Benden bu kadar. Gerisini Çelebi'ye sorun.
3: Gidip kaliteli yemler alıp hayvanlarınızın gönlünü edeceksiniz.
0: Ama bizde para yok.
1: Son paramızı Urgan'a verdik.
0: Hayır, ipe verdik.
1: Evet, ipe verdik.
0: Ben de öyle dedim.
1: Sus.
0: Tamam.
3: Canım dert etmeyin. Bizler de destek çıkarız bir şekilde. Değil mi Bekir?
2: Tabii canım. Benim yiğitlerimin derdi olacak da bizim gözümüze uyku girecek ha. Yazar mı delikanlının kitabında be?
1: Yaşayın be dostlar.
0: Vallahi şimdi de sevinçten ağlayacağım.

0: Ya ne iyi adamlar şu bizim Tuzsuz'la Çelebi.
1: 11, 12, 13.
0: Komşuluk böyle bir şey demek ki.
1: 17, 18.
0: O yüzden demiş peygamberimiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye.
1: 22, 20. Sus be adam. Şaşırdım işte. Tövbe estağfurullah.
0: İyi be.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Komşuluk.
1: Al sen say.
0: Ben saymayı bilmem ki.
1: Allah'ım sabır ver.
0: Keçi!
1: Beygir!
0: Gel bili bili bili bili bili bili.
1: Gel kuçu kuçu deseydin bari.
0: Hay hay. Gel kuçu kuçu kuçu.
1: Karagöz, sen sus. Ben ikisini de birden çağırayım. Şimdi başımıza milletin horozunu, köpeğini toplayacaksın.
0: İyi be. Çağır bakalım.
1: Gel me. Me. Me. Gel.
0: Çağırmaya bak.
1: Bak Karagöz, sinirlerim tepemde zaten. Uğraşma benimle.
0: Sanki ben çok iyiyim. Bizim hayvanlara iyi yem alabilmek için evde ne var ne yok sattım.
1: Al benden de o kadar.
0: Ben yoruldum Acıvat. Bence biraz dinlenelim, sonra arayalım.
1: Ah, ben de tükendim kara gözlüm. 2 dakika kestirelim şurada.
0: Aman Hacı Cavcav sıkı tut. Tüm servetimiz bu çuvallarda.
1: Tuttum kara gözüm, tuttum.
0: Üş, üş. Bu ıslaklık, bu yapışkanlık,
1: bu koku.
0: Keçi!
1: Beygirim!
0: Bakın size ne aldım.
1: Yem, hem de en kalitelisinden.
0: Çok para verdik ama siz düşünmeyin bunu.
1: Biterse yine alırız. İnşallah tabii.
0: Alırız, alırız. Yeter ki bırakmayın bizi.
2: Be.
0: Hadi buyurun, yiyin bakalım.
1: Yiyin, yiyin. Çekinmeyin.
0: Durun ya, durun.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
3: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
4: O kadar kendine güvenme.
3: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
3: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
3: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
2: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
2: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
2: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
2: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
3: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
3: O zaman kesin birileri aldı.
2: Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
3: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.
2: Buldum.
1: Ne buldun?
2: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
3: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
2: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
3: Cemil değil.
1: Hadi at.
3: Burak da değil.

0: Kerim de değil.
1: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya, casusları yakaladım.
2: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
3: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
3: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
1: Ha? Aa, benim eldivenim. Nerede buldunuz?
4: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
1: Bir dakika, bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
3: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
2: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
3: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
2: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
3: Gerçekten mi?
2: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
3: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
1: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
2: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
5: Yumurta şeklinde taş koyalım.
3: Arkadaşlar biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
2: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
2: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
3: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
3: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
3: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
3: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Ha tamam, sustum sustum.
1: Cemil!
4: Ne oldu Hami?
1: Benim uykum geldi.
4: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
1: Ne zaman gelir?
2: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
3: Aa, oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
0: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
1: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın, kalkın.
2: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
3: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
6: Çocuklar!
4: Ne oldu baba?
6: Yumurtaları siz mi aldınız?
4: Yoo.
6: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
3: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
2: O yüzden de bizim kümese gitti.
3: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
4: Ve çok sessizce.

0: dikkatli olun, geliyor. Yakaladım seni. Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
0: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
2: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
3: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
2: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
1: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
0: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
1: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
2: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
2: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
0: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
1: Ne yapalım, sevimliyse tavuklar daha sevimli.
0: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
5: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
1: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
1: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
5: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
0: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
5: Anladım hocam.
1: Ne anladın? Bize de söyle.
5: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
1: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
2: Tilki de bizim halimizde.

0: anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
1: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
2: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
3: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
2: Bakalım yiyecek mi?
0: Geliyor galiba.
1: İnşallah bu yöntem işe yarar.
3: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak. İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
2: Yoksa yandık.
4: Hepsi duruyor.
2: Hem de hediyesiyle birlikte.
3: Ne güzel bir hayvan.
2: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
1: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
2: Hayır, biz daha çok bırakırız.
1: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
5: Öyle bir şey yok Aziz.
0: Arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
1: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
6: Aziz!
1: Tamam, şaka yaptım.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam.

sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Okulu çok özledim.
1: Hemen gidelim.
2: Ceren Hanım, buyurunuz lütfen.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sizi diğer kapıdan alalım küçük bey.
0: Olur efendim.
2: Eren Bey.
0: Miyav.
2: Miyav.
0: Ama şey tamam, kedi sesi duydum sandım da.
1: Hadi Eren, geç kalıyorum.
0: Geldim.
2: Miyav.
0: Kesinlikle bir kedi var.
2: Ama nerede? Buralarda görünmüyor. Kaputun içine mi girdi acaba? Bakın burada kim var?
1: Yaşasın.
2: Çenora'ya çıkıştın mı? Aman da aman.
0: Bizim olsun mu? Lütfen lütfen.
1: Evet baba, bizim olsun.
3: Hayır.
1: Ama anne.
3: Hayır dedim.
2: Pisi pisi.
0: Neden ama neden?
3: Çünkü o da çok küçük. Muhtemelen şu anda annesi onu arıyordur. Bir anneyi yavrusundan ayıramayız. Onlara karşı merhametli olmalı ve yavrusunu anneye götürmeliyiz.
2: Anneniz haklı çocuklar. Aman da aman. Şimdi bu yavruyu besleyelim. Ardından annesini aramaya çıkalım. Olur mu minnak?
3: Peki çocukların okulu ne olacak Adem Bey?
2: Öğretmene haber verdim bile.
0: Önemli bir işimiz var anne.
1: Çok önemli bir iş anne. Ancak el ele verirsek üstesinden gelebiliriz.
3: İyi tamam. Sadece bu seferlik.
0: Yaşasın.
2: Yaş mamamız vardı. Kim getirir?
0: Ben.
1: Biz geldik.
3: Sakin olun. Korkutacaksınız hayvanı.
2: Namazı kılalım da ikindi gibi kedinin annesini aramaya tekrar çıkarız.
3: Olur tamam. Hem de biraz dinlenmiş oluruz.
1: Anne.
3: Hayırdır çocuklar?
0: Kedicik yok.
1: Salonu görmeniz lazım.
3: İnanmıyorum.
1: Hepsi gerçek anneciğim.
3: İnanıyorum tamam.
0: Minik kedimiz minik değilmiş anne. Her şeyi yapabiliyor. Çok kuvvetli. Yaşasın.
2: Eren, canım oğlum. Yerinde duramıyorsun maşallah.
1: Üstelik görünmez olabiliyor.
3: Nasıl yani?
0: Her yerde fırtına gibi esmiş ama hiçbir yerde yok.
1: Süper kediler görünmez olabilir. Kızarsın sanmıştır belki.
3: Aa, ne saçma. Kızmak mı? Neden kızayım ki? Ağlamak istiyorum şu an.
2: Hemen toparlarız canım benim. Ama önce kediciyi bulalım. Değil mi çocuklar? Gel pisi pisi.
0: Gahbili bili çilli de pisicik kayboldu.
1: Kedicik neredesin?
0: Gahbili bili bili.
1: Tatlı kedi.
0: Gahbili bili bili bili.
2: Bili bili diye tavuk çağrılır oğlum. Kedimizin peşindeyiz. Pisi pisi de.
0: Çok akıllı baba. Pisi pisi deyince hemen anlar onu aradığımızı. Taktik yapıyorum şu an.
2: Süper taktik.
0: Buranın hali ne?
2: Nasıl düzelecek burası?
1: Olamaz.
3: Hey ne oluyor orada? Aman Allah'ım.
1: Bunu pisicik yapmış. Olamaz.
0: Kesinlikle. Bakın burada kim var?
1: Demek tüm bu dağınıklığın sebebi sensin küçük adam.
0: Seni gidi keloğlan seni.
2: Durun çocuklar kızmayın.
1: Hayır baba, odanın haline baksana.
2: O da felaket durumda ama bunu keloğlan yapmış olamaz.
3: Kesinlikle haklısın. Tamam biraz afacan ve hareketli olabilir. Ama keloğlan her zaman haklının yanında, kötülerin karşısındadır.
2: Onu hemen masal diyarına göndermeliyiz. Yoksa devler onun yokluğundan istifade ederek kaçabilir.
0: Bu korkunç olur. Biz çok küçüküz.
3: Hemen müdahale ediyorum. Ver bakalım. Tamam, devler de keloğlan da olması gereken bir yerde.
0: Harikasın anne. Devler artık gelemeyecek.
1: Hey, Şengül'üm ve Şüngül'üm burada ama Mengül'üm ortada yok.
0: Yoksa...
2: Aman Allah'ım, Mengül'ümü kurt kaçırmış olmasın.
3: Kesinlikle kurdun işi. Anne keçi yabancılara kapıyı açmayın diye o kadar tembihlemişti halbuki.
1: Benim bildiğim anne keçi...

0: Mengülüm, Şüngülüm, Mengülüm.
1: Sanırım fena halde kandırıldık. Minicik kedinin günahını aldık.
2: Nereden anladın?
1: Bakın ne buldum.
2: Ah, topuz tokam. Yani Mercan kızın saçındaki iğne olmalı.
0: Bakayım. Evet, kesinlikle onun tokası.
3: Tokasını düşürdüğüne göre dev anası kovalamış olmalı.
1: Dev anası mı? Yoksa kediciyi o mu kaçırdı?
0: Sanmam. Onun derdi Mercan kız ve tokası.
2: Bu tokadan hemen kurtulmalıyız.
3: Korkmayın, Süper Eren hepinizi korur. Şimdi tokayı sizden almalıyım.
1: Al bakalım.
3: Şimdi bunu yok etmeliyim. Toka bizde olduğu müddetçe ana dev bizi rahat bırakmayacaktır. Hemen sizden uzaklaştırıyorum.
0: Mercan kız nerelerde acaba?
2: Hadi hemen arayalım.
4: Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım. Hadi odamızı toplayalım. Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım.
1: Kara kedi, senin burada ne işin var? Yoksa beyaz kediyi gördün mü? Demek sen de görmedin. Masa bu kadar dağıldığına göre bir not yazmaya çalışmış olmalı.
3: Ama biz kedice bilmiyoruz ki.
2: 3 saatte kedice derslerine katılmalıydık Adem. Fareler gitsin deyip işin içinden çıkmamalıydık.
1: Haklısın canım ama artık çok geç.
0: Yani not işimize yaramaz.
2: Bir işaret bırakmış olmasın. Kedice bilmediğimizi o da biliyor.
1: Etrafa iyice bakalım. Belki de onu gören birileri vardır.
2: Biri var ama ona sormak konusunda pek emin değilim. Kim bilir ne yalanlar uyduracak yine.
5: Yalancı çoban.
1: Her zaman doğruları söyleyecek birine ihtiyacımız var.
2: Aynen. Yalancı çobanın yalanlarıyla zaman kaybetmemeliyiz.
0: Belki bu sefer doğruyu söyler.
3: Ya kandırıkçılığı üstündeyse? Bu rikse giremeyiz.
1: En iyisi onu hemen yerine koymak. Yok. Nerede bu kedi?
2: Namaz kılacaktık bak. Evin hali aklımızı başımızdan aldı.
1: Haklısın.
3: Yukarıda değilmiş, aşağı saklanmış.
1: Hoş geldin abla.
6: Hoş geldim Adem. Eve ne oldu böyle?
2: Kucağındaki cengavere sormak lazım.
6: Hadi canım, bu tatlı şey
3: tam
6: mi?
3: Tam bir süper kedi abla. Normalde tatlı görünümlü bir kedi. Ama yalnız kalınca değişim geçirip kahraman oluyor.
2: Kahramanlar evi dağıtmaz oğlum. Toplar. Hadi benim kahramanlarım iş başına.
1: Sonra da anne kediyi bulmaya.

0: Hoca, eş onu normal bir insan gibi yesene mübarek. Aa, bak boğazında duracak şimdi efendim. Bak, kara kaçan da fena acıkmış.
1: Oo, çay demlendi mi çay?
0: Hoca, kara kaçan diyorum canım. Hayvan acıkmış bir bak. Bu arada senin bu sabah bir davan yok muydu bey?
1: Eyvah. Yine unuttuk gördün mü? Karakaçanım, hemen şehre gitmeliyiz. Eğer bu sefer de gecikirsek padişahtan okkalı bir azar yeriz. Belki de zindanlara bile düşeriz. Hemen gitmeliyiz. Ne olur güzel eşeğim benim. Hadi karakaçan, padişaha haber uçmadan şu davaya yetişelim. Eğer beni hemen şehre götürürsen sana en sevdiğin şeyi alacağım. Evet, anladın sen onu. Sakızlı muhallebi. Sakızlı muhallebi.

0: Oh, yetiştik neyse. Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam. Hocam biz de az daha gidiyorduk.
0: Doğrudur efendim, doğrudur. Buyurun dinliyorum.
1: Hocam benim adım Kadayıf.
0: Kadayıf mı? Nasıl bir isim bu yahu?
1: Bu da kardeşim Sütlaç.
0: Sütlaç mı? Allah Allah. Bunlar hep kara kaçanın yüzünden. Babanız tatlıcı mıydı?
2: Evet hocam. Nereden bildiniz?
0: İçime doğdu sadece.
1: Babamız rahmetli Şerbet Efendi bize miras olarak bir tarla ve birkaç inek bıraktı. Ama bir türlü paylaşamadık.
2: Kime gittiysek abim hep itiraz etti.
1: Adil olmayı beceremiyor hocam.
0: Demek kimse adil olamadı ha?
1: Aslında kardeşim bana bıraksa şu şekilde böler, iki ineği de ben alırım. Bence hakkım bu.
2: Neden ki? Şöyle ikiye bölelim ve iki ineği de ben alayım.
1: Olmaz kardeşim, şöyle böleceğiz.
0: Bir dakika, bir dakika efendiler. Hele durun biraz, verin şunu bana. Şöyle mi, böyle mi? İki inek olmaz, bir buçuk inek. Çok kolay. Gayet adil bir çözüm var.
1: Sahiden mi?
2: Nasıl böleceksiniz hocam?
0: Bölmeyeceğim.
2: Evet, en güzeli bu.
1: Ben de zaten hep onu diyorum. Hoca böler diyorum. Bölsene hocam.
0: Olmaz, bölmeyeceğim. Şimdi bu yıl ineklere sen bakacaksın, tarlayı da sen süreceksin. Seneye tarlayı sen sürecek, ineklere de sen bakacaksın. Her yıl böyle değişeceksiniz. Bakın delikanlılar, birlikten güç doğar. Hem de kardeşliğiniz güçlenir ve bölerek küçüleceğinize birlikte paylaşarak büyürsünüz. Anam. Ah. Oh, çok şükür bitti. Artık eve döneyim.
3: Oo hocam, hazır sizi bulmuşken bir sualim vardı.
0: Yahu tam bitti dedik, sen geldin.
3: Hocam pazarda çok güzel bir eşek gördüm. Birisi ipini eline almış, aheste aheste götürüyordu eşeği.
0: Allah Allah, gerçekten ilginç. De, bana ne?
3: Ama hocam o eşek galiba senindi.
0: Be adam, o zaman da sana ne?

0: eşek benim. Hırsıza kaptırdıysak da beni ilgilendirir. Güzel eşek mi? İp mi? Aheste aheste mi? Karakaçan! Karakaçan, Karakaçan, neredesin oğlum Karakaçan? Amanın hırsızlar, hırsızlar bebeğimi kaçırmışlar. Neredesin yavrum, neredesin? Dur bakayım, acaba eşeğimi Şükrünaz Efendi mi aldı? Söyle efendi söyle, sen mi aldın eşeğimi? Komşunu rahatsız edip sana iki nasihat verdik diye mi yaptın bunu, söylesene? Hasta hasta adamın da günahını aldık yahu. Bir dakika, yoksa bunu bizim deli Kadri mi yaptı? Söyle bakalım deli efendi, kavuğumu sakladığın gibi eşeğimi de sen mi sakladın yoksa? Yok yok, vay anam, bu adamın da hakkına girdik. Ah benim güzel eşeğim, ah benim güzel gözlüm, ah!
1: Hayrola bey?
0: Sorma hatun, Karakaçan'ı kaptırdık.
1: Ya, demek kaptırdın ha? Hayırlısı olsun.
0: Ne? Sen hiç görmedin eşeği değil mi?
1: Yo, gitmişse gitmiş, üzülme canım.
0: Bana bak hatun, doğruyu söylüyorsun değil mi? Ana, hatun hani eşek yoktu?
1: Senin dediğin gibi hocam, bana. Karına inanmıyorsun da hayvana, eşeğe mi inanıyorsun hoca? Anlaşılan hayvan acıkınca senin bıraktığın yerden kaçmış. Allah'tan bizim Ömer eve dönerken denk gelmiş. Tutmuş da eve getirmiş.
0: Karakaçanım benim. Oo, çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Yalnız, yalnız beni böyle koşturdun ya. Muhallebiyi unut sen. Şaka şaka, sözüm söz. Gözlemeler tandırda, Karakaçan ahırda. Dinlemeden, anlamadan hiç kimseyi suçlama.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

No.

0: up.
1: Mom. Mm-hmm.
0: Ah-ah! Oh.

Filo, bam, bam, bam, bam, filo, filo.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Kuş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Evet, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Memir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç.
0: İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
4: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
3: Bence köstebeğin ismi Küçük.
0: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Kös.
3: Aa, Kös Kös. Baksanıza başını sallıyor.
6: Kös Kös, tanıştığımıza memnun oldum.
4: Mürket'in adı da Mirmir o zaman.
2: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
5: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
3: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
4: Senin ismin de o zaman Temtem.
5: Benden bahsediyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
6: Umarım iyisindir Mirmir.
3: İyi görünüyor.
6: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
4: Görüşürüz Temtem.
3: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
0: Kös Kös, tanıştığımıza sevindim.
2: Ha, bize yardım ettiler.
5: Aslında ben yetişmiştim.
2: Allah'tan yetiştin.
3: Ayağıma bir şey takıldı.
6: Hay Allah, bu da ne böyle?
7: Çıkmıyor.
1: He? Ece'nin ayağı takıldı.
2: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
0: Kös Kös buraya geliyor.
3: Teşekkürler Kös Kös. Teşekkürler.
2: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
4: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa

0: Altın kesesi mi?
1: Hazine!
2: Ne zamandır burada tünel kazıyorum? Ben bile bir hazineye rastlamadım.
0: Aa, misketler! Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
1: Ninem çok sevinecek.
3: Biz de misket oynayalım mı?
4: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
5: Hey!
3: Mirmir, kös kös ve tem tem. Hadi birlikte oynayalım.
0: Tem tem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Buradaymış.
1: Ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Bak anne, daire yaptım.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, bu kartonlar gerçekten işe yarayacak mı?
1: Tabii ki yarayacak. Bunlardan istediğimiz kalıbı yapabiliriz.
0: Anne, ben de büyüyünce senin gibi çok becerikli ve akıllı olmak istiyorum. Of, keşke hemen büyüyebilsem.
1: Her yaşın ayrı güzelliği vardır Linacığım. Bunu unutma. Bazen ben de çocukluğumu özlüyorum.
0: Nasıl yani?
1: Oyun oynamayı, okula gitmeyi özlüyorum mesela.
0: Ama çocuklar büyüklerin yaptığı her şeyi yapamıyor ki.
1: Haklısın. Ama büyükler de çocukların yaptığı çoğu şeyi yapamıyor. Sen nasıl olsa büyüyeceksin. Ama büyükler isteseler de çocukluklarına dönemezler. Çocukluk çok değerli bir hazinedir Lina.
0: Bir daha asla çocuk olamayacağız. İstesek de. Değil mi anne?
1: Aynen öyle canım. Zamanı geri döndüremiyoruz. Onun için aldığımız her nefesin kıymetini bilmeliyiz.
0: Yani ona özenli davranmalıyız.
1: Evet bir tanem. Çünkü bu hayatı bir kere yaşıyoruz. Her anı çok değerli.
0: Aslında çocuk olmak da eğlenceli.
1: Tadını çıkar. Benim küçük yıldızım. Bak burada ne var?
0: Ah yıldız. Çok güzel olmuş. Bunları nasıl yaptığımızı arkadaşlarıma da göstermeliyim.

0: Arkadaşlar, kanalıma ve Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve mutfağın yıldızı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Bugün size çok eğlenceli bir tarif hazırladık. Arkadaşlar, bu hafta okulda geometrik şekilleri öğrendik. Öğretmenim bize bir ödev vermişti. Şekilleri kullanacağımız bir proje hazırlayacaktık. Ben ne yapsam diye düşünürken Tuğba Sultan imdadıma yetişti. Ve bana dedi ki...
1: En iyi bildiği şeyi yap dedim. Kurabiye.
0: Evet. Mutfakta öğrendiğim ilk tarif kurabiyeydi. Ailecek çok severiz. Hep de yaparız. Ama bugünkü kurabiyeler biraz farklı. Bunlar şekilli kurabiyeler olacak. Tuğba Sultan, fikir senin olduğuna göre istersen sen anlat.
1: Şekilli kurabiyeler için önce kalıp hazırlıyoruz. Evde karton kek kalıbı vardı. Ondan ince şeritler kestik.
0: Bakın böyle.
1: Bu şeritleri katlayarak istediğimiz şekli verebiliriz.
0: İşte benim akıllı annem.
1: Hadi nasıl yapacağımızı gösterelim. Şefim, hangi şekli yapacağız?
0: Kare. Arkadaşlar, kare kurabiye kalıbı yapmak için kartonu katlıyorum. Ama dikkat edin, dört kenarı da eşit olmalı. Bakalım eşit olmuş mu?
1: Bence olmuş şefim. Ellerine sağlık.
0: Şimdi kartonun iki ucunu bantla birleştiriyorum. Ve işte kare kurabiye kalıbımız hazır. Bu daireyi kayıttan önce hazırlamıştım. Çok kolay. Kartonu yuvarlayıp birleştiriyoruz. İşte bu kadar basit.
1: Şimdi hangi şekli yapıyoruz şefim?
0: Üçgen. Bunun için kartonumuzu üçe katlayacağız. Çünkü üçgenin üç kenarı vardır. Hadi yapalım. Bir, iki, üç. İşte oldu. Kenarlarını yapıştıralım. Tamamdır.
1: Peki başka?
0: Bir de dikdörtgen yapacağız. İki kenarı uzun, iki kenarı kısa.

0: Okulda ne çok şey öğrenmişsin şefim.
1: Öğretmenim bu şekilli kurabiyelere bayılacak. Dikdörtgen de hazır. Arkadaşlar, bu kartonlarla istediğiniz her şekli yapabilirsiniz. Benim için bunlar yeterli. Artık kurabiyeleri yapmaya geçebiliriz. Hadi, doğru tezgaha. İşte başlıyoruz. Bu kurabiye hem çok lezzetli hem de yapımı çok basit. Değil mi sultanım?
0: Evet. Her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğimiz bir tarif şef.
1: Kağıt kalemler hazırsa işte malzemeler. Yarım paket margarin. Bir su bardağı şeker. 4 su bardağı un. 1 paket kabartma tozu. Ve 1 yumurta. Siz malzemeleri yazarken biz de doğru lavaboya. Elleri yıkamaya.

0: arkadaşlar. Geniş bir kaba yarım paket margarin. Bir su bardağı şeker. Ve 4 su bardağı unu koyuyoruz. Bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Başka...
1: Ve son olarak yumurta.
0: Evet. Bir yumurta ekliyoruz. Arkadaşlar, yumurtayı kırarken dikkat edin. Kabuğu içine kaçmasın. İşte bu kadar. Artık tek işimiz karıştırmak ve güzel bir kurabiye hamuru yoğurmak.
1: Buyurun şef.
0: Teşekkür ederim sultanım.
1: Oo, çok hızlısın şef.
0: Arkadaşlar, bu tarifi o kadar çok yaptım ki artık gözüm kapalı bile yapabilirim. Siz de deneyin. Çok seveceksiniz. Artık yoğurma zamanı.
1: Buyurun şef.
0: Eldivenlerimizi giyiyoruz ve yoğuruyoruz. Tıpkı oyun hamuru oynar gibi. Tarifi deneyin ve videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın.
1: Şefim, hamur oldu galiba.
0: Evet, hazır. Bakın arkadaşlar, tam oyun hamuru kıvamında. Artık hamuru açabiliriz. Önce hamuru elimizle yuvarlıyoruz. Sonra da bir merdaneyle açıyoruz.
1: Şefim, harika oluyor. Bugün bana sadece malzeme vermek düştü.
0: En büyük işi sen yaptın sultanım. Fikri sen buldun. Çok inceltmeden açıyoruz. İşte böyle. Arkadaşlar sakın korkmayın. Çok kolay açılıyor. Merdaneyi yuvarlamanız yeterli. Artık kalıplarla kurabiyelerimize şekil verebiliriz. Kalıbımızı hamurun üstüne koyuyoruz. Ve bastırıyoruz. Bakın, daire kurabiye hazır. Şimdi sırada üçgen var. Kalıpları birbirine yakın koyun ki fazla hamur artmasın.
1: İsraf etmemek için artan hamurları da tekrar yuvarlayıp kullanabiliriz, değil mi şef?
0: Evet, onlardan da misket kurabiye yapalım. Tuna bayılır.
1: Aa, güzel fikir.
0: Üçgen de hazır. Şimdi kare. Kare kurabiye, hoş geldin. Sırada dikdörtgen var. Dikdörtgen de tamam. Arkadaşlar, bu kalıpları kullanarak hamurumuzun yettiği kadar kurabiye hazırlıyoruz. Ve tepsiye diziyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurabiyeleri tepsiye dizdik. Fırına gitmeye hazırlar.
1: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişecek.

0: kurabiyelerimiz pişti. İşte sonuç. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz siz de deneyin. Ve kurabiyelerinizin resmini videonun altına ekleyin. Bir başka tarifte görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
0: Oh, kurabiyeler mis gibi koktu.
1: Bence birer yıldızı hak ettik.
0: Güzel olmuş mu?
1: Nefis olmuş. Çocukken üstüne çikolata sürerdik. Hadi yapalım mı?
0: Yapalım. Gerçekten çocuk olmak çok eğlenceli.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: benim ekibim.
1: Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
2: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
1: Başka konu yok ki elimizde.
2: Bulmamız lazım.
1: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
3: Buldum.
1: Oh. Ha? Ay. İyi misin haberci?
3: İyiyim, iyi.
2: Ne buldun haberci?
3: Haber.
1: Haber mi?
3: Evet, hem de 10 numara.
1: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
2: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
1: Abartma teleskop.
3: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
2: Haberci!
3: Tamam tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
4: 3 mü?
2: 3 mü?
3: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
1: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
3: Sizce bu iyi bir konu mu?
1: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
3: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
1: Ha? O da neydi?
2: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
1: Haberci olabilir mi?
2: Ama haberci siyah değil ki.
1: Evet ama...
2: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
1: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
2: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
1: Tamam tamam haklısın.
3: Sen olmasan var ya.
5: Yeter haberci, çatlayacaksın.
3: Oy, aman.
1: İyi misin haberci?
3: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
2: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
3: Maalesef.
1: Bu işin içinde bir iş var.
6: Nasıl yani?
1: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
5: Yoo.
3: Ben de bilmiyorum.
1: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
3: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
1: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
2: Yani?
1: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
5: Peki ya habercinin tüyleri?
1: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi. Ha?

0: Nasıl yani?
1: Canlılar neden öksürür?
0: Hasta olduklarında.
1: Başka?
2: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
1: Evet, doğru. Peki başka?
0: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
1: Aha, işte bu.

0: ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
1: Balon mu?
2: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
1: Meslek sırrı teleskopçum.
2: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
2: Benden iyi uçuyor bu.

0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: Bölüm 3. Kimin nefesi kuvvetli?
1: Benim nefesim daha kuvvetli bir kere.
2: Hayır, benimki kuvvetli.
3: Ne oldu çocuklar?
2: Sınıfta balon şişiriyorduk. En çok ben şişirdim diyorum, inanmıyor.
1: En çok

0: olanı ben şişirdim.
1: Tamam, sakin olun. Bunu anlamanın bir yolu var.
0: Bilek güreşi mi? Bilek güreşinin nefesle ne alakası var?
1: Bir deney yapacağız.
0: İyi, tamam. Ama bilek güreşi daha eğlenceliydi.
1: İşte oldu.
0: En çok su içen mi kazanacak?
1: Hayır. Bu borulara üfleyeceksiniz. Siz nefes verdikçe pet şişelerdeki su yerine hava dolacak.
0: En çok üfleyen en güçlü nefese sahiptir. Çok zekice.
2: Profesör zaten. Zeki olmasın mı?
1: Hadi başlayın.

0: Önce ben bitirdim. Kazandın mı?
1: İlk bitiren değil, en çok üfleyen kazanıyor. Senin nefesin yetmedi ve erken bıraktın. Ve kazanan Civan.
0: Hadi be!
1: Demek ki Civan'ın akciğeri daha güçlü.
2: Profesör, akciğerimiz vücudumuzun neresinde peki?
0: Bunu bilmeyecek ne var? Tabii ki burnumuzun içinde.
2: Niyeymiş?
0: Burnumuzdan nefes alıyoruz.
2: Ağzımızdan da alıyoruz.
0: Doğru. O zaman burnumuz ağzımızın arasında.
1: Hayır Yaman. Akciğerlerimiz göğüs kafesimizin içinde. İlahi Yaman. Tabii ki herkes gibi senin de var.
0: Göğsümde kafes yok. Demek ki akciğerim de yok. Vay başıma gelenler.
1: Ah Yaman, ah. Senin ne işimiz var? Bak buralarına dokun. Bunlar kaburgalarımız. Kafes gibi aralıklılar değil mi?
0: Evet.
1: İşte kafes gibi göğsümüzü sarıp hayati organlarımızı korudukları için göğüs kafesi deriz.
0: Oh be!
1: Bu böyle olmayacak. Daha detaylı inceleyelim. Kaşif! İşte solunum sistemimiz. Havayı ağzımızdan ve burnumuzdan alırız. Yutak ve soluk borusundan ilerleyerek akciğerlerimize ulaşır. Gördüğünüz gibi sağ akciğerimiz soldakinden daha büyük.
2: Evet, sağ 3 bölümden sol 2 bölümden oluşuyor.
0: Ama bu haksızlık. Sol akciğerimin ne suçu var? Niye eşit değiller?
1: Sakin ol şampiyon. Sol tarafta kalbe de yer ayrıldığı için sol daha küçüktür.
0: Aa, o zaman başka. Kalp olmadan olmaz tabii.
2: Balon gibi şişip iniyorlar.
1: Evet, nefes aldığımızda şişer, verdiğimizde sönerler. Bu sayede vücudumuzun oksijen ihtiyacı karşılanır.
2: Akciğerimizin içi nasıl peki?
1: Hemen görelim.
0: Aa! Borular girmiş akciğerlere.
1: Boru değil onlar, bronş. Bronş yoluyla hava akciğere dağılır. Daha sonra gittikçe küçülürler. Bunlara da bronşçuk diyoruz.
0: Hı? Uçlarında da üzümler var. Lezzetli mi acaba?
1: Üzüm değil onlar. Alveol.
2: Alveol ne demek?
1: Hava kesecikleri. Karbondioksitle oksijen değişimi bu hava keseciklerinde olur.
2: Peki kaç tane alveol var?
1: Tahmin edin bakalım.
0: Vallahi 2-3 kilo vardır.
1: Üzüm değil onlar.
2: 100 bin mi?
1: Her bir akciğerde 150 milyon alveol bulunur.
2: Ne?
0: Vay canına! Tanesini 1 liradan satsak zengin oluruz.
1: Yaman.
0: Şaka şaka.
2: Peki bu kadar çok alveol küçücük bir akciğere nasıl sığıyor?
1: Rabbimizin gücü her şeye yeter Civan. İşte insan vücudu böyle harikalarla dolu olduğu için en büyük mucizedir.

0: ile uzaktan bir şey anlaşılmıyor. Şu solunum işini yakından mı görsek?
1: Çok doğru dedin Yaman. Hadi bakalım. Kaşif, bizi solunum sisteminde gezdir. Ağızdan içeri giriyoruz. Soluk borusundan ilerliyoruz. Sağ akciğere girelim. Gittikçe daralıyor. Bronşlara ve bronşite geldik. Kaşif, bizi daha da küçült. Alveollere girelim. İşte burada temiz ve kirli hava değiş tokuş edilir.
0: Peki akciğerlerimizi sağlıklı ve güçlü tutmak için ne yapmalıyız?
1: Çok güzel soru.
0: Benimkiler de çok güzel ama hiç iltifat yok.
1: Düzenli spor yapmalı, temiz hava solumalı ve sağlıklı beslenmeliyiz.
0: Spor ve sağlıklı beslenme olmasa şaşardım zaten. Peki hangi yiyecekler akciğere iyi geliyor?
1: Zeytinyağı, domates, bal kabağı, elma...
0: Eyvah! Süre doluyor!
2: Nasıl çıkacağız buradan?
1: Kemerlerinizi bağlayın. Önce alveoldan çıkalım.
0: Boyutumuz çok küçük. Asla başaramayacağız.
1: Turba gücü!
0: Üzümün içinden çıktık.
2: Evet profesör, bronşlara çıktık.
1: Kaşif, boyutumuzu ayarla. Tam gaz ileri! Az kaldı.
0: Oh be! Az kalsın üzüm aşafı olacaktık.
1: İlim için değmez mi?
2: Ne oldu ki? Bu ne acele?
0: Eve koşarak gideceğim.
2: Niye?
0: Böylece hem spor yapacağım hem de bugün beslenme saatimde yemediğim elmayı yiyeceğim.
1: Komik çocuk.
0: En kuvvetli nefes de benim olacak.

0: şu fides tek takımı.
1: Bir hayvan olacak olsam kesin kuş olurdum. Sakar bir kuş düşünemiyorum. Baksana, Bodo bile şu humbıllığına filan rağmen nasıl güzel süzülüyor rüzgarla.
2: Hayvana humbıl dersen olacağı budur işte.

0: Yok Baducuğum, ben sana özel olarak demedim, kalsın diye.
1: Abi, kaş yapayım derken göz çıkaracaksın gibime geliyor. İyisi mi sen, daha fazla konuşmadan uçurtmana odaklan.
0: Benimki tamam. Nasıl?
1: Ben de tamamım.
0: Ve bu da bitti. İsmail'inki de tamamsa artık parka gidip rüzgarın tadına çıkarabiliriz. Şunu şuradan geçirelim. Bunu buradan. Allah'ın izniyle şunu da şöyle geçirdik mi? Uçurtmamız tamamlanacak. İşte cümlemize hayırlı olsun. Ne düşünüyorsunuz? Harika olmuş değil mi?
1: Abi bu ne? Nasıl uçuracaksın bunu?
0: Biraz abartılı olmuş sanki İsmail. Basit bir uçurtma yapalım diyorduk. Sen yolcu uçağı yapmışsın.
2: Bu nasıl...
0: Bodu'yu izleyerek yaptım uçurtmamı. Sonuçta uçmasını kuşlardan iyi bilecek değiliz ya. Niye böyle tepki verdiniz anlamıyorum. Bakın kanatların nasıl da rüzgar alıyor. İsmail, kuşu bırak yoksa bir kaza çıkacak. Zaten tutmakta zorlanıyorum. Uçurtma.
1: Olamaz. Saçma sapan bir yere düşmese bari.
0: Hadi koşun, yakalayalım.

0: Aman ya Rabbi. Bu da ne böyle?
1: Kusura bakma Müçteva abi. Şimdi duramıyoruz ama bu hatamızı telafi ederiz.
2: Yine bunların başının altından çıkmış. Ben de bir an neler sandım.

0: Hayırlı sabahlar hanım. Bu palto ne kadar?
1: Hayırlı sabahlar bey baba. Bunlar ücretsiz. Mahalleli camiye yardım için bağışladı.
0: Allah razı olsun.
1: Pek yakıştı maşallah. Bunu kesin alıyorsunuz.
2: Hiç oyuncağınız var mı?
1: Hemen hazırda yok ama aslında belki yarına gelebilir.
0: Bu devasa kuşta neyin nesi böyle? Buralarda böyle kartal olur muydu?
3: Makbule teyze, dikkat edin! Uçurtma!
1: Olmaz bey baba. Buralarda böyle kuş olmaz ama başka yırtıcılarımız var bizim de.
2: Harcamıştım.
4: Aman abi. Bir de harcamasan neler gelecekti başımıza kim bilir.
2: Sen hiç merak etme Makbule teyze. Durum kontrolümüz altında. Yani tam olarak olmasa da...

0: Allah razı olsun çocuklar. Her ne kadar bütün kargaşaya sebep olan siz olsanız da burayı eskisinden bile iyi hale getirdiniz.
1: İşte Makbule teyze, biz bir şey yaparken hep böyle birkaç adım ilerisine düşünürüz.
2: Evet, tıpkı birer kumandan gibi. Aa, aa,
3: aa. Komutanım, hemen çalışmaya başlasanız iyi edersiniz.
1: Ne oldu Furki? Furki? Bir deneyim dedim. Olmadı bence. Bence de. Neyin var? Neye daldın öyle? Şuradaki çocuğa bakıyordum. Baksana, çöplerden robot oyuncağı yapmış, oynamaya çalışıyor.
0: Ah, aslında yaptığı çok doğru bir şey. İmkansızlıklardan da olsa atıkları dönüştürerek kendine bir oyuncak yapmış, oynamaya çalışıyor.
4: Bip, dirilili, dirilili, bop, bip, bop.
0: Belki siz ona daha güzel bir oyuncak yapabilirsiniz Furkan. Son zamanlarda hurdalıkta hiç de fena işler çıkarmıyorsunuz.
1: Aklıma Çufi geldi. Ne alaka? İşte kayboldu filan ama yine de bir zamanlar benim en sevdiğim oyuncaktı. Her çocuğun en sevdiği oyuncağı olmalı. Ne dersin?
0: Haklısın oğlum ama bunu bilmek yeterli mi sence?
1: Hayır, değil. Arkadaşlar, yine bir görevimiz var. İsmail'in de işi bittiyse hemen hurdalığa gitmemiz gerek.
2: Ha?

0: oldukça hiçbir şey bulamıyoruz ki.
1: Şimdi düzenleme yapacak vaktimiz yok. Bize gereken şöyle parlak bir fikir.
2: Ha? Mesela böyle mi?
1: Aynen. Seni verelim hediye diye çocuğa. Bundan sonra hayatına bir oyuncak olarak devam edersin. Ha? Oh, olamaz.
2: Benzini bitti Meto'nun. Peki nasıl bir şey yapmalı?
0: Sanırım ne yapmamız gerektiğini buldum.
2: Neymiş?
0: Biz robot yapmak istemiyor muyuz?
2: Evet, evet,
1: evet.
0: O zaman kullandığımız ham maddede çıkaracağımız işin hamurundan olsun. Ne dersiniz?
2: Anlasak bir şey diyeceğiz de.
1: Diyorsun ki elden düşme mutfak robotunu robot oyuncağına dönüştürelim.
2: Çok iyi.
1: Zekice. Hadi o zaman. Çofe destek takımı görev başına.

0: Kardeşim, robot senin.
1: Senin için yaptık bunu.
2: Bip bop, bip bop. Teşekkür ederim. Bop, bip bop.
3: Biz bu ses işini nasıl unuttuk anlamıyorum.
4: Bir dahakine o da olur İsmail. Bir dahakine o da olur.

0: Ali layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Çok heyecanlıyım. Hemen gitmek istiyorum.
2: Ben de. Tırmanma duvarında en tepeye çıkmak için sabırsızlanıyorum.
0: Ben en çok dev salıncaktan hoşlanıyorum.
3: Bayram Hoca nerede kaldı acaba?
2: Gelir birazdan. Bayram Hoca nerede kaldı acaba?
4: Gelir birazdan dedim ya.
2: Allah Allah. Bayram Hoca nerede kalmış olabilir?
0: Zaman mı durdu, bana mı öyle geliyor?
4: Yo, her zamanki gibi.
2: Selim, nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun?
0: Sabırda galip, heyecanda mülayim sanırım.
2: Arkadaşlar, Bayram Hoca şimdiye kadar gelmeliydi. Kötü bir şey olmasın sakın.
5: Hoca!
6: Selamun aleyküm çocuklar.
5: Aleyküm selam.
6: Beklettim, hakkınızı helal edin.
0: Helal olsun hocam.
3: Bir sorun mu var hocam? Endişelendik.
6: Heyecanla beklediğinizi biliyorum ama araçta bir sorun çıktı çocuklar.
0: Olamaz.
6: Oldu maalesef. Sanayiye götürdüm ama iki günden önce çıkması imkansız dediler.
2: Ama tırmanma duvarı.
6: Ben de üzgünüm fakat yapabileceğimiz bir şey yok Salih. Bunda da vardır bir hayır.
0: Zor olsa da, çok zor olsa da bekleyeceğiz hocam.
6: Aferin Galip. Sabırda galip diyorsun. Hadi bakalım.
2: Sabırda galipsindir değil mi Galip?
0: Yani hiç sanmıyorum. Bismillah.
4: Dikkatli ol, tabağın çok dolu.
0: İki iş olmasın diye iki tabağı birleştirdim. İki de galip, bir de mülayim.
4: Uy, şimdiye kadar uydurdukların içinde en kötüsü buydu galip.
0: Uydu bence.
4: Ama ya. Dikkatli ol demiştim.
0: Sen geç, ben de dökülenleri toplayayım.
4: Tamamdır, tertemiz oldu.
0: Hepsini topladım, hemen yıkayayım da bir an önce yiyelim.
4: Dikkatli ol kardeşim.
0: Dikkatli galip, beceride mülayim bir insan olarak bu kez kolayca halledeceğim.
4: İnşallah de kardeşim.
0: İnşallah. Bu sefer tamam sanırım.
4: Hadi gidelim.
0: Salih geldi mi acaba?
4: Bilmem.
0: Ali! Kızma Galip abi. Şu hale bak. Yeni yıkamıştım.
6: Sabır da galip, Galipciğim. Tamam, olan olmuş. Sakin ol. Şimdi gerçek pehlivan olma zamanı.
0: Tamam hocam, o neyse ben olurum. Hem de Galip abiden daha iyi olurum. Ali!
6: Pehlivan kimdir biliyor musunuz çocuklar?
4: Güreş sporuyla ilgilenen kişi mi hocam?
6: Evet, aynen öyle. Peki, gerçek pehlivan kimdir?
4: Yağlı güreşçi mi hocam?
6: Yok, o da değil. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiğinde öfkesini yenendir.
3: Ha, şimdi anladım. Öfkesine hakim olan aslında kazanan taraf oluyor.
6: İşte bu. Birbirimize kızabiliriz ama sabırla öfkemizi yenersek gerçek pehlivan oluruz.
0: Sabırda galip, öfkede mülayim olmalıyız. Bir de meyveleri toplamalıyız, değil mi Ali?
4: Evet Galip abi.
2: Selamın aleyküm.
6: Aleyküm selam Salih. Gel bakalım. Geçmiş olsun.
2: Sağ olun hocam.
0: Nasıl oldun?
2: İğneye dayandım ama ağrıya dayanamıyorum. Ay dişim.
0: Önemli olan iğneye dayanabilmek kardeşim. Tebrik ederim maşallah.
7: Tamamen katılıyorum Galip. İyileşmek için gereken neyse onu yapmışsın.
2: Evet hocam. Değilse dişini tamamen kaybedersin dedi doktor. Dişimi seçtim.
3: Tebrik ederim kardeşim.
6: Meyvelerimizi afiyetle yiyelim. Sonra tam da konuyla alakalı bir yere gideceğiz. Burası geleneksel sanatlar atölyesi çocuklar. Ebru, hat, tesip, minyatür, çini gibi sanatlar yapılıyor.

0: Çok güzelmiş hocam.
1: Konuyla alakalı bir yer demiştiniz hocam.
2: Öyle zaten.
1: Sanatın da mı sabırla alakası var hocam?
2: Olmaz mı? Sabrın en güzel hali sanattır çocuklar. Bakın bu tablolardaki resimler incecik fırçalarla boyayarak ortaya çıkıyor. Hepsi ince ince sabır işi.
0: Çok güzel hocam.
2: Bugün sizinle Ebru atölyesine katılacağız.
3: Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk Cemile.
4: Cemile mi?
2: Evet, Cemile bir süredir Ebru dersleri alıyor.
1: Hiçbir şeyden de geri kalmıyor maşallah.
3: Ebru, su üzerine yapılan bir sanattır arkadaşlar. Teknenin içindeki su ve kullanacağımız boyalar farklı malzemelerle özel olarak hazırlanır. Bu yüzden dikkatli ve sabırlı olmalıyız.
1: Ya sabır, yine sabır.
3: Başlıyoruz. Bismillah. Önce seçtiğimiz boyaları tekneye serpiyoruz.
1: Gördünüz mü? Nasıl da suyun üzerinde kalıyor boyalar. Bitti mi?
3: Hayır, henüz değil.
2: Ebru, tekneden kağıda aktarılıncaya kadar tamamlanmış sayılmaz çocuklar.
0: Kağıt suda yırtılmıyor mu?
3: Dikkatli olursan genelde yırtılmaz.
2: Kağıt yırtılmıyor ama suyun üzerinde yapılan sanat bir nefesle bozulabilir. Küçük bir çalkalanma, aceleci bir davranış emekleri heba edebilir.
1: Yine sabır diyorsunuz yani hocam.
2: Aynen öyle diyorum Galip. Ebru baştan sona bir sabır öğretmeni gibidir. Gayret, emek, tahammül ve sabır gibi birçok kavramı bize öğretir.
0: Çok güzel.
2: Teşekkürler Cemile. Eline sağlık.
0: Çok güzel ama biraz beklemek gerekiyor.
2: Beklemek hayatın bir parçasıdır Salih. Bak ilacın etki etmesini bekledin ve diş ağrın geçti.
0: Gerçekten de dişimin ağrısı geçmiş hocam.
2: Denemek isteyen?
4: Ben.
1: Sabırla sıramı bekleyeceğim hocam.
2: Aferin Galip.

0: çekti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz?
5: Peygamberimiz de...
6: Sallallahu aleyhi ve sellem.
5: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
7: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
8: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o. Hello. Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you, honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
3: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
1: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
0: Harika.
4: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
5: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
2: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
4: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
5: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
4: İkbal, mail sana.
5: Harika! Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
2: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
7: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
2: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
4: Bir ağaç bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki... Şey diyor, 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş, biziymiş, davet ediyorlarmış, müdürmüş.
3: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
6: Oley! Hey! İyi işin!
3: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
9: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
3: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
9: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
3: Yusuf, Ahsen, röportaj zamanı.

0: Yılan! Yılan! Kaçın, yılan var!
1: Ne yılanım o? Nerede?
0: Şurada. Fidanlar için açılan çukurun içinde.
2: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
3: Bugünlük bu kadar çalış.

0: çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
1: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
2: Kangi ve Badem yok ortada. Kangi, neredesin? Badem, hadi gidiyoruz. Badem!
3: En son arazinin sonundaydılar.
1: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, Bir İnsan Bir Fidan Vakfı Müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'ciğim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın.
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam!
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
8: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
2: İşte oradalar.
7: Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
7: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
7: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
6: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
9: Bizi de mi haber yapacaksınız?
2: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
10: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
0: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
10: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
9: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: alışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağı atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!

0: biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
1: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
0: Hah, ben neden hala böyleyim?
1: Ağaç eve çok yakıştın, evimizi yeşerttin Mo.
2: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
0: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
3: Hey, akşam haberlerine bakın.
4: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
1: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
2: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
5: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.

0: Evet. Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak!
0: O zaman hadi bismillah.

0: Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra bir güzel sallanırsın ha. Ah sabırsız Nadir. Ah. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekte kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım? Hah, bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekin'le Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu mu mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün bu iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce. Ekin'le Toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda Ekin'in canı dondurma istemiş. E Toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de demiş Toprak da.
1: Ben de, ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım, bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Heh, dondurma isteyen Ekin'le Toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. E o kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş Toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış Nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekin

Toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi ekinle toprağı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak

bunları ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında ekinin başucunda zarif mi zarif sarı bir lale, toprağın başucunda mis kokulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle ekinle toprağa birçok şey anlatmış lale ile sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten 3 çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: balon maketini aldım. Rozetler. Aman Allah'ım, rozetleri unuttum.
1: Sema, kızım, dur, telaş yapma. Daha evden çıkmadık bile.
0: Hah, buradalarmış. Unutmamışım baba.
1: Ah benim güzel kızım. Neden böyle hemen telaşlanıyorsun?
0: Ne yapayım baba? Böyle stres oluyorum işte. Ay, hay Allah.
1: Sema, kızım ne oldu yine?
0: Elif ve Flamingo yok baba.
1: Ah kızım, Elif'i annesi göndermemiştir bugün. Fiko da özgür bir kuş. Sonsuza kadar bizimle kalacak değil ya. Belki de uçup gitmiştir.
0: Hı? Fiko mu?
1: Aa, evet, ben onun adını Fiko koymuştum.
0: Baksana, adını bile koymuşsun ama gitmiş. Artık evcil olmuştu. Gitmemiştir baba. Ya başına bir şey geldiyse?
1: İçini ferah tut. Allah'ın izniyle kötü bir şey olmayacaktır.
0: Ama baba baksana, daha dün Elif hep geleceğim demişti. Fiko hiç peşimizden ayrılmamıştı. Bugün

0: Mümkünse ikisi birden ortada yok. Kesin bir şey oldu. Kesin.
1: Allah Allah. Kızım bir besmele çek, bir sakinleş.
2: Agah dede, Sema abla.
1: Elif, Fiko, bak gördün mü Semacığım? Buradalar işte. Telaş yapacak bir şey yok demiştim sana.
0: Oh! Çocuklar neredeydiniz? Çok korkuttunuz beni.
2: Fiko'ya etrafı gezdiriyordum. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamışız Sema abla.
0: Bak sen. Demek sen de biliyorsun adının Fiko olduğunu.
2: Evet, dün Agah dede koydu adını. Merhaba arkadaşlar. Bu Sema abla. Bu Agah dede. Bu Fiko. Ben de Elif.
3: Memnun oldum. Ben de Esra.
4: Ben de Tahsin.
0: Evet çocuklar. Bu yukarıda uymanız gereken kurallardan bazıları.
4: Bazıları mı? Bunlardan daha başka da mı var?
0: Elbette var. Sorun yaşamak istemiyorsak bu kurallara harfiyen uymamız gerek.
1: Ah çocuklar. Sema ablanız bazen fazla heyecanlanabiliyor. Bu da doğal olarak onu biraz stresli yapıyor.
2: Siz yukarıda Sema abla ve Agah dededen izin almadan hiçbir şey yapmayın yeterli.
1: Aferin sana Elif. Ne güzel öğrenmişsin her şeyi. Hadi geçin bakalım da başlasın macera.

0: Evet. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, emin çocuklar.
1: Peki Aga dede.
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Arkadaşlar, ileride bir bulut kütlesi var. Birazdan içine gireceğiz. Her taraf sis olacak. Bir süreliğine sakın yerinizden kalkmayın. Sakın.
0: Kızım, o bulut bir hayli uzakta. Buraya kadar gelmez. Yine gereksiz yere telaş yapıyorsun.
3: Biz tedbirli olalım da.
0: Kızım, tedbirli olmak başka bir şey. Sen tedbirli olmuyorsun, telaş yapıyorsun.
3: Birazcık telaş yapmaktan kimseye zarar gelmez babacığım.
0: Sanırım gereksiz telaşın, stres yapmanın, gereksiz evham ya da paniğin ne kadar kötü bir sonucu olabileceğini Sema'ya anlatmam gerek. Tamam, buldum. Evet çocuklar, hazırsanız dikkat öykümüz başlıyor. İbn-i Sina'yı duyan olmuş muydu içinizde?
1: Hayır.
0: Anlatayım da duyun öyleyse. İbn-i Sina çok büyük bir İslam alimidir. Bundan yüzyıllar öncesinde yaşamıştır. Çok önemli bir hekim, yani doktordur. Felsefe alanında da çalışmaları vardır. Aynı zamanda kendisi bir astronomdur.
2: Astronom ne demek Agah dede?
0: Gökbilimci demek Elifciğim. Yani gökyüzündeki hareketleri inceleyen, yıldızları, gezegenleri araştıran kişidir.
2: Anladım.
0: İbn-i Sina özellikle tıp alanında büyük çalışmalar yapmıştır. Onun tıp alanındaki çalışmaları aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hala tüm dünyada büyük önem görmektedir. Felsefe ve eğitim alanlarında da kıymetli eserler vermiştir. Bu önemli alimin yazmış olduğu kitaplardan bazıları Avrupa'nın orta çağı yaşadığı dönemlerde üniversitelerde okutulmuştur. Günümüzde de hala okutulmaktadır.
1: Ne güzel.
0: Güzel değil mi? Bu kıymetli ilim insanının yaptığı söylenen bir deney vardır. Bilmem hiç duydunuz mu? Koyun ve kurt deneyi.
1: Hayır.
0: Anlatayım ister misiniz?
1: Evet.
0: Peki öyleyse. Evet çocuklar. İbn-i Sina iki tane koyun alır. Bu iki koyunun yaşı, boyu, kilosu, türü, cinsi birebir aynıymış. Alim bu ikisini bir kafese kapatmış. Hemen yanlarındaki kafesin içine de bir kurt koymuş. Alim bu iki koyunu da aynı şekilde beslemiş. İkisine de aynı yemleri, yiyecekleri vermiş. Eşit miktarda su vermiş. Yani bir koyun için ne yaptıysa aynını diğer koyun için de yapmış. Bu iki koyun için her şey eşit koşuldaymış. Lakin tek bir fark varmış.
1: Neymiş?
0: Hani yanlarındaki kurt vardı ya. İşte o kurdu yalnızca bir koyun görebiliyormuş. Alim kafesleri öyle bir yerleştirmiş ki aynı koşullara sahip iki koyundan yalnızca biri kurdu görebiliyormuş. Diğeri hiçbir şekilde kurdun varlığından haberdar değilmiş.
4: Neden öyle yapmış Agah dedi?
0: İşte deneyimiz de burada Esra'cığım. Aynı yaş, aynı kilo, aynı türe sahip bu iki koyun aynı şekilde kafeslenmiş, aynı şekilde beslenmiş, aynı şekilde bakım görmüş. Lakin birinin manzarası kurda bakıyor, diğerinin ise kurttan haberi dahi yokmuş. Ve ne olmuş biliyor musunuz?
1: Ne?
0: Kurdu görmeyen koyun sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürürken, kurdu gören koyun gereksiz yere stres yapmış, panik yapmış, telaşa kapılıp hasta olmuş. İşte böyle çocuklar. İnsanın hem beden hem de zihin ve ruh sağlığı vardır. Beden sağlığımızı korumak için spor yapmalı, sağlıklı beslenmeli, bol bol su içmeliyiz. Zihin ve ruh sağlığımızı korumak için de kitaplar okumalı, araştırmalar yapmalı ve gereksiz yere telaş yapmaktan, stres yapıp canımızı sıkmaktan kaçınmalıyız.
1: Babam hep bedenimizi geliştirmek için spor yaptığımız gibi zihnimizi geliştirmek için de kitap okumalıyız der.
0: Aynen öyle Tahsin'cim. Siz olun, ufacık şeyleri büyütüp büyütüp problem haline getirmeyin. Eğer bir güçlükle karşılaşırsanız ya sabır deyin. Rabbimiz bizler için en hayırlısını düşünür. Gereksiz yere stres yaparak, olayları büyüterek kendimize ancak dert çıkartırız. Bu da bizleri hasta edebilir. Madem hikayemizi anlattık, o halde hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Bugün sizlere anlattığım İslam alimi kimdi? Evet Tahsin.
1: İbn Sina.
0: Çok güzel. Bir puan Tahsin'in. Peki onun felsefe, gökbilim gibi alanlarda eser verdiğini söylemiştim, değil mi?
4: Evet.
0: Peki bir alanda daha çalışması olduğunu söylemiştim ki en önemlilerinden biri budur demiştim. Neydi o?
4: Tıp.
0: Tebrikler. Birer puan oldunuz. Kafese kaç kurt konulmuştu?
1: İki.
4: Hayır, bir. İki tane ulak koyundu.
0: Evet, aynen öyle Esra'cığım. Böylece Esra 2 puana ulaştı, Tahsin'in 1 puanı var. Elif henüz puan alamadı. Öyleyse son sorumuz geliyor. Koyunlardan biri neden hastalanmıştı?
4: Çünkü kurdu görüyordu ve başına bir şey gelirse diye gereksiz yere stres yapıyordu. Stres de onu hasta etti.
2: Evet, çünkü hasta olmamak için yalnızca bedenimizi korumak yetmez. Akıl ve ruh sağlığımızı da korumamız gerekir.
3: O halde kazanan 3 doğru cevap veren Esra oldu. Kendisine dikkat balonu maketi hediye ediyoruz.
0: Her ikisine de birer rozet hediye edeceğiz. Ve böylece kendileri dikkat balonu ailesinin birer üyesi olmuş olacak.
1: Bana da mı hediye edeceksiniz? Ama ben kazanamadım ki yarışmayı.
2: Dikkat balonunda bir tane kazanan olur. Ama hiç kaybeden olmaz Tahsin. Bizler kaybetsek bile bu eşsiz manzaranın, güzel hikayelerin ve keyifli yolculuğun tadını çıkartırız.
3: Oo, baksana. Elif iyiden iyiye benim görevlerimi devraldı.
0: Boşuna demiyoruz ona Miço diye. Sen şimdi bu durumu da gereksiz yere büyütüp stres yapmayacaksın, değil mi kızım?
3: Bugün anlattığın kıssanın hissesinden ben de payıma düşeni aldım baba.
0: O halde amacım yerini buldu. Bugünkü hikaye çocuklaraydı. Ama mesajı sanaydı kızım. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeyleri kafana takıp da stres yapma.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

Of, aman. Anne, 5 dakika daha. Lütfen. Kara, keçe. Oo, ben uyuyamı kalmışım. Tamam, tamam. Hemen başlıyoruz. Konumuz saygı. Saygılı olmak deyince karacığım, senin aklına neler geliyor? Çiz de görelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir tahminde bulunmak zor. Ha? Yine mi top? Çok iyi anladım Kara. Randevularımıza vaktinde gitmek karşımızdakilere saygımızın bir göstergesidir. Bu konuda hepimiz çok hassas olmalıyız. Bugünkü dersimizi almış olsak da keçe, senin ne çizeceğini çok merak ediyorum. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Bir çocuk daha. Buldum.

0: Anladım. Birbirimizden farklı özelliklerde yaratıldık. Ama hepimiz insanız ve bütün farklılıklara rağmen saygıyı hak ediyoruz. Bu sayede hayat daha güzel, daha kolay ve yaşanmaya değer oluyor. Bu gerçeği bize yeniden hatırlattığın için teşekkür ederim Keçe. Kara, demek anlatacakların bitmedi. Hadi o zaman, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
1: Otobüs mü?
0: Canın gezmek istiyor sanırım.
2: Tabii saygı duyarım ama şimdi olmaz Kara.
3: Aa, şimdi anladım.
0: Toplu taşımaya sırayla binmeli, kimsenin önüne geçmeye çalışmamalıyız.
2: Hayır, bu sırasını bekleyenlere büyük saygısızlık. Hemen bu durumu düzeltelim.
0: Teşekkür ederim Kara. Toplu halde bulunduğumuz ortamlarda bu tip saygısızlıklar yapılmamalıdır. Aman dikkat! Saygı konusunda çok güzel noktalara dikkat çektiniz çocuklar. Aferin size. Bir dahaki... Çizecekleriniz bitmedi mi? Önemli miydi? Aa, merak ettim bak şimdi.
2: Hep böyle yapıyorsunuz ama. Hadi o zaman.
0: Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
3: Aa, çok üzgün bir maymun.
2: Neden ağlıyor keçe?
0: Bütün hayvanların doğal ortamlarında yaşama hakkı vardır. Bu haklarına saygı duymak zorundayız. İyi ki çizdin keçe. Hayvanlar bizim dostlarımız ve onlar da korkmadan, hapsedilmeden, eziyet edilmeden yaşamayı hak ediyor. Çok teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Hepinize saygılar. Hak ediyorsunuz.

0: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hago'ya. Hago ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hago. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hago'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hago'nun ilgisi her zaman tatlı Gugularda. Şefkatli Hago'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hago'nun aklı uçakta. Hago üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hago, neşelen. Hago'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hago. Hayır ama Hago yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hago hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugular. Uçur bakalım uçağını Hago. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane.

0: izledi böğren uygula. O küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda. Zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya. Duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne. Sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle. Dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese. İşte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille. Mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte. Haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede. Vıy vıy hay hak bir tane.

geçmiş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: Efendim Asya.
1: Bana bir bardak su verir misin? Çok yorgunum.
0: Olur.
1: Hey, Eymen. Sana diyorum.
0: Ha, bana mı dedin?
1: Çok şükür duydun.
0: Ne demiştin?
1: Su istedim. Yorgunum. Bir bardak su verir misin demiştim.
0: Tabii.
1: Aman ya, ben kendim alırım.
0: Dağılmışım, özür dilerim.

0: Kolay gelsin. Özür dilerim Asya, istemeden oldu.
1: Git başımdan ya.

0: Oo, Eymen, Allah razı olsun. Çok dikkatlisin maşallah.
1: Ve çok yavaş. Ha. Dökmemek için uğraşıyorum Asya. Sabah suyu da dökmemek için uğraşsaydın keşke. Özür diledim ya. Özür diledikten 2 saat sonra yine ıslattın. Hem de bu kez sırılsıklam. Yine özür diledim.
0: Peki bilerek mi yaptı?
1: Sanmam.
0: Öyleyse.
1: Ama çok dikkatsiz.
0: Hepimiz Asya'cığım. Kimimiz dökmemek için, kimimiz de kalp kırmamak için. Baksana, Eymen çok üzülmüş.
1: Aslında ben de fazla tepki vermiş olabilirim.
0: Birbirimize karşı sabırlı olmalıyız. Hepimiz zaman zaman dalgınlıkla küçük hatalar yaparız.
1: Doğru aslında. Biraz sabırsız davrandım. Özür dilerim Eymen.
0: Ama hatanı kabul etmen de güzel, değil mi Eymen?
1: Üzülmüştüm ama özür dileyince geçti.
0: Aferin size. Ne sabırlı, ne merhametli, ne anlayışlı kardeşlersiniz. Maşallah.
1: Allah razı olsun Temel amca.
2: Allah razı olsun.
0: Cümlemizden çocuklar.
2: Sana da çay getireyim mi Asya?
1: Yok, ben alırım.

0: Gördüm! Gördüm!
1: Şşş, hey, hey, hey!
0: Oh, oy! Gördüm anne, gördüm!
2: Ne gördün yavrum? Dur, sakin ol.
0: Kocaman bir balık, köpek balığı!
3: Heh, bu çocuklar da çok korkak canım. Ben köpek balığı terbiyecisiyken bir şey olmuştu.
4: Neyken, neyken?
3: Ha, köpek balığı terbiyecisi. Abi.
4: Vay!
5: Oğlum yine başlama.
3: Lütfen babacığım. Eğittiğin hayvanla birlikte yüzmek, ona sarılmak harika bir duygu.
6: E niye bıraktın o işi o zaman?
3: Ben bırakmadım ki. Onlar kovdu. Tabii.
4: Aa, neden?
3: Birlikte yüzdüğüm hayvanlar Yunus'muş. Daha Yunus'la köpek balığını bile ayırt edemiyorsun falan dediler.
7: Adamlar haklı.
3: Ama öğrendim artık. Yavuzcuğum, sen göster o köpek balığını bana. Eğiteyim onu güzelce. Bize balık yakalasın. Tabii.
2: Ama köpek balıkları nehirlerde yaşamaz ki. Bu gördüğün Mersin balığı olmalı.
3: Abla ne alakası var ya? Sen de bu işlerden hiç anlamıyorsun ha. Mersin balığı Mersin'de olur. Burada ne işi var canım?
6: Dayıcığım, asıl sen bu işlerden hiç anlamıyorsun.
4: Genellikle denizde yaşayan Mersin balıkları ülkemizde Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya nehirlerinde görünür.
3: Denizde yaşıyorlarsa nehirde işlerine hayret bir şey ya.
2: Mersin balıkları yumurtlamak için nehirlere gelir. Yavrular da biraz büyüdükten sonra tekrar denize döner.
4: Nesli tükenmekte olan canlılardanmış. Keşke toy kuşu gibi onu da yardım edebilsek.
6: Ama nasıl yapacağız? Suyun altına giremeyiz ki.
4: Bir denizaltımız olsaydı suyun altında dolaşabilir, Mersin balığını görebilirdik.
7: Tamam, mini bir denizaltı yapabiliriz.
3: O iş bende, hiç merak etmeyin. Denizaltı ustasıyım ben, tabii. Ama bir şartım var.
4: Neymiş?
3: Önce şu kuçu kuçuyu sakinleştirin. Evet arkadaşlar, bu nedir?
4: Motosiklet sepeti.
3: Hayır küçük hanım, bu bir denizaltı. Yani bu ustalar sayesinde denizaltı olacak. Tabii. Evet, denizaltı yapımının ilk kuralı nedir?
4: Malzemeleri elinden kaçırmamak mı?
3: Tabii, o da var ama...
4: Dayı, sepetin gidiyor.
3: Hayır! Bunun bir denizaltı olması için ne lazım?
4: Ne lazım?
3: Suyun altına inmesi lazım. Suyun altına inmesi için ne lazım?
4: Ne lazım?
3: Ağırlık. Abi, ağır olması için ne lazım?
4: Ne lazım?
3: Taş. Hadi bana büyük taşlar verin bakayım çocuklar. Hadi, hadi.

0: dayıcım hiç mantıklı gelmiyor ama sırf sonunu merak ettiğim için veriyorum.
1: Merak etme yeğenim, bilim konuşuyor burada, bilim.
2: Al dayı. Ama inşallah bilim batmaz burada.
1: Batmaz batmaz ya, verin siz.

0: denizaltının su almaması. Tabii.
1: Zeki ama...
0: Merak etme enişte. Bu sefer kesin olacak. Tabii. Koyun taşları.
2: Zekicim, artık bu işi iyi bir mühendise bıraksak olmaz mı?
0: Ha? Aşk olsun ablaya. Ben kötü bir mühendis miyim?
3: Dayıcım, sen mühendis değilsin. Sorun da burada zaten.
0: İyi, hadi yapın da görelim.
1: Dünyada birçok fizik kanunu vardır. Bu kanunları bilirsek her türlü icadı yapabiliriz.
0: Bunu herkes bilir.
1: Suyun kaldırma kuvveti vardır. Böylece gemiler su üstünde yüzebilirler. Eğer cismin içinde hiç hava olmazsa ve cisim ağır olursa suyun kaldırma kuvveti yeterli olmaz ve cisim suyun dibine batar.
4: Aynı dayımın denizaltısı gibi.
0: Şuna bak. Çalık çocuğun maskarası olduk. Haklı da.
1: Ama denizaltının suyun ortasından gitmesi lazım. O nedenle içindeki hava oranını iyi ayarlamak gerekir. İşte bu kanunu kullanarak denizaltımızı yapacağız.
2: Harikasın baba.
3: Aslan babam benim.
4: Yaşasın.
0: Hemen. Ne kıymetli babanız varmış canım.

0: Hadi bakalım yapın açılışı. Hepimiz çok merak ediyoruz.
1: Ben bile daha iyisini yapardım. Neyse, iyi tarafından bakalım. Motosiklet sepetimi hala kullanabilirim. Tabii.
2: İstediğin zaman motosiklet sepetini kullanabilirsin. İstersen de denizaltı olarak kullanırız.
1: Nasıl ya?
3: Aslan babam.
4: Aferin damat. Sen bu işi biliyorsun.
5: Maşallah damat. Eline sağlık. Hadi bakalım. Keşfedin şimdi nehrin derinliklerini.
6: Çok güzel. Şu balıkların renklerine bakın.
3: Allah ne güzel yaratmış bunları.
6: Hepsi birbirinden güzel.
1: Eyvah! Köpek balığı! Ne yapacağız şimdi?
6: Dayı sen hani korkmuyordun köpek balıklarından?
1: Ben havuzdaki köpek balıklarından korkmuyorum. Başka?
6: Oh.

0: Hayır, bu bir mersin balığı.
1: Çok güzel. Bu yumurtalarla nesli devam eder inşallah.
0: Hadi rahatsız etmeyelim, geri dönelim.
2: Dönelim, dönelim. Bas gaza, bas, bas.
3: Allah yaratmış kanunlarını. İyi kullanırsan yaparsın icatlarını. Her şey bir döngüde, dünya üzerinde. Aşma sınırları, tüketme nesilleri. Tabii.
0: Çok güzel şarkı.

0: Şşt! Boncuk, çocuklar uyuyor, uyandıracaksın.
1: Merve ve Hacer yatmaya gitti. Garip de yattı. Dekorları taşıdık. Sefa?
2: Sefa yok.

0: Sefa nerede? Sefa yok.
1: Buradayım ya baba.
0: Tamam. Hadi dütü kitleyelim de gidip yatalım. Anahtar nerede? İçeride mi bıraktım acaba?
1: Bilmem.
0: Ben bir içeriye bakayım. Sen dütün yanında bekle oğlum.

Un, un. Jekyll'in yoldan Sefa Kaptan geliyor. Vın vın vın vın. Aa, anahtarlar buradaymış. Babam da aramaya gitti. Acaba bir kez çalıştırsam mı düt dütü? Nasıl çalışıyordu? Vitesi boşal.

0: Anahtarları Düttüt'ün üzerinde unutmuşsun.
1: Hay Allah. Kafa mı kaldı bende? Çok yorulduk bugün. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Heybeli tiyatro. Hadi ne bekliyorsunuz? Binsenize arabaya. Yolculuk vakti.
1: Abidin?
0: Efendim hayat.
1: Düt düt nerede?
0: Ne demek nerede? Eyvahlar olsun hanım. Baksana direksiyon yok. Çaldılar mı yoksa?
2: Baba iyi misin sen?
3: Sanırım şoka girdi.
0: Vites de yok. El freni nerede? Allah'ım Allah'ım koltuklar da yok. Koltuk yoksa ben nerede oturuyorum?
1: Abidin iyi misin?
0: Değilim hanım. Düt dütü çalmışlar.
1: Dur Abidin. Daha ne olup bittiğini bilmiyoruz. Kafamızı toparlayıp bir işin aslını astarını öğrenmeye çalışalım.
0: Gel pisi pisi. Gel pisi pisi.
1: Abidin ne yapıyorsun?
0: Düt dütü arıyorum hanım.
1: Hiç öyle bulunur mu Abidin?
0: Neden? Komşumuz Metin abi kedisi ortadan kaybolunca böyle yapıyor. Kedi de hemen geliyor.
1: Bizim düt düt kedi mi pisi pisi deyince gelsin?
0: Doğru ya. Haklısın. Gel kuçu kuçu.
1: La havle. Abidin kendinde misin?
0: Değilim hanım. Düt düt kaybolduğundan beri kendimde değilim.
1: Böyle dolaşarak bulamayacağız. Bence karakola gidelim artık.
0: Haklısın hanım.
4: Abla, sana bir şey söylemem gerek.
3: Ne oldu Sefacığım?
4: Dün gece ben bir hata yapmış olabilirim.
3: Hayırdır inşallah.
4: Babam arabanın anahtarını bulamıyordu. O anahtarı aramak için eve girdiğinde ben de düt düte bindim.

0: beni mahvedecek.
1: Sakin ol Şefa. Henüz senin hatan mı değil mi onu bile bilmiyoruz.
2: Yok, yok, yok. Yer yarıldı da içine girdi sanki düt düt.
1: Bir iz bulamadınız mı anne?
3: Yok kızım. Karakola da gittik. Polisler her tarafa anons geçtiler. Bir şey bulurlarsa bize haber verir.

0: edecekler.
1: Yahu ne istersiniz bizim aracımızdan? Bize bunu yapanı elime bir geçirirsem benden çekeceği var.
2: Amanın.
3: Şey baba.

0: Abidin, benimle gelir misin?
1: Hanım, boşa uğraşıyoruz. Kesin çaldılar arabamızı.
0: Hayatım bir düşün. Sefa el frenini indirmiş. Vitesi boşa almış. Evin önündeki hafif rampadan dolayı düt düt kaymış belli ki.
1: Tamam. Düşünüyorum. Hadi dediğin gibi oldu. Kaydı kaydı gidip bir yerde durması lazım. Nerede? Yok. Mesela ben düt dütüm diyelim. Kaydım kaydım kaydım. Bir yerde durmam lazım. Böyle dümdüz gelir, burada durur. Yer yarıldı da yerin içine girmedi ya.
0: Abidin dikkat.
1: Ah, düt düt. Aha, burada düt düt, burada. Hanım, yer yarılıp da içine girmemiş. Çalı yarılıp da içine girmiş. Burada, düt düt de burada. Allah'ım, Allah'ım sana şükürler olsun.

perde kurduk, ışık yaktık. Oynayalım gerçek hayal, bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martaval.

0: Yemek vakti gelmiş. Birazcık ara vereyim.
1: Abla, abla koş. Dedem odasından çıktı.
2: Ya, hadi fırla. Dedem bütün gün bu odada bu makineyle ne yapıyor acaba?
1: Ben kapının deliğinden izledim. Burasına kağıt koyuyor. Buradan bir şeylere basıyor. Sonra kağıt makinenin içine girip şuradan üzerinde yazılarla birlikte çıkıyor.
2: Ya, biz de yapsak mı?
1: Hadi yapalım. Çok eğlenceli görünüyordu.

0: Makine bozulmuş. Bu baskıları halledemezsem mahvolurum. Para kazanamam, borçlarımı ödeyemem.
1: Abidin Bey, borçlarınızı ödemediğiniz hakkında şikayet var. Sizi karakola kadar götürmem gerek.
0: Bittim ben. Mahvoldum.
2: Kardeşim, sanırım biz çok büyük bir hata yaptık.
3: Evet abla. Keşke dedemin makinesini izinsiz kullanmasaydık.
2: Keşke. Bundan sonra da izin almadan kimsenin bir eşyasına dokunmayalım.
3: Babacığım, tekrar özür dilerim.
0: Sefacığım, bu dünyanın hiçbir malı mülkü senden önemli değil. Ayrıca dürüst olup gerçekleri bizden saklamadığın için sana teşekkür ederim. Ancak bana bir söz vermen gerek. Bir daha kendini ya da başkalarını tehlikeye atacak şeyler yapmayacaksın.
3: Söz veriyorum baba. Bugün oynadığımız oyunla da bir kez daha anladım bunun ne büyük hata olduğunu.
0: Aferin sana. Dün yaşanan hadise çok daha tatsız bir şekilde bitebilirdi. Allah korusun, daha büyük bir kaza olabilirdi.
3: Hatamı anladım baba. Bir daha izinsiz böyle şeyler yapmayacağım.
0: Aslan oğlum benim.

0: Allah aşkına Bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle. Meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya. Dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zor. Du diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü. Katlamanın katı, Zeki'nin keyisi, ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkiyi denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
0: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
0: Yaşasın. Ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım. Elbisemi de katlarım.
2: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime. Çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Tabii. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
2: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
2: Kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da katvuz. Katlamanın katı, yavuzun vuzu.
2: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
2: Komikmiş. Daha yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur?
2: Olmaz.
3: Niye?
2: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
0: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
2: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
2: Al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
0: Neyse dayı boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
2: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
0: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
2: Tabii ya. Ne sandın? Su.
0: Susadın mı dayıcığım? Hemen getireyim.
2: Hayır. Benim için değil. İcat için.
1: Su ne alaka?
2: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
1: Yani evet. Olabilir.
2: Pirinç.
0: Acıktın mı diyeceğim ama.
2: İcat için. Allah Allah.
1: Yani sormayayım diyorum ama
2: Sır sır, çekinme. İçinde kalmasın.
1: Pirinç ne alaka?
2: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buharı emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
1: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım. Ben de göstermek istiyorum.
2: Tamam, hadi önce sen göster de kenara çekin.
3: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
1: Maşallah Yavuz, harika bir icat bu.
0: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
3: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
2: Çocuklar, çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
0: Harikasın dayıcım.
1: Gerçekten işe yarıyor.
3: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
2: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Aha. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik.

0: Yavuzcum, şu icadını biraz versem de elbiselerimi katlasam.
1: Olur tabii.
2: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Mis gibi kokular geliyor.
1: Kahvaltı yapalı çok olmadı. Hemen mi acıktın?
0: Aç olduğumdan değil baba. Çok güzel kokuyorlar.
1: Önce biraz dolaşalım. Sonra istediğini yeriz, olur mu?
0: Peki.
1: Ha? Zemzem nerede?
0: Ha? Zemzem! Zemzem!
1: Zemzem! Zemzem!
0: İşte! Zemzem! Dursana mübarek! Hadi gel omzuma. Buraları bilmiyoruz. Kaybolabilirsin. Babam söz verdi. Daha sonra yiyeceğiz. Hadi yarışalım. Yemek kokularını unutmamıza yardımcı olur.
1: Nefesim kesildi sizin peşinizde koşturmaktan.
0: Biraz spor yap baba. Yoksa daha çok nefes nefese kalırsın.
1: Oyunbazlık yapma. Ben sağlığıma hep dikkat ederim. Sporumu da yaparım.
0: Baba, biz Zemzem'le yarış yapacağız. İstersen sen de katıl. Bak, şurada bir ağaç var. Önce giden kazanır.
1: Yok oğlum, kalsın. Başka zaman. Bugün siz yarışın. Ben gelirim arkanızdan.
0: Zemzem, babamı formsuz yakaladık. Hadi bakalım, göster.

0: her hünerini. Bir, iki... Zemzem, böyle olmaz. Saymayı bitirmedim ki. Senin kanadın varsa benim de ayaklarım var. Şimdi görürsün. O da ne? Bismillah. Hay Allah, nasıl oldu anlamadım. Zemzem, o da ne? Nereden buldun bunu? Ver bakalım. Aa, bu saatten de demin de vardı. Ama bu biraz değişik.
1: Ne buldunuz siz? Verin bakayım bana.
0: Zemzem bir saat bulmuş baba.
1: Bu saat değil ki oğlum. Bu eski bir pusula. Değerli bir şey olmalı.
0: Pusula mı? Daha önce hiç pusula görmemiştim.
1: Biri düşürmüş olmalı.
0: Kim düşürdü acaba? Ben hemen birilerine sorup geleyim. Affedersiniz, bu sizin mi? Teyze, bu pusula sizden düşmüş olabilir mi?
2: Yok ki evladım, ben ne yapayım pusulayı?
0: Hay Allah! Yok, sahibini bulamadım.
1: Yanımıza alalım, cami görevlisine veririz. Kaybeden kişi oradan alır.
0: Tamam baba. Bir dakika, bir dakika. Bu nasıl bir ağaç böyle? Sanki kocaman bir ev gibi.
1: Hadi oyalanma oğlum.
0: Baba bir dur lütfen. Hep bir acele, hep bir koşuşturmaca.
1: İyi, hadi senin dediğin olsun. Neymiş o?
0: Baba şuna baksana. Kollarımla saramadım. Sen de gel.
3: Maşallah, şu çınar ağacına bak.
1: Bu ağaç kaç yaşında dersin Murat?
0: Bilmem.
4: Hay Allah. Nerede bu?
0: Senin de yaşıt olabilir baba.
1: Yok oğlum, ne yaptın? Bu ağaç çok daha büyük.
0: Vay be.
4: Bu ağaç dedemden bile yaşlıdır delikanlı.
0: Şaka yapma amca. O kadar var mıdır?
4: Vardır tabii.
0: O zaman bu ağacın yaşı hesaplanamaz. Amca siz buralı mısınız?
4: Doğru bildin. Ben şu gördüğün caminin emektarıyım.
0: Biz de Ulu Cami'yi gezmeye gelmiştik.
4: İsterseniz ben size rehberlik yapabilirim.
0: Olur tabii ki.
4: Yahu az önce buradaydı.
1: Hayırdır bey amca?
4: Yeleğimin cebinde bir pusula vardı. Yıllar yıllar önce bir arkadaşım hediye etmişti.
0: Amca, yoksa bunu mu arıyorsun? Az önce yerde bulmuştuk.
4: Ah işte bu. İki saattir arıyordum. Sağ ol delikanlı.
0: Rica ederim amca.
4: Hadi gelin size camiyi gezdireyim.
1: Sizi yormayalım bey amca.
4: Yok canım, ne yorulması. Hem delikanlıyı minareye çıkarmadan göndermeyelim.
0: Minare mi? Amca şu an aklımı başımdan aldın. Minareleri hep merak ederim.
4: Hadi o zaman beni takip edin.
0: Amca biliyor musun, biz Kabe'ye gidiyoruz.
4: Öyle mi?
0: Uçakla değil ama.
4: Neyle peki?
0: Fülfülle.
4: Fülfül mü? O da kim?
0: Bizim motosikletimiz.
4: Allah iyiliğinizi versin. Motosikletle hacca mı gidilirmiş?
0: Sakın bunu Fülfül duymasın. Sonra sana güçlü motoruyla bir gürler. Rom!
4: Onu görmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Hadi devam edelim.
0: Aa, abdest alma yeri caminin içinde mi?
4: Evet, bizim cami böyledir.
0: Baba, ağzıma su alırken boğazıma su kaçtı. Bir şey olur mu?
1: Bir şey olmaz.
0: Baba, galiba yüzümü 4 kere yıkadım. Bir şey olur mu?
1: En az 3 defa yıkadıysan bir şey olmaz. Hadi biraz hızlanalım.
0: Tamam baba. Zemzem. Dur, ne yapıyorsun? 2. kez abdest aldırdın bana.
4: Baksana, o da abdest almış.
0: Zemzem, orası cam. Zemzem, hayırdır, kendine yeni bir yuva mı buldun? Neyse, en güvenli yer burası senin için. Gözlerime inanamıyorum. Muhteşem bir yer burası. Aa,

0: Allah Allah. İlginç. Ümektar amca, bu resimde bir tuhaflık mı var?
1: Nasıl tuhaflık?
0: Bu resim sanki beni takip ediyor.
1: Bu resmin özelliği bu. Nereden bakarsan bak kapının yüzü sana dönüktür. Çok çok eski bir zamanda yapılmış.
0: Dışarıdaki çınardan da mı eski?
1: Hangisi daha eski bilemiyorum ama ikisi de eski.
0: Emektar amca, minare. Minareye ne zaman çıkacağız?
1: O kadar söz verdik. Hadi gidip çıkalım.
0: Bey amca, ben bu kadar karanlık hayal etmemiştim.
1: Az kalmış olmalı. Bayağı çıktık.
0: Dön, dön, dön. Başım döndü.
1: Anlaşılan daha önce hiç minareye çıkmadın.
0: Yok, hiç çıkmadım. Dur, dur. Bir defa çıkmıştım. O da asansörlüydü.
1: Öyle minareye mi çıkılırmış? Basamakları tek tek çıkacaksın.
0: Amca, inan çok kolay olmuştu. Saniyeler içinde yukarıdaydık.
1: O sayılmaz delikanlı. Hem böylesi daha heyecanlı değil mi?
0: Allah! Ödüm koptu. Haklısın amca, daha heyecanlı.
1: Minarenin içi güvercin yuvalarıyla dolu. Birden havalanırlarsa korkmayın.
0: Keşke bunu yüreğim ağzıma gelmeden önce söyleseydin.
2: Yuvalarına basmamaya dikkat edelim.
0: Hı? Zemzem, Zemzem neredesin? Ne işin var orada Allah aşkına? Yanımdan ayrılma sakın. Olur mu Zemzemcik?
1: Heh, ışık göründü. Geldik sayılır.
0: Gelelim artık emekler amca. Harap olduk. Aman ya Rabbim. Çok güzel. Ben bir dolanayım bakalım. Baba, bakamıyorum. Çok yüksek.
2: Gerçekten çok yüksekmiş. Dikkatli olmak lazım.
0: Zemzeme göre hava hoş. Tabii sen alışkınsın yükseklere.
2: Sağ ol bey amca. Size zahmet oldu.
1: Estağfirullah. Ne zahmeti? Siz sağ olun. Bana kaybolan pusulamı geri verdiniz.
0: Emektar amca, sen kaybetmiştin. Biz de Zemzem'le bulduk. İyi ki yanımızdan geçtin. Yoksa seni nasıl bulup verirdik?
1: Pusulayı sana hediye etmek istiyorum. Bence sizin buna daha çok ihtiyacınız olacak.
0: Bana mı? Amca, bunu kabul edemem. Senin için çok önemli bu pusula.
1: Olsun. Al hadi. Yolculuğunuzda kıbleyi bulmanıza yardımcı olur. Hem bilirsin, hediyeleşmek sünnet.
0: Biliyorum amca. Teşekkür ederim. Zemzem! Emektar amca onu bana verdi. Getir buraya Zemzem!
2: Bu ikisinin oyunbazlıklarıyla bu yolculuk bitmez bey amca.
0: Dalga geçme baba ya. Zemzem, hadi gel barışalım. Affettim seni.
2: Murat, sen de kuşla bir oluyorsun.
0: Ama baba pusulayı alıp ta bulduğumuz yere kadar götürmüş.
1: Ama şimdi aranızı düzelttiniz değil mi?
0: Zemzem, barıştık mı? Aslında ben bir şey yapmadım. Neden böyle davranıyorsun anlamadım. Şimdi buna hayır diyemeyeceksin. Aferin Zemzem. Hem zaten küs kalmak iyi bir şey değil.
2: Küslük müslük kalmadığına göre artık yola çıkabiliriz.
0: Aa, emektar amca, tanıştırmayı unuttum. Bizim Fülfül bak bu.
1: Maşallah. Oldukça güzel bir motosikletmiş.
0: Sen bir de onu yolda gör. Yol tutuşu, dengesi, dayanıklılığı efsanedir.
1: Kazasız, sorunsuz bir yolculuk olur inşallah.
2: Hadi Murat, yana geç de yola çıkalım artık.
0: Emektar amca, her şey için teşekkür ederiz.
2: Allah'a ısmarladık bey amca.
1: Güle güle. Sizinle tanışmak beni çok mutlu etti. Yolunuz açık olsun.
0: Oo, Zemzem nerede? Sürekli bir yerlere takılıp kalıyor. Baba, onu gördün mü ha? Aa, pusulayı yine kapmış. Zemzem, sen taktın bu pusulaya. Ver onu bana.
2: Yine başladık.
0: Aa, Zemzem. Demek sen bunun için uğraşıyordun. Bilemedim Zemzem. Özür dilerim. Biz hazırız baba. Oyalanmayalım da gidelim.
2: Hadi oradan oyunbaz.

0: Aa, yazlar ne kadar da sıcak. En sevdiğim hava durumu. Terleten güneşli hava. Ah yavrucuğum. Denizden çıkmalısın artık. Yoksa başına güneş girecek. Hava çok sıcak. Görmüyor musun?
1: Dede, iyi ki bugün ormana gitmişiz. Bu fırtınadan sonra asla kestane bulamazdık.
2: Hakkın var evlat. Sonbaharda böyle bir fırtına beklemiyordum doğrusu. Kestaneden yana nasibimiz varmış.

0: Cemre, bu halin ne? Isıtıcıyı sonuna kadar açmışsın.
1: Havadaki güneş ısıtmıyor ki abi. Oyuncak o.
0: İyi de canımın içi, sen burayı ısıtmamışsın ki. Mevsimi değiştirmişsin.
2: Çelebi.

0: Benim hakkı var cimcime. Dışarıda kış, içeride yaz var.
1: Oh, çok şükür. Yazcılık oynuyorum dede. Biliyorsun ben yaz seviyorum.
2: Yazcılık mı? Oyun için gerekenler. Oyuncak karpuz, oyuncak kiraz, oyuncak erik ve bir leğen dolusu su.
1: Abi, oyundaki eşyalara oyuncak dersen oyun bozulur. Oyunun kuralı bu. Gerçekmiş gibi yapacaksın. Sana bunu öğretmedim mi ben?
2: Hayır, oyunun kuralı bu.
1: Sevimli olarak sevimli olamazsın abi.
0: Ah cimcime, seni çok iyi anlıyorum. Ben de küçükken en çok yaz aylarını severdim. Çünkü oyun oynamak için çok fazla seçenek var. Ama bahar ve kış ayları da aslında çok eğlenceli olabilir.
1: Öyle mi?
0: Elbette. Kışın karda oynadığın oyunları hatırla. Kızakla kayarsın, kartop oynarsın.
1: Evet, hatırladım. Kardan adam, kardan kadın ve kardan çocuk yaparız. Sen de hatırlasana abi.
2: Ben kardan Cemre yaptığımı hatırladım da.
0: Ay çok yaşayın değil mi? Evet daha neler neler. Baharda da hava kıştaki kadar soğuk olmaz. Verandada oyunlar oynayabilir, yaz kadar da terlemezsiniz. Üstelik bağ bahçe sulama gibi başka işleriniz olmayacağı için oyun oynamaya daha fazla vakit kalır.
1: Aa, daha fazla vaktimiz varmış abi. İstediğin kadar oyun oynayabiliriz. Senin için yazcılık oyunuma ara verebilirim.
2: Ya ne güzel ama biz dedemle şey yapacaktık.
0: Siz keyfinize bakın çocuklar. Kestaneleri ben pişiririm.
2: Pişirebilir misin sahiden dede? Yardım etsem.
0: Kestane kebap yemesi sevap.
1: Çok mutluyum abi. Hadi oynayalım.
2: Sen yazmış gibi bahçede oynayalım istiyorsun ya. Ben de yazmış gibi olsun diye sana sürpriz yapacaktım.
1: Nasıl abi?
2: Bahçe dediğin çiçeksiz ağaçsız olmaz.
1: Aa!
2: İşte yeni kış bahçemiz.
1: Bunlar nereden çıktı?
2: Verandayı düzenleyip sana sürpriz yapacaktım. Ama sen yazı kendin getirmeye kalktın. Isıtıcının derecesini sonuna kadar açtın. Ben de bitkiler zarar görecek diye biraz endişelendim. O yüzden biraz fazla tepki göstermiş olabilirim.
1: Olsun abi. Ben tepki falan görmedim. Bakmıyordum ben. Bebeğime bakıyordum. Hiç tepki görmedim.
2: Ya sen benim canımın içisin. Verandayı düzenlememe yardım eder misin peki?
1: Ederim peki. Bu küçük topçuklar ne abi?
2: Onlar büyüyünce senin en sevdiğin meyve olacaklar.
1: Mandalina! Çok teşekkür ederim abi.
2: İşe koyulalım da şurayı bir düzenleyelim.
1: Düzenleyelim.
2: Şaka maka, epey yorulmuşum.
1: Şaka maka değil, ben çok yoruldum abi ve acıktım.
2: Sakın ha.
1: Ama abi, çok açım ve mandalinalar da oradan bana bakıyorlar.
2: O mandalinalar henüz tomurcuk. Hem tatları çok acıdır, hoşuna gitmez. Hem de dalından koparırsak yazık olur. Büyüyüp de lezzetli mandalina olamazlar.
1: Peki. Tomurcuklara yazık olmasın. Sanırım kestane kebapları bekleyebilirim. Hem onları yemesi sevapmış.
0: Kestane kebap yemesi sevap.
2: Hoş geldin dede.
1: Siz de hoş geldiniz kestaneler. Mandalinalar bana çok baktılar. Onları alıp yiyeyim diye. Ama ben sizi bekledim. Canım kestanelerim benim. Ne kadar da lezzetlisiniz.
2: Oh, elhamdülillah. Ellerine sağlık dede. Çok iyi geldi. Epey acıkmıştık.
0: Bu kadar çalışmaya acıkırsınız tabii. Burası adeta bahçe gibi olmuş Çelebi. Asıl sizin ellerinize sağlık. Tabii bu ısıtıcının ayarını kaçırmamak lazım. Yoksa bitkiler zarar görür.
2: Onun için Cemre'nin ayarını kaçırmamak lazım dede.
0: Bu hissette evlat.
2: Biz bu ısıtıcı sayesinde dış mekanı bile ısıtabiliyoruz dede. Eskiden koca koca camileri, sarayları, köşkleri, konakları nasıl ısıtıyorlarmış çok merak ediyorum.
0: Şimdi evlat, ecdat o devasa yapıları ortalarına bir soba kurarak ısıtmadı elbet. Mekana göre zekice çözümler bulan pek çok mühendis ve mimar biliyorum.
2: Öyle mi?
0: Hatta onlardan birini sen de pek iyi biliyorsun.
2: Mimar Sinan!

0: Aa, ne şirin bir cami.
1: Halk arasında Kurşunlu Camii olarak anılan bu cami, Yavuz Sultan Selim'in vezirlerinden Yunus Paşa tarafından 1517 yılında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Neden kurşunlu deniyor peki? Kubbesi yüzünden mi? Pek çok caminin kubbesi kurşunlu örtülü diye biliyordum.
1: Hakkın var evlat. Kubbeler genellikle zaten kurşunlu örtülür. Mimar Sinan bu camide tuğlaları birleştiren demirin üstünü harç yerine kurşun eritip onunla kaplatmış sağlam olsun diye.
0: Vay, çok iyi fikir.
1: Bu cami Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi dönüşünde konakladığı bir cami olduğu için bir süre Mısır'dan getirilen kutsal emanetleri misafir etmiştir.
0: Ya ne güzel.
1: Mihrap ve minber mermerden yapılma.
0: Ne güzel bir yazı.
1: Adı üstünde Hüsn-i Hat. Yani güzel yazı.
0: Gelelim koca koca yapıların ısınma meselesine.
1: İlahi çocuk. Dur bakayım. Cami epeydir o yöntemle ısınmıyor. Gel bakalım.
0: Vay, harika. Bu borular nereden geliyor dede?
1: Caminin yanında bulunan hamamdan.
0: Hamamdan mı?
1: Evet. Yan taraftaki hamamın sıcak suyu borularla buraya aktarılıyordu evlat. Yani cami hamamın sıcak suyuyla alttan ısıtılıyordu yüzyıllardır.
0: Vay! Mimar Sinan dehasını burada da göstermiş. Bu harika bir fikir.
1: Aynen öyle.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera.

Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu

0: masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar, yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış, çorbalar kaynamış. Köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yılda birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış, yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zubi ile göz göze gelmiş. Zubi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca Kara'nın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zubi'nin ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zubi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

Hein? Merak etmesin ki. Kurye aklı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamun aleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Biraz daha ararsan beni bulabilirsin.
1: Çok iyi saklanmışsın ama. Acaba dolabın arkasına saklanmış olabilir misin? Dur, şuraya da bir bakayım. Aa, burada yoksun. Yoksa tülün arkasına mı saklandın sen? Aa, burada da yoksun.
0: İşte buradayım.
1: Sen güneş gibi parıldıyorsun.
0: Evet, çünkü ben bir güneşim.
1: Sen ne zaman güneş oldun?
0: Aslında ben şakacıktan güneş oldum. Okulda bir tiyatro oyunumuz var da.
1: Tamam, anladım. Sana da o oyunda güneş rolünü oynamak düştü. Peki nasıl oynayacaksın? Biraz gösterir misin?
0: Önce sahneye giriyorum. Seyirciyi selamlıyorum. Sonra da şöyle diyorum. Güler yüzlü bir gezegenim. Kendi etrafımda dönerim. Çok güldüğümde kızarır elmalar. Sonra top top olur dondurmalar. Bildiniz değil mi ben kimim? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: güzel oynadın. Ayrıca şiirini de çok beğendim.
1: Beğendiğine sevindim. Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
0: Etrafını aydınlatamadığı için üzülen ateş böceği Işıl'ın hikayesini anlatacağım.

0: Hazırsan başlayalım mı?
1: Ben hazırım zaten. Senin anlatmanı bekliyorum.
0: Ayşe, ateş böceklerinin karın bölgelerinin altında etrafa ışık yayan gözde, yani küçük bir oda olur. Işılın gözdesi olmadığı için etrafına ışık yayamıyormuş.
1: Ve bu yüzden akşam olduğunda önünü göremiyormuş.
0: Aslında önünü görüyormuş da Işıl. Başka bir şey yapamadığı için üzülüyormuş.
1: Arkadaşlarıyla ışık oyunu oynayamadığı için mi üzülüyormuş yoksa?
0: Ne? Işık oyunu mu? Ben bu oyunun ismini ilk defa duyuyorum.
1: Öyleyse sana bu oyunun nasıl oynandığını göstereyim.

0: tek kelimeyle harika bir gösteriydi. Fakat Işıl arkadaşlarıyla bu oyunu oynayamadığı için üzülmüyormuş ki.
1: Peki ya, niçin üzülüyormuş?
0: Hava karardığında yolunu şaşıran böceklere yardımcı olamadığı için üzülüyormuş ya.
1: Işıl üzülmesin.
0: Zaten Işıl'ın üzüntüsü çok uzun sürmemiş. Çünkü bir arkadaşı ona şöyle demiş. Diğer ateş böcekleri gibi etrafını aydınlatamadığın için üzülüyorsun ve sırf bu yüzden surat asıyorsun. Biliyor musun, sana somurtmak hiç yakışmıyor.
1: Işıl böyle mi yapıyormuş?
0: İşte hemen hemen onun yüzü de bu şekilde oluyormuş. Neyse, Işıl o arkadaşına ben de diğer ateş böcekleri gibi etrafımı aydınlatmak istiyorum ama demiş.
1: Anladım. Işıl el feneri gibi etrafını aydınlatmak istiyor.
0: Öyle de diyebiliriz. Arkadaşı Işıl'a bak demiş, eğer istersen sana etrafını aydınlatmanın başka bir yolunu da gösterebilirim. Işıl heyecanlanmış ve hadi söylesene etrafımı aydınlatmanın yolu nedir diye sormuş.
1: Ay ben de çok heyecanlandım şimdi. Peki Işıl'ın arkadaşı ne cevap vermiş?
0: Işıl'ın arkadaşı sadece tebessüm demiş. Işıl şaşkın şaşkın arkadaşının yüzüne bakıp söylediğinden hiçbir şey anlamadım ki demiş.
1: Ben de bir şey anlamadım.
0: Ayşe, hani Işıl hep yüzü asık geziyordu ya.
1: Evet, bunu daha önce söylemiştin.
0: Aslında Işıl'ın arkadaşı ona tebessüm etmenin yani gülümsemenin kendisine ve çevresindeki canlılara iyi geleceğini söylemek istemiş. Sonra arkadaşı ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Bir ayna getirip Işıl'a bu aynaya bakmasını söylemiş. Işıl da aynaya bakınca kendi somurtkan yüzünü görmüş. Arkadaşına dönüp şöyle demiş. Bu ayna beni çirkin gösteriyor.
1: Öyleyse arkadaşı başka ayna getirsin.
0: Arkadaşı başka ayna getirmemiş. Ve ona şimdi de aynaya gülümseyerek bakar mısın demiş. Işıl bu kez aynaya gülümseyip baktığında böylesi daha güzel diye teşekkür etmiş.
1: Yani Işıl sonunda gülümsemenin kendini daha da güzelleştirdiğini anlayıvermiş.
0: Hem de çok iyi anlamış. Işıl o günden sonra suratını hiç asmamış. Yaşadığı yerdeki canlılara güler yüzle selam vermiş. Yine onların selamını güler yüzle almış. Tıpkı güler yüzlü gezegen Güneş gibi etrafına neşe ve mutluluk saçmaya devam etmiş.
1: İğne mine yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Burada hiç ayna yok Rıkkımız. Nereye getirdin bizi? O tarafa baktık. Gel buraya, zaman tükeniyor. Yine ne oldu? Neyi gözden kaçırdığımı bir anlasam. Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Bilmecenin cevabı ayna. Gösterdiğin yerdeki aynaların hepsine baktık. Orada hiç ipucu yok. Tamam, sen kazandın. Önden buyur. Seni izliyorum.

0: gitmeye başladığımız yerdeyiz. Bu aynayı kontrol ettik Rıkkımız. Burada bir şey yok. Üzgünüm ama bu sefer yanılıyorsun.
1: Ali, az zamanın kaldı. Ali, duyuyor musun? Aa!
0: Bana mı seslendin?
1: Zaman daralıyor diyorum.
0: Biliyorum. Bilmeceyi çözdüm ama çok ayna var. Hangisi doğru olan bulamıyorum.
1: Öyle göz önüne koyacak değiliz ya. Biraz daha ara.
0: Aramaktan başım döndü.
1: Unutma, bulmaca için kum saati kadar zamanın var. Ve ancak son parçayı bulduğunda aşağı inebilirsin.
0: İyisi mi aramaya devam edeyim?
1: Kum saati akıyor.

0: Yine göz alıyorum. Her şey hazır. Öyleyse kayıt. Merhaba arkadaşlar. Caner ile Curcuna kanalına hoş geldiniz. Ben Caner. Yeni bir yayında rastgele gezip çat kapı yerler göreceğiz. Bakalım bugün durağımız neresi olacak? Dön dön dön. Hop. Kedi atikliği. Ve günün şanslı yeri arkamda gördüğünüz eski kitapçı. Bekle bizi Arifane Saf. Curcuna takipçileri sana geliyor. Eğlenceye hazır olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası tıka basa eski kitaplar ve eşyalarla dolu. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor.
1: İlk olarak bana bakabilirsin.
0: Hayırlı işler. Ben Caner, takipçilerim için çekim yapıyorum.
1: Takipçi mi?
0: İnternetten kanalımı izleyenler. Adı Caner'le Curcuna. Eğer izin verirseniz çok mutlu olurum.
1: Olur. Dilediğin gibi gezebilirsin.
0: Harika. Arkadaşlar, çok sıcakkanlı karşılandık. İznimizi aldık. Şimdi size bu gizemli yeri tanıtmaya başlıyorum.
1: Gizem arıyorsan üst kattan başlayabilirsin.
0: İçimden bir ses efsane bir yer keşfettiğimizi söylüyor.
2: Oh, aynadaki kendimi görmekten sıkıldım.
0: Bakalım üst katta bizi neler bekliyor. Bakın burada bir arkadaşımız var. Belki bize yardım eder. Ben Caner, nasılsın?
2: İyiyim. Ne yapıyorsun?
0: Kanalım için çekim yapıyorum. İzleyenlere el sallasana.
2: İzleyenler mi? Kim izliyor ki?
0: Şu an kimse izlemiyor. Neyse birazdan gelirler. Sen ne yapıyorsun burada?
2: Bulmaca çözüyorum.
0: Efsane bir gün olacağını biliyordum. Ben de yardım edeyim mi?
2: Olur. İlk bulmaca bu bilmece.
0: Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Fotoğraf yoksa gölge mi? Arkadaşlar siz de cevapları yorumlara yazabilirsiniz. Dur söyleyeceğim. Anı. Ama bakınca anıyı göremezsin.
2: Aslında ben ayna olduğunu düşünüyorum.
0: Ayna. Doğru ya. Ben de şimdi ayna diyecektim. Bilmeceyi bildik. Şimdi ne olacak?
2: Bizi bulmacanın ikinci adımına götürecek aynayı bulacağız.
0: Arkadaşlar, efsane bir başlangıç yaptık. Hemen bir ayna bulmaya gidiyoruz.
2: Bekle, herhangi bir ayna değil.
0: Köpek, sen nereden çıktın? Biri bana yardım etsin.
2: Caner, Rıkkı Bazo. Kötü bir niyeti yok.
0: Biri polisi arasın. İtfaiye, ambulans.
2: Rıkkı Baz, dur.
0: Tamam, teslim oldum. Gelme artık. Ali.
2: Rıkkı Baz.
0: Sen bunu mu istiyorsun?
2: Rıkkı Bız yine yaptın numaranı. Bunca zaman aynayı göstermeye çalışıyordun.
0: Beni iyi koşturdun. Arkadaşlar, sizi Rıkkı Bız'la tanıştırayım. Onun yardımıyla bulmacada ilerliyoruz.
2: İkinci ipucu burada.
0: Bakayım.
3: Bu aynanın 4 kardeşi daha var. Daha derine baktığında her kardeş sana bir hediye verecek. Hediyelerini al, kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirine kavuştur. Son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek. Bilge.
2: Ben bir şey anlamadım.
0: Arkadaşlar, aranızda bilmeceyi çözen olursa hemen yorumlara yazabilir.
2: Hani kimse izlemiyordu?
0: Şimdilik izlemiyor. Ne olur ne olmaz. Belki birileri yayını görür.
2: O zaman sadece ikimiz varız. Gidip aynanın diğer kardeşlerini bulalım.

0: Ne yapıyorsun öyle?
1: Derinlere bakmaya çalışıyorum. Notta derinlere bak demiyor muydu?
0: Hı? Diyordu.
1: İyi işte. Ben de aynadan bakıp altta yansıyan neymiş bulacağım.
0: Bilmecedeki derin altta demek mi?
1: Denizdeyken nereye derin diyoruz?
0: O denizde. Biz aynaya bakıyoruz.
1: Ha deniz ha ayna. Yaşasın. Biri yayına katıldı. Bilge diye biri. Merhaba Bilge. Yayınıma hoş geldin. Kum saatimi neden bahsediyor?
0: Ha? Bilge bu. Ha? Alt katta karşılaşmadın mı?
1: Aa, şu Bilge.
0: Zaman azalıyor. Doğru aynaları bulduğumuzda bize bir şey gösteriyor olmalı. Bir mesaj, not, harf, rakam.
1: Bunun gibi mi?
0: Aynen öyle. Bu ödül harfi. İyi yakaladın Caner. Şimdi sırada diğer kardeşler var.
1: Kartal bakışlarımdan hiçbir şey kurtulamaz. Arkadaşlar, bulmaca konusunda çıkmaz sokağa girdik.
0: Hisa, Sahi, Ahsi...
1: Ali bulduğumuz harflerle kelime oluşturmaya çalışıyor. Fakat daha gizemi çözmemize bir yardımı olmadı. Akşam oluyor ve ışık azaldığı için görüntü kötüleşti arkadaşlar.
0: Anlamıyorum. İpucunda hediyeleri al ve kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirlerine kavuştur diyordu.
1: Ali şunu tutar mısın? Ben bir lamba ya da ışık bulayım.
0: Harfleri aldık ama harfler anlamlı şekilde birbirine bağlanmıyor.

0: Belki bu iş görür. Çalışıyor.
1: Elle tutulmaz bir bağ.
0: Bu çok yorucu. Burada hiç lamba yok mu?
1: Devam et Caner. İpucundaki elle tutulmaz bağ ışık.
0: Işık mı?
1: Fenerin ışığı aynaya yansıyor. Hadi daha hızlı çevir.

0: son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek.
1: Ha, son harfi bulduk.
2: Nedir durum?
3: Galiba yetişemeyecekler dede.
2: Ler mi? Neden çoğul konuştun?
3: Ali'ye yeni bir arkadaş yardım ediyor.
2: Maşallah. Arkadaş berekettir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. İnşallah birlikte kalkarlar altından.
3: Allah söyletti. Geliyorlar.
0: Arif baba, bu arkadaşım Caner.
2: Hoş geldin Caner.
1: Hoş buldum.
0: Bulmacayı birlikte çözdük.
2: Maşallah, barekallah. Bugün güzel bir bulmaca çözdünüz. Hadis peygamberimiz Hazreti Muhammed'in söz ve davranışlarına ve bunları inceleyen bilime denir. Resulullah Efendimiz her çocuğun iyiyi kabullenmeye ve güzeli benimsemeye meyilli bir tabiatta yaratıldığını buyurur. Siz de onun gösterdiği yoldan şaşmayın, olur mu? Lakin beni hazırlıksız yakaladınız. Bu Caner'in olsun. Ali, sana da yarın bir tane alıp geleyim.
4: Sağ ol Arif baba. Allah razı olsun.
3: Caner, bugünün anısına birlikte bir fotoğrafımızı çekersin artık.
1: Çekiyorum.

0: Bu görmüş olduğunuz çiçekleri artık tanıyorsunuz. Bakalım onları tabiatın içinde de tanıyabilecek misiniz?
1: Bütün bilgiler elimizde. Onları görür görmez tanırız.
0: Pekala öyleyse. Hepiniz size verilen kağıtta gösterilen yere gidip, oradan hareketle bu 5 çiçeği bulacaksınız.
2: Yaşasın! Nihayet çiçeklerden taç yapabileceğim.
3: En lezzetli ara öğünüm.
4: Macera bizi bekliyor arkadaşlar. Hadi yola koyulalım. Macera başlıyor. Hepiniz ne kadar farklı ve güzelsiniz. İlk çiçeğimi buldum. Yaşasın. Ama kıyamam ben sana.

0: gölgelik yerde, kısa çalıları yanında olmalı.
1: İşte buradasın.
0: Daha iyisini bulabilirim.
2: Hey! Buldum seni. Bu yaprakların sesini tanıyorum. Zeytin ağacının gölgesinde bu çiçekten bolca vardır. Sonuncu çiçek için kayalıklara gitmek gerekiyor.
0: Bu daha sağlıklı görünüyor ama çok küçük. Ben bu çiçeklerin en mükemmelini bulacağım.
3: Bence benziyor. Hatta tıpatıp aynı.

0: oldu.
1: Bu da tamam. Bu çiçek yalnızca kayalıkların tepesinde yetişiyor. Heh, oraya tırmanabilecek iyi kalpli birini tanıyorum. Ara önün yolda. Dayan dalyanım.
2: Kokun kadar lezzetli değilsin ama olsun. Yine de sevdim seni. Mideme iyi geliyorsun.

0: bunu yenmeyecekler listesine eklemeliyim. Neyse ki listem çok küçük. Kırmızı midemin yıldızı. Bu yalnızca kayalıklarda yetişir. Pembe, gönlüm sende.
1: Ah, beşinci çiçeği de ortasına takınca tacım muhteşem olacak. Hemen kayalıklara gitmeliyim. Bu da değil. İşte bu.
2: Ama bunun da taç yaprakları standart özellikleri taşımıyor.
1: Daha iyisi olmalı. Bunu yalnızca zeytinlikte bulabilirim. Dördüncü çiçeğimi de buldum. Bu güzel çiçek için kayalıkların yolunu tutmalıyım.
3: İşte mükemmel çiçeğim.
2: Hayır. Bu da solmaya başlamış.
1: Buradan daha kolay bulurum.
2: Ama neredeyim ben? Ne çiftlik ne de toplu konutlar görünüyor.
3: Yabanda mıyım yoksa?
1: Pembe çiçeği herkes bulabilmiş, ne güzel.
4: Sen çiçeklerini bulamadın mı Kura?
1: Buldum.
3: Ödev listesinde görünmez bir çiçek türü yoktu Kuracığım.
1: Bakın, hepsi burada işte.
4: Nasıl ya? Hiçbiri burada değil ama.
1: Profesör çiçekleri bulmamızı söyledi. Koparıp getirmemizi söylemedi ki.
0: Ama yiyebiliriz değil mi?
5: Kura haklı çocuklar. Ben sizden çiçekleri bulmanızı istedim, getirmenizi değil. Ama tabii bunu daha açık bir şekilde belirtmem gerekirdi.
3: Ya şimdi ben tacımı tamamlayamayacak mıyım?
4: Bu taç olmuş bence.
3: Ver şunu. Hayta.
1: Tacın böyle de çok güzel.

0: Nazlı. Hem eminim Sara'nın kusursuz çiçekleriyle daha da güzel olacak. Aa, Sara yok.
1: Hay Allah, çiçekleri çoktan bulmuş olması gerekirdi.
0: Kusursuz çiçek arıyor olabilir profesör.
1: Asla bulamayacak öyleyse. Kaybolmuş olmasın?
2: Belki de yanlışlıkla yabana gitmiştir.
1: Eyvah, onu derhal bulmalıyız. Sara'nın başlangıç noktasına gitmemiz lazım.
0: Bu düdüğün aynından Sara'ya da vermiştim. Onunla haberleşebiliriz.
1: Bu harika bir fikir. Hadi karanlık basmadan yola koyulalım.
3: Hayır, hayır. Hiçbir yer tanıdık gelmiyor. Yabanda kayboldum. Yapayalnızım. Hayır, yalnız değilim. Dostum Kura benimle.
1: Hadi Kura, hava kararmadan bulalım onu.
0: Ne? Bu Sara'nın düdüğü.
1: Akıllı kızım benim.
2: Buradan. Yanlış yöne gidiyor.
3: Kura bu. Allah'ım şükürler olsun.
2: Yaklaşıyor.
0: Ah, şükür.
4: Aferin Sara.
3: Yaşasın.
5: Aslan Sara.
1: Şükürler olsun.
3: Kura.
1: Bugünün dersini bize Sara verdi çocuklar.
0: Nedir profesör?
1: Mükemmel iyinin düşmanıdır.
6: İyi benim için yeterince iyi değil.
1: Elbette insan daima mükemmelin peşinde olmalıdır. Ama yolunu kaybetmeden. Ayrıca bulduklarımızı beğenmezsek böyle eli boş kalırız.
4: Kur'an'ın da elleri boş profesör.
1: Kur'an'ın defteri dolu evladım.
2: Şimdi biz bu çiçekleri boş yere mi dalından kopardık?
1: Aslında bunlar aynı zamanda şifalı bitkiler. Tabii bazılarının tadı acı ama...
5: Acı tatlı öğünlerim oldu.
1: Topladıklarımızı yıkar, kurutur, demler, afiyetle içeriz.
0: Yıkama işini biraz erteleyebilir miyiz profesör?
1: Olur tabii.

İyi de hiç yoktan iyidir.

0: Bu gece deniz çok dalgalı. Uyusam iyi olacak.
1: Ah, okulumuz.
2: Okulumuza ne olmuş böyle?
3: Hay Allah. Dün gece deniz çok dalgalıydı. Okulumuz zarar görmüş.
2: Ama şimdi nasıl ders işleyeceğiz?
3: Yeter ki biz öğrenmek isteyelim incilerim. Okulumuz tamir oluncaya dek bahçemizde ders işleyeceğiz. Birlikte olduktan sonra her yer bizim için okul olabilir. Bugün merak duygusunu işleyeceğiz. Merak nedir sizce incilerim?
2: Oo, öğretmenim, ben cevap verebilir miyim?
3: Elbette Kıpır.
2: Merak, bir şeyin sebebinin ne olduğunu düşünmektir. Ben her şeyi merak ederim. Merak, mesela puf. Neden bazen şişip sönüyor?
4: Çünkü ben balon balığıyım. Heyecanlandığımda ve bazen de mutlu olduğumda şişerim.
3: Haklısın Kıpır. Merak ettiğimiz ne varsa onu araştırmak isteriz. Sorumuzun cevabını bulmak isteriz. Merak sayesinde bilgi ediniriz. Merak olmasaydı...
5: Merak duygusu olmasaydı hiçbir şey olmazdı bence. Tahta gören biri onunla neler yapabileceğini merak eder ve düşünür. Belki sıralar yapar.
2: Tahtadan kurşun kalemler de yapılır.
3: Aferin incilerim. Haklısınız. Merak sayesinde düşünürüz ve çok farklı ürünler ortaya koyabiliriz. En çok neyi merak ediyorsunuz?
2: Ben en çok yeryüzünü merak ediyorum.
6: Biz de!
3: Demek yeryüzünü merak ediyorsunuz incilerim.
2: Hem de çok. Denizin altı çok güzel ve eğlenceli. Ama yeryüzünde neler var ki? Hmm. Görebilmeyi çok isterdim.
3: Belki de görebiliriz.
6: Ama nasıl?
3: Mercanya Yeryüzü Vadisi'nde. Hadi beni takip edin. Mercanya Yeryüzü Vadisi'nde yeryüzünde bulunan bazı alanlar var. Keşfetmeye hazır mısınız incilerim?
2: Evet!
0: Mercanya Okulu'nun tatlı balıkları ve saygıdeğer öğretmeni, Mercanya Yeryüzü Vadisi'ne hoş geldiniz!
5: Ve yengecin yeni işi.
0: Evet güçlü balık, hep gezi rehberi olmak istemiştim. Sonunda oldum!
2: Bence yengeç de çok meraklı biri.
0: Hadi! Ne duruyorsunuz? İçeri girin ve yeryüzünü benimle keşfedin.
6: Hey!
2: Buzun üstündeyiz.
0: Yeryüzünün bazı bölgelerinde buzullar vardır.
5: Çok eğlenceli.

0: Herkes iyi mi?
1: İyiyiz öğretmenim. Puf ortada yok.
2: Ben buradayım.
3: Çok şükür.
1: Burası çok sıcak. Her yer kum.
4: Çünkü çöldeyiz. Yeryüzünün bazı kısımları böyle ince kum taneleriyle kaplıdır.
1: Çöller, buzullar, başka neler var?
5: En sevdiğim bölüme geçiyoruz.

0: Şimdi sırada gökyüzü olsa keşke.
1: Aa, bu kadar gezi yeter. Yorulduk ama.
2: Eşleştir.
3: Temizlik işini biraz abarttım galiba. Allah'ın izniyle şimdi hemen düzenlerim.
0: Öğretmenim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler incilerim.
1: Ah, öğretmenim. Yoksa siz taşınıyor musunuz?
3: Hayır Puf. Sadece birazcık temizlik yaparken eşyaları dışarı çıkardım.
1: Oh, rahatladım.
0: Biraz değil. Bayağı temizlik yapmışsınız.
3: Sorma Kıpır. Epey yoruldum. Şimdi eşyalarımı yerleştireceğim.
4: Hey, arkadaşlar.
1: Bu harika bir fikir.
4: Öğretmenim, izin verirseniz size yardım etmek isteriz.
3: Maşallah incilerime. Sizinle gurur duyuyorum. Elbette yardım edebilirsiniz. Böylece işim çabucak biter ve sonra size dondurma alırım.
2: Yaşasın!
0: Ortalık bayağı karışmışa benziyor.
3: Eşyaları yerleştirmenin kolay bir yolu var aslında. Eşleştirelim.
1: O ne demek?
3: Çiçeklerim. Neyle eşleşir acaba?
4: Ha, tabii ya. Çiçekler vazoyla eşleşir.
1: Koltuk minderleri ve tabaklar mı? Eşleşir mi ki?
0: Hayır güçlü. Koltuk minderleri koltukla ilgilidir. Ve işte tabak.

0: Peki tabaklar? Tabaklar, bardaklar, kaşıklar, çatallar birlikte eşleşir. Hepsi mutfak malzemesi.
1: Ha? Diş macunu elbette. Diş fırçası ile eşleşir. Oo.
2: Teşekkür ederim İncim. Hemen banyoya yerleştiriyorum.
3: Öğretmenimiz kitap okurken bazen gözlük takar. Ha ha ha! Öğretmenim, gözlüğünüz ve kitaplar eşleşir.
2: Ve kitaplarım. Ayrıca kitaplıkla eşleşir.
1: Bere!
0: Bere atkı ile eşleşir.
1: Teşekkürler dostum.
4: Cevizler var burada. Acaba neyle eşleşir ki?
1: Cevizler ceviz kıracağı ile eşleşir.
4: Ay, çok ağırmış.
0: Güçlü her işe yetişir.
1: O ne ki? Şapka mı acaba? Puf, bu ne sence?
3: Aa, Allah Allah. Daha önce böyle bir şey görmedim. Şapkaya da benziyor ama.
2: Öyle meraklı meraklı neye bakıyorsunuz bakalım?
1: Bunlar nedir öğretmenim?
0: Heh, onlar kuyruğumuzu soğuktan koruyan kuyruk kılıfı.
2: Hayır, onlar çorap, ayaklara giyilir.
5: Ama bizim ayaklarımız yok ki.
2: Bazen insanlar denize eşyalarını istemeden düşürür. Keşke kimse denize bir şey atmasa. Atıkları denizimizin temiz olması için kaju, ben ve yengeç birlikte temizliyoruz. Denizin dibinde bulduğum bazı eşyaları da ayırıp koleksiyon yapıyorum. Yeryüzündeki insan dostlarımız üşümemek için ayaklarına çorap giyer. Ve bu da bir çorap. Tam koleksiyonuma göre.
1: Bu çok şaşırtıcı.
4: Peki çorap neyle eşleşir ki?
2: Hiçbir fikrim yok. Gerçekten çorap neyle eşleşir ki?
6: Öğretmen hanım, denizde ne buldum? Koleksiyonunuz için getirdim. Bir çift ayakkabı. İnsanlar bunları çoraplarını giydikten sonra ayaklarına giyerler.
2: Aa, teşekkür ederim.
1: Buldum. Çorap ayakkabıyla eşleşir.
2: Aferin Kıpır. Ellerinize sağlık incilerim. Bütün eşyalar yerleşti.

0: eşleştir, yerleştir, işleri kolayca bitir. Söyleyin incilerim, öğretmen kiminle eşleşir?
1: Bizimle, bizimle, bizimle.
2: Öğretmenim, külahla da dondurma eşleşir, unutmayın.
0: Tabii ya, dondurma ısmarlayacaktım. Hadi bakalım.

0: aleyküm.
1: Sadakallahülazim.
0: Şey, Kur'an okuduğunu görmedim, kusura bakma. Estağfurullah Harun. Aleyküm selam. Ne var ne yok dostum? Ne olsun işte, ezber tekrarı yapıyordum. Oku oku. Sen de okuyacaksın galiba.
2: Tabii ki. Memlekete okumuş adam lazım sonuçta. Duydun mu?
0: Ben bir şey duymuyorum.
2: Öyle değil yahu. Konuşulanları duydun mu?
0: Ha, yo, duymadım.
2: Dışarıda Hakkı Baba ve Selim Hoca konuşuyordu.
0: Ne diyorlardı?
2: Ulu camiye bir şey gelecekmiş.
0: Ne gelecekmiş?
2: Bir şey işte.
0: İyi de ne?
2: Uf, söyleyemiyorum onu. Zor bir kelime.
0: Neyle ilgili peki?
2: Sanki komikle başlıyordu. Müftülükten mi geleceklermiş neymiş? Neydi ya? Buldum. Komik yosun gibi bir şeydi.
0: Komik yosun mu?
2: Değil.
0: Öyle dedin ama.
2: Onun gibi bir şey dedim.

0: Kadir mi?
1: Hah, aynen dostum. Tam olarak o.
0: Allah Allah. Neden geleceklermiş ki?
1: Önemli değil dedi Hakkı Baba. Ulu Camii ve medreseyi biraz gezeceklermiş.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Ha, bir de sana Kur'an okutacaklarmış.
0: Ne? Bana Kur'an mı okutacaklar?
1: Evet, ne oldu ki?
0: Ama bana kimse bir şey demedi.
1: Şimdi diyecekler işte.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm, aleyküm selam, selam Hakkı Baba.
2: Emin?
0: Biliyorum Hakkı Baba.
2: Oo, haberci.

0: İler çok hızlı maşallah. Değil mi Harun?
1: Aynen Hakkı baba.
0: Neyse, konu bilindiğine göre bana müsaade.
2: Şey, ne zaman geleceklermiş Hakkı baba?
0: Aa, onu söylemediler mi? Aşk olsun.
1: O kısmı duymamışım.
0: Yarın gelecekler inşallah. Kur'an'dan bir yer seç de gönüller mest olsun.
2: İnşallah ama...
0: Hadi hadi, korkacak bir şey yok.
2: Sen öyle diyorsan öyledir Hakkı baba.
0: Ben sana güveniyorum.
1: Ben de güveniyorum.
2: Ben de güvensem keşke.
3: Aman, dert ettiğin şeye bak be Emin. En iyi bildiğin iş bu.
2: Ama hazırlıksız yakalandım Zehra abla.
1: Dostum, hazırlık dediğin ne ki? Sanki uzaya çıkacaksın da atmosfer koşullarına alışman zaman alacakmış gibi davranıyorsun. Ne?
3: Lütfen sen örnek verme Harun.
2: Bence de.
1: Ya arkadaşlar, Emin zaten aramızda en iyi Kur'an okuyan kişi. Biraz çalıştı mı tamamdır.
3: Aynen öyle.
4: Çocuklar.
3: Hoş geldin hocam. Çay getireyim mi?
4: Aman diyeyim Zehra. Zaten içe içe midem davul gibi oldu.
1: Ama seversin hocam.
4: Öyle de sen hiç Hakkı babayla çay bahçesinde bir saat oturdun mu?
2: Eyvah eyvah.
4: Sizde ne var ne yok?
1: Emin stresli hocam.
4: Neden?
3: Kur'an okuyacak diye.
4: Aman be çocuklar. Sıkıntıya bak. Sanki dünyaya uzaylılar saldırmış da Emin'den dünyaya koruma kalkanı yapmasını istemişiz gibi davranmayın.
1: Bakın.
2: Şey, ilginç bir örnek
3: gibi.
1: Yok ya. Bana gelince Harun sen örnek verme. Selim Hoca'ya gelince ay ne kadar da ilginç bir örnek.
4: Emin, hakikaten stres yapacak bir şey yok. Kendine bir aşır seç, birkaç kez oku, oldu bitti.
2: Öyle ama...
4: Aması falan yok. Halledersin sen. Neyse, hadi bana müsaade. İkindiye gecikmeyeyim.
2: Of ya!
5: Emin, kitap lazım mı diyorum, bir kilo alayım diyorsun. Nasılsın diyorum, güzel olmuş diyorsun. Selam verdim, ona bile nasıl ya diye cevap verdin.
2: Kafam yerinde değil Fatma abla ya.
5: İyi de böyle stres yapmaya devam edersen senin için gerçekten zor olacak.
2: Zor derken?
5: Herkesin önünde bir şey yapmak kolay değildir. Şaşırırsın Allah korusun.
2: Ne? Şaşırır mıyım? Yapma ya. Ne yapacağım ben şimdi?
5: Hayda. Sakinleştireyim derken daha da paniklettim seni.
2: Ama Fatma abla, ben orada yanlış okursam eğer sadece ben değil, Hakkı baba da mahcup olacak.
5: Selim hoca da.
2: Doğru valla. Bittim ben.
5: Ay, yine paniklettim seni ya.
2: Mahvoldum ben.
5: Ay, benim dilime eşek arısı soksun.
3: Demek heyecanı yenecek yöntem istiyorsun.
2: Evet Zehra abla.
3: Biraz temizlik işi yapmak iyi gelir diyorlar.
1: Akıllıya bak. Kendi işini yaptıracak adam arıyor.
3: Bol bol kahve iç.
2: Zaten dün heyecandan fazla uyuyamadım. Bir de bol bol kahve içersem bir hafta uykum kaçar.
1: Tabii tabii duyduk. Uykunda konuşmuşsun bile.
3: Kim dedi?
1: Hakkı baba.
3: Ne demiş uykusunda?
1: Komiksiyon demiş durmuş.
3: Ne? Komiksiyon mu?
1: Ya da öyle bir şey işte.
2: Aman çocuklar ya. Ciddi ciddi bir şeyler yapmam lazım.
3: Kabak çekirdeği iyi gelir diye duydum.
1: Kabak mı?
3: Ama çekirdeği. Kabağı tüm yemeyeceksin.
2: Tamam. Kabak çekirdeği alayım hemen ben.
1: Hepsini yedi ya.
2: Çocuklar.
1: Efendim.
2: Bende bir değişiklik yok. Hatta artık karnım da ağrıyor.
3: Hayda.
1: Ne yapacağız ya?
2: Bilmem.
6: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam.
2: Hoş geldin Hacer teyze.
6: Hoş bulduk Emin. Kur'an dinletisi yapacağınızı duydum. Sana zencefil, bal, limon karışımı yaptım.
1: Heyecanlı iyi mi geliyor?
6: Yok.

0: Emin?
1: Buyur hocam.
0: Öğle ezanı okudun, farkında mısın?
1: Evet hocam, ne oldu ki?
0: Emincim, öğle ezanı Rast makamında okunur. Sen Hicaz makamında...

0: Değil mi? Sen biraz dışarıda takıl. Kafan dağılsın.
1: İnşallah.
0: Ama önce öğle namazı.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Hakkı Baba.
2: Ne o evlat? Bu şekilde durmak iyi mi geliyor?
1: Çok da iyi geldiği söylenemez. Ama Fatma abla iyi gelebileceğini söyledi.
2: Bütün gün buradaymışsın diye duydum.
1: Öyle vallahi. Biraz stres yaptım Kur'an tilaveti için.
2: İyi de böyle durmakla eline ne geçecek?
1: Bilmem. Belki heyecanım azalır. Heyecanlanır da okuyamazsa sen de Selim Hoca da benim yüzümden mahcup olursunuz.
2: Ne alakası var? İnsan bu. Hata yapacak tabii.
1: Sizi üzmek istemem.
2: Bak Emin, bizler hatasız değil, hatalarımızdan ders çıkaran ve hata yapmamaya gayret gösteren kullarız. Hata yapmak seni üzmemeli. Hatta bazen hata yapmak insanı güçlendirir.
1: Nasıl yani?
2: Bazen doğruyu bulmak için defalarca hata yaparız. Edison ampulü kaçıncı denemede çalıştırdı biliyor musun?
1: Kaçıncı?
2: 1000.
1: He? 1000 mi?
2: Evet, 1000. Bu da demektir ki Edison Efendi tam 999 kez hata yapmış.
1: Bu konuşma bana çok iyi geldi Hakkı Baba. Allah razı olsun.
2: Amin. Cümlemizden. Komisyon birazdan burada olur. Belirlediğin sayfayı bir kez daha tekrar et, sonra da oku.
1: Tamam, inşallah.

0: Demek 3 paket kabak çekirdeği yedin ha.
1: O da bir şey mi? Fatma abla bir hareket tarif etti. O hareketi yapabilmek için daha çok strese girdi.
2: Oturun çocuklar.
0: Hakkı baba, komisyonla konuştuğunu gördüm. Neler söylediler?
2: Medreseye bayıldılar. Ne e'si?
3: Emin'in Kur'an tilavetine bir şey demediler mi?
2: Dediler tabii.
1: Ne dediler?
2: Biz dediler. Hayatımızda dediler, böyle güzel bir Kur'an tilaveti dinlemedik dediler.
4: Hey!
2: Maşallah Emin.
0: İşte bu kadar Emin.
3: Evet, hamdolsun.

0: 유물전우.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 전우 씨와 해라 할 때
2: 헤매는 선행으로

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, üç tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Ha, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
2: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
2: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Ya onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
2: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halloldu.
2: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
2: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler, unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.

0: Ayla Bera.
1: En tatlı ay. O gün Ayla ile Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera kardeşiyle oynarken bir anda
2: "Susadım Ayla, su içip geliyorum."
1: diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
3: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
1: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
3: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
1: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
3: "Bera, her yerde seni aradım, burada ne yapıyorsun?"
1: diye sordu kardeşine Ayla.
2: "Şşt, saklanıyorum, sessiz ol, annemler görmesin Ayla," dedi panikle Bera.
1: Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
3: "Neden saklanıyorsun Bera? Bir şey mi oldu?"
1: dedi Ayla. Bera biraz utangaç şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
2: "Şey, ben incirleri yedim,"
1: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
3: "Çıksan oradan Bera, her şeyi başından anlat,"
1: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir oldu.

0: olmuştu. Bera, aşureye koyulacak bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla, hepsini yedim, dedi.
1: Ayla kardeşine bakarak,
2: hepsini mi?
1: Diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar. Bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler, sürdüler, sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
2: Ah, o kadar yolu koşarak mı geldin küçük köpekçik?
1: Dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu. Kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe, yükseğe doğru baktılar. Bera,
0: uzanabileceğimiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla,
1: dedi. Ayla,
2: ama oraya çıkamayız Bera,
1: diye uyardı kardeşini.
0: Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim.
2: Hadi düşünelim.
1: Bera'nın aklına bir fikir geldi.
0: Uzunca bir sopamız olsa zıplasak incirlere uzansak,
1: dedi.
3: Hey, bu bir sopa.
1: Bu şekilde daldaki incirlere uzansalar da incirler yere düştükleri için patlıyordu.
2: Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip. Böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz.
0: Hey, bu çok iyi bir fikir.
1: Ayla ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
2: Hadi bir de böyle deneyelim,
1: diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, iki incir, üç incir, dört incir, beş incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri

0: bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
1: "Neden gülüyorsunuz
0: ki?" diye sordu Ayla.
1: "Hem bak babaanne, hepsini topladık."
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
2: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
1: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
1: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım."
2: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım."
0: dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
3: "Hadi bakalım takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım."
0: dedi. Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar topladıkları incirleri, ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gümüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Çivi! Keçi versene bir tane. Aa, kusura bakma keçi. Çivi ver diyecektim. Aferin keçi. Şimdi de testereyi ver bakayım. Hayda. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Of. Puf. Aman diyeyim keçi. Vazgeçtim. İner alırım testereyi. Ne yapıyorsun keçi? Amacın ne? Seni geri adım attığını görmedim hiç. Bu hayra alamet değil. Bu kadar yeter keçi. Ne sen testereyi ver, ne de ben alayım.
1: Yahu Karagöz, alemsin.
0: Güleceğine yardım etsene Hacı Cavcav.
1: Edeceğim Karagöz, merak etme.
0: Öyleyse uzat bakalım testereyi.
1: Öyle değil, akıl vereceğim.
0: Anca akıl ver zaten.
1: Ama öyle bir akıl ki işin çok kolay olacak. Şimdi bana bir ip lazım. Ha? Şimdi oldu. Her şeyi iple çekeceksin. Böylece keçi de sana malzeme vermek için yorulmayacak.
0: Hay aklına bin yaşa Civat.
1: Hani benden akıl almazdın?
2: Vazgeçtim.
1: Haydi deneyelim.
0: Hadi. Senin vereceğin fikir ancak bu kadar olur.
1: Allah'ım ya Rabbim, sen bu şaşkın kuluna akıl fikir ver.
0: Konuşma Civan, konuşma. Sen dedin her şeyi iple çekeceksin diye.
1: Of.
0: Söylemedin değil mi?
1: Ha?
0: Hey, sana söylüyorum. Söylemedin değil mi? Söylesene be keçi. Meraktan öldürme adamı.
3: Be.
0: Allah'tan Hacivat aşağıda değilmiş. Elhamdülillah. Peki nereye gitti bu adam?
1: Demek benden sakladığın bir sır var ha Karagöz. Gördün mü beygir? Güya en iyi arkadaştık biz. Peki öyle olsun bakalım. Ne yapıyorsun bebe Ruhi?
4: İyi, ne olsun? Yuvarlanıyoruz.
1: Belli belli. Hayırdır inşallah. Nedir bu acelen?
4: Karagöz'e gidiyorum.
1: Ha? Karagöz'e mi? Neden?
4: Söyleyemem.
1: Nasıl ya?
4: Ne demek nasıl? Böyle işte.
1: Nasıl böyle?
4: Nasıl böyle?
1: Sıkıldım. Neden söyleyemezsin Karagöz'e neden gittiğini?
4: Söyleyemem. Çünkü ben de bilmiyorum.
1: Ha? Nasıl ya?
4: Nasıl ya?
1: Tamam. Bu konuşma uzar daha.
4: Neyse, ben gideyim bir bakayım. Söyleyeceği önemli bir şey varmış.
5: Evet.
1: Başladık yine.
5: Neye başladın?
1: Okula başladım Bekir Efendi. Okula.
5: Ha, iyi. Okuyan adamı severim. Ben de çok okudum.
1: Ha? Okudun mu? Ne okudun?
5: Milletin canına okudum.
1: Aman ne komik.
5: Evet.
1: Çok komik.
5: Ha şöyle. İşim gücüm var zaten. Karagöz çağırdı.
1: Kara mı? Göz? Şey yani. Karagöz mü? Neden?
5: Bir şey verecekmiş.
1: Ne verecekmiş?
5: Mısır mı verecekmiş, hasır mı verecekmiş, neymiş? Tam anlamadım.
1: Sır olmasın o.
5: Olabilir. Hatta sanki öyle dedi. Evet. Neyse, tutma beni. Hadi eyvallah. Evet.
1: Alacağın olsun Karagöz.

0: Aha, geliyorlar.
1: İyice anladınız mı?
2: Evet valla.
1: Bu sırrı kimseye söylemek yok. Duydunuz mu?
3: Ya Hacivat başka yerden duyarsa?
1: Nereden duyacak bebe? Sırrı bilen bir sen, bir ben, bir de deli.
2: Ne?
1: Tuzsuz Deli Bekir beyefendi diyecektim.
3: Ya keçi öterse?
1: Keçiler ötmez bebe. Meler.
2: Ya konuşursa demek istedi.
1: Ya konuşmaz. Meler sadece.
3: Yani ya sırrımızı belli ederse?
1: Yapmaz öyle bir şey benim minnoşum. Gerçi belli de olmaz. Aman. Zaten ne söylediğini bir tek ben anlıyorum. Milletin duyduğu tek şey...
3: Ne?
1: Neyse, hadi bakalım. Yolumuz uzun. Akşam tüccarın dükkanında buluşalım.
3: Tüccarda buluşmasak?
1: Niye ki?
2: Yeni ürünler gelmiş dükkanına. Taşıtacak birilerini arıyordu. İş almayalım şimdi üstümüze.
1: O da ne? Hey, kim var orada?
4: Benim Karagöz, bir şey düşürdüm de onu arıyordum.
2: Laf dinlemiyordun yani.
3: Yok canım, dinlemiyordur. Müslüman yapar mı öyle şey?
1: Neyse çocuklar, gidelim biz. Görüşürüz Hacivat.
4: Doğru ya, merak yüzünden gizlice laf bile dinler olduk. Affet Allah'ım. Ama nedir ki bu sır? Kafayı yiyeceğim Allah'ım. Hem neden benim duymamam gerekiyor? Demek ki benimle ilgili. Ah beygir ah. Sen olmasan hepsini öğrenecektim. Ama nasıl öğrenecektim? İnsanları gizli gizli dinleyerek. Ah, meraktan ne hallere düştüm be Hacivat.
1: Of.
4: Artık benim de bir sırrım var. Yeni ayakkabı alacağımı hiç kimseye söylemeyeceğim. Özellikle hain Karagöz'e. Selamun aleyküm Karagöz Bey.
1: Bey mi? Bu ne resmiyet Hacı Cavcav?
4: Onu sen daha iyi bilirsin. Ya da siz daha iyi bilirsiniz mi demeliydim?

0: Hayda.
1: Sen benden sır sakladın Karagöz. Artık yakın arkadaş değiliz yani.
0: Ha, şimdi anlaşıldı. İyi de sır saklanan bir şeydir.
1: Ama tuzsuz ve bebe ruhiye söyledin.
0: Demek ki bilmeleri gereken bir şeydi.
1: Ama bana söylemedin.
0: Demek ki senin bilmemen gereken bir şeydi.
1: Ha? Aman neyse ne. Hiç merak etmiyorum zaten.
0: Tabii tabii.
1: Hem benim de bir sırrım var.
0: Öyle mi? Neymiş?
1: Sen söylersen ben de söylerim.
0: Olmaz, söyleyemem.
1: O zaman ben de söylemem.
0: Bilmemem gerekiyorsa söyleme tabii. Neyse, tutma beni. Önemli bir işim var. Hadi eyvallah.
1: Allah Allah. Hiç merak etmedi ya. Hem bu nereye gidiyor ki? Aman, nereye gidiyorsa gidiyor. Hiç merak etmiyorum. Tüccarın dükkanında buluşacaklardı.
0: Tüccar efendi, aldın mı?
2: Aldım, aldım.
3: Nerede? Ver hadi.
2: Bekleyin, getiriyorum.
4: Çabuk ol, şimdi hacivat damlar.
2: Geleceğinden emin misiniz?
0: Gelecek, gelecek. Meraktan
5: patlayacak.
2: Bekleyin burada.
1: Evet. Ne oluyor burada?
3: Evet. O benim sözüm.
1: Hem benimle ilgili benden gizli işler çeviriyorsunuz, hem de gülüyorsunuz. Ayıp, ayıp.
0: Asıl senin yaptığın ayıp Hacivat. Senin bilmeni istemediğimiz bir sırrımız var. Ve sen buna saygı duymalısın.
1: Olmaz. Bu sır benimle ilgili.
4: Olabilir. Yine de saygı duymalısın.
1: Olmaz.
3: Evet.
1: Peki.
2: Evet. Hacivat'ın hediyesi de geldi.
1: Hediye mi?
4: Mahvettin sürprizi tüccar efendi.
3: Önemli değil ya. Zaten öğrenmek üzereydi.
0: Evet. Nasılsa öğrenecekti. Şu saate kadar iyi bile dayandı. İçimizden geldi. Sana hediye almak istedik.
1: Ben ne diyeceğimi bilmiyorum.
0: Bu kadar üzüleceğini bilseydim saklamazdım senden Hacı Cavcav.
1: Yok yok, daha güzel oldu böyle. Allah hepinizden razı olsun. Hem bu sırrı sakladınız diye size yaptıklarım için de hakkınızı helal edin.
2: Helal olsun.
3: Hadi aç da bakalım ne varmış içinde.
1: Vay, çok güzel. Allah sizden razı olsun.
0: Senden de Hacı var.
1: Peki bunun içine ne konur?
2: Sır.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Hücumda çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
2: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
2: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
0: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
2: Evet.
4: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
5: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
5: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu?
0: Ben hemen hallederim.
1: Alayım.
6: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
6: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
6: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
6: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
6: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
6: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
6: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
6: İyi tamam, ver bir tane.
7: Koli mi?
6: Yok, tane.
7: Teyzeye bak, 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
1: Çocuklar, niye üzgün duruyorsunuz?
0: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
0: Yaşasın!
8: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Hı? Hı? Hı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
2: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
1: Bu hafta sıra bizde. Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
0: Evet, bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
1: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
9: Olmaz.
1: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
8: Hı? Zaten hakem değil mi?
2: Ara bulucu olsun anlamında.
0: Evet, Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
2: Hadi gidelim.
10: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
2: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
10: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
0: Ne? Aa,
1: nasıl olur ama?
0: Nerede çalışacağız peki?
10: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
2: Evet, adil bir çözüm bu.
0: Bize de uyar.
2: Hadi Aziz, bu topu yakala.
1: Sorun değil dostum. Gönder gelsin.
2: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
1: Kolaysa sen zıpla.
7: Evet Aziz. Topu takip et.
1: Tamam. Gönderin bir tane daha.
2: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
1: Evet. Topun önünde dur bari.
4: biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
1: Sağ taraftan.
4: Evet. O yüzden sağ tarafa, o daha topu atmadan geçmelisin.
1: Kolaymış.
4: Nihat, çek şutu.
1: Nasıl yakaladım ama?
4: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Hadi yakalım. Evet. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
11: Fırtına gibiydiler maşallah. Hı hı.
4: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz. Hı hı.
12: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
4: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
11: Hadi.
4: Hadi.

0: hänen saanut Volkswagen Mercedes'i sieltä. Ben spikerin iskosakçı var.
1: Evet sayın seyirciler, bir yumurcalı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
2: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
1: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
2: Ha, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.

0: sayın seyirciler. İlk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
1: Aferin. Defans sorununu çözmüştür. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın. Ama defansını boş bırak.
2: Hiç mi hücum çalışmadınız?
3: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
2: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
3: Tamam, güzel fikir.
0: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans.
4: Bilemedim şimdi.
5: Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
0: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
6: Kaleci dahil. Alt kampı hücum. Pasajları ilerliyor. Kaleci yavru. Düşen bir pas. Burak Sun çekiyor. Pasajlar inanılmaz bir kurtarış.
3: Dakikada aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
7: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
3: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
8: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
9: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
10: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?

0: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Planet çocukta.

0: Robotik parmaklarım sayesinde kuleyi asla devirmem. Ciu. İşte bu.
1: Aha, esas benim ultra robotik muhteşem ve harika parmaklarım. Hadi şimdi sıra sizde.
0: Daha bekleyecek miyiz Robo Eren?
1: Robotik hislerime zarar veriyorsun Robo Ceren. Doğru çalışması için tamamen sessiz olmalısın. Hı?
0: Tamam hadi.
1: Şşş.
2: Elhamdülillah.
1: Çok yaşa baba.
0: Çok yaşa baba. Çok yaşa baba.
2: Hayırdır çocuklar?
1: Ama baba robot, çok kuvvetli hapşırdın. Kuleyi yıktın.
2: Vay, demek öyle kuvvetli ha? Duydun mu Emel?
3: Duymamak mümkün mü? İyi ki mutfak dolaplarını yıkmadı.
0: Bence seninle ilgisi yok baba robot. Robo Eren'in kabloları zarar görmüş olmalı. Bak, hepsi birbirine karışmış.
2: Hmm. Haklısın Robo Ceren. Robo Eren'e mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor. Burada işler bir hayli karışmış.
1: Bir an önce laboratuvara gitmeliyiz baba robot.
2: Haklısın. Hadi.
0: Anne robot, sen gelmiyor musun?
3: Anne robot şu anda pasta bot moduna geçiyor.
0: Pasta bot mu? Yaşasın.
1: Pasta bot, bize elmalı pasta yapar mısın?
3: Tamamdır efendim.
4: Çocukların ve halamızın en sevdiği elmalı pasta için bismillah. Ne lazımdı bakalım?
5: Yumurta, yağ, süt ve un. Hmm, elmasız olmaz.
3: Hemen kabuklarını soyayım. Ha?
2: Öncelikle kolunu tamir edeceğimiz malzemeleri masaya alalım.
1: Evet. Yeni çekiç takımım. Hemen getiriyorum efendim.
2: Sakin ol şampiyon. Ha? Parmaklarını ezmek istemiyoruz. Çekiç takımını başka zaman kullanırız.
1: İşte bu işimizi görür. Çeliği bile delme gücüsü olan Maktab.
2: Robo Eren, Matkap takımı da işimize yaramaz.
0: Robo Eren'in beyin kabloları da zarar görmüş olmalı. İzin verirseniz araç gereçleri ben hemen getirebilirim.

0: Bilirim baba robot.
1: Robo Eren, seni masaya alalım. Robo Ceren, iş başına.
0: Öncelikle eskiyen

0: Acımıyor değil mi?
1: Unuttun mu baba robot? Robotların canı yanmaz.
2: Robotlar sadece gıdıklanabilirler. Ama o da birazcık, çok azcık yani.
0: Bazı bilgiler hafızamdan silinmiş olmalı. Hı? Veri bankamı gözden geçirtmeliyim. Eski kabloları kestim. Şimdi hepsini değiştireceğim.
2: Çok iyi bir iş çıkarıyorsun baba robot. Eski kablolardan eser kalmadı.
0: Küçük robotlarımız için hep en kaliteli malzemeyi seçeriz. Kalem lütfen.
1: Siyah, en sevdiğim.
0: Kırmızı lütfen.
2: Olumsuz, kırmızı bulunamıyor.
1: Nereye gitmiş olabilir?
3: Bunu mu aradınız?
2: Ha? Yaşasın, anne robot.
0: Tam zamanında yetiştin canım.
1: Sağ ol anne robot. Artık kalemlerimi hep toplayacağım.
3: Çok sağ ol Robo Eren. Bu iyiliğine çok sevineceğim.
0: İşte bitti.
1: Çok iyi.
2: Yine harika bir iş çıkarttın baba robot.
3: Baba robot, işin bittiyse bir de şunlara göz atmanı istiyorum.
0: Bunlar da ne? Ha?
3: Birinizin kabloları mı kısa devre yaptı?
1: Yanık gibi kokuyor.
3: Eyvah! Gitti pasta.
0: Yavru robotlarım, şimdi el birliğiyle yeşil kanatlarını bize bırakan robo kuşu arayacağız.
2: Tamam.
3: Daha fazla kanat dökmeden bulmamız lazım.
2: Tamam.
3: Her yere bakın. Hadi dağılın.
0: Anladığım kadarıyla evimize bir kuş girmiş. Yukarısı temiz.
2: Salonda temiz.
3: Banyo da temiz.
0: Çamaşır odasının sinekliği açıktı. Demek ki oradan girdi. Sonra da bahçe kapısından çıktı.
3: Çok ilginç, yeşil kanatlı bir kuş. Cins bir şey olmalı.
0: Haklısın. Ha. Bulduğumuz tüm kanatlar yeşil. Papağan cinsi bir şey olabilir.
3: Neyse ki sadece kanatları dökülmüş. Evi başka türlü kirletmediğine çok sevindim.
0: Ben tekrar dağılmadan şunları çöpe atayım.
2: Hayır.
3: Hey, ne oluyor?
2: Onlar bize lazım.
1: Kesinlikle atamayız.
0: Ama siz kanatsız robotsunuz. Bu kanatlar sizin ne işinize yarayacak ki?
2: Baba lütfen.
3: Ne dersin? Kurtarabilir miyiz?
4: Sanmam, maalesef.
3: Senin için o kadar da özenerek hazırlamıştım ama şu hale bak. Nasıl oldu anlamadım.
4: Aa, olsun. Düşünmen yeter canım benim.
2: Tertemiz yıkanan kanatlarımız kurudu.
1: Hiç kurumayacak zannettim.
2: Küçük olduğun için sabretmekte zorlanıyorsun. Ama büyüdükçe alışırsın.
1: Şimdi ne yapacağız?
2: Tüyleri saçımıza takalım ve kızılderilicilik oynayalım.
1: Harika fikir. Hadi hemen takalım.
2: İşte oldu.
1: Çok yakıştı kızılderili ablacığım. Peki ya bunlar?
2: Harika bir fikrim var. Gıdıklamaç yapacağız.
1: Yaşasın. Gıdıklamaç ne?
2: Bak şimdi. Bak
0: şimdi. Hey, ne oluyor burada?
2: Yeni keşfimizi deniyoruz baba.
0: Neymiş o?
2: Gıdıklamaç.
0: Demek gıdıklamaç. Hani bana?
1: İşte burada.
0: Halanızda denemek için can atıyorum.
2: Hala.
4: Merhaba ve de hayrola.
1: Kuzul derili olduk.
2: Ne gıdıklamaç yaptık?
4: Kimi?
0: Sana, bana.
4: Saçmalama.
0: Hadi ama abla. Çocuklarımın ilk icatları boşa mı gitsin? Mecbur seni gıdıklayacağız.
4: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.
1: Ama hala.
2: Azıcık gıdıklayacağız.
0: Doğal gıdıklamaç geldi hanım.
4: Hayır.
0: Kaçma, gel buraya.

0: Geçen günkü oyunda siz kazanmıştınız.
1: Aslında Ömer eve gitmek zorunda kalmasaydı biz oyunu çoktan almıştık ama.
2: Tamam o zaman. Tekrar oynayalım da görelim. Bu sefer kim kazanıyor?
0: Aa, düdük mü o? Yeni mi aldın?
3: Evet, yeni aldım.
2: Biz de alalım, biz de.
1: Çalsana bir.
0: Ben de bir tane istiyorum.

0: Sakin ol evlat, söyle bakalım nedir derdin?
1: Babacığım düdük, düdük alır mısın bana?
0: He? Düdük mü? Eğer bir düdük istiyorsan...
1: Evet evet, çok istiyorum.
0: O halde çalışıp kazanmalısın.
1: Ha? Ben mi? Nasıl olacak ki o?
0: Pekala, gel ben sana göstereyim.
1: Limon. Limon.
0: Öyle değil evladım, güçlü bağıracaksın. Limon, limonlarım var. Sulu sulu, ekşi ekşi.
1: Ha?
0: Ne? Pazar bugün değilmiş.
1: Of.
0: Sen limonları satmaya devam et. Ben hemen geliyorum.
1: Ha? Ama... Limon.

0: Oo, bütün limonları sattın demek.
1: Evet, bir anda hepsi bitti. Manava vereceğimiz limonların parasını çıkarınca da elimizde 3 akçe kalıyor. Düdük almak için yetmiyor.
0: O halde gel bakalım.
2: Uy! Hayrola hoca efendi.
0: Hayırdır, hayırdır Laz Cemal. Bizim oğlan iş ister. Balık tutsun diye getirdim buraya.
2: Hoca, benim sizle uğraşacak zamanım yoktur, da yoktur. Oltalar işte orada.

0: Yakaladım, yakaladım.
1: Durun ula durun. Verin bakayım o sepeti bana. Pazarda zaten ben onu uşağım.

0: Hackayrets.
1: Oho, yakaladık bu sefer.
0: Yakaladım seni.
2: Ula Hoca, ne yaptın öyle?
0: Her zaman her işten para kazanabilirsin diye bir şey yok. Bu da bir hayat dersi işte.
3: Yakalayın! Hoca yardım et! Kaçtı güzelim kurbanlık.

0: Allah razı olsun sizden. Sayenizde yakaladık ineği. Al bakalım. Bu da senin harçlığın olsun.
1: Bununla birlikte düdük almaya yetecek kadar param oldu.
2: Hadi git al bakalım.
1: Ha? Neden ağlıyorsun?
3: Param.

0: Al bakalım.
1: He?
0: Ağlama artık. Al bunu ve hemen evine git.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Aceleci davranmak bazen sonucu geciktirir.
1: Hmm.

0: Mm.
1: Ma?

Bah.

Mama.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: küçük kaşifler.
1: Haklı karınca.
2: Ay Allah. Oh, nihayet kurtuldum sizden inatçı otlar.
3: Ne yapıyorsun Kura?
2: Kendime bahçe hazırlıyorum nene. Çiftlikte öğrendiklerimizi artık kendi bahçemizde de uygulayacağız. Tabii önce şu gereksiz bitkilerden kurtulmam lazım.
3: Onlar zararlı bitkiler, evet. Ama asla gereksiz değiller.
2: Nasıl yani?
3: Bu zararlı otlardan elde ettiğimiz iksir yuvamızı korumaya yardımcı oluyor Kura. Tabiatta her şeyin bir yaratılış sebebi vardır. Hiçbir şey gereksiz değildir.
2: Bilmiyordum.
3: Ve her şey bilinmeyi hak eder.
2: Ya. Teşekkür ederiz zararlı otlar.

0: bitkinin salgıladığı koku yuvamızda çok tercih edilir. Özellikle hanımlar tercih eder.
1: Bir denemek isterim doğrusu.
0: Ve şimdi de karşınızda Şura.
2: Nenem burada mı? Ben bugün hiç yaramazlık yapmadım.
1: Ben de sözlerime çok dikkat ediyorum farkındaysanız.
3: Şura nene Şura getirmiş midir?
0: Şura nene değil çocuklar. Şura bitkisinden bahsediyorum.
2: Evet, ben bu bitkiyi biliyorum. Daha bu sabah gördüm.
4: Şura ninenin kendi bitkisi mi var?
0: Evet. Şura bu zararlı bitkiyi yabanda bulup yuvaya getirdi.
5: Yuvaya zararlı bitki mi getirdi?
0: Evet. Ama bu zararlı bitki gayet akıllı. Yalnızca zararlı varlıklara dokunuyor. Bu da yuvamızı korumamıza yardımcı oluyor.
2: Bitkiye neden Şura adı verilmiş?
0: Keşfedilen her şey onu keşfeden kişinin, yani kâşifinin adını alır evladım.
4: Bir dakika. Şimdi ben bir şey keşfetsem benim adımla mı anılacak yani?
0: Aynen öyle.
1: Bir parfüme adımın verilmesini çok isterim.
3: Şöyle leziz bir ot bulsam ben de. Dalyan otu.
5: Sesler. Tabiattaki sesleri susturabileceğim bir şey bulsam keşke.
2: Ben bir şey arayamam. Onlar beni bulsun. Beni bulanın adını alırım.
4: Sara Sabiti. Evet, tabiattaki yeni keşfim Sara Sabiti olacak.
2: Ben bir şey keşfetmesem de olur. Ama bulunmak isteyen bir varlık olursa yardımcı olmak isterim.
0: Pekala çocuklar, bu haftalık ödeviniz keşfetmek. Hadi bakalım çayıra, bir şey bulmadan da gelmeyin.

0: Hey, yapıştırıcı keşfettim.
1: Onu binlerce

0: yıl önce çam ağaçları keşfetti canım.
1: Ben de yıllar önce sakızını keşfetmiştim onun. Sayılmaz.
2: Aman Allah'ım, bu ne güzellik.
0: Kendine mi diyor bu?
3: Evet, galiba elindeki kabukta kendi yansımasını gördü.
2: Arkadaşlar, müthiş bir yansıtıcı keşfettim.
3: Oo! Ayna daha önce keşfedildi Nazlı. Haberin var sanıyordum.
2: Aynadan elbette var. Bu yansıtıcı çok farklı. Bir ayna uzmanı olarak benzerine rastlamadım.
4: Evet, daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor.
0: Yüksek çözünürlük, olağanüstü netlik, fevkalade Nazlı. İlk keşfimiz sensin.
2: Yaşasın. Nazlı aynam benim.
4: Allah'ım, sana şükürler olsun. Sessizlik.
0: İşte şimdi Dura'yı hareket ettirebilene aşk olsun. Ben sabitimi buldum. Dura sabiti.
1: Önüm geçiyor. Benim keşfetmem gereken tek şey yiyecek. Yiyecek gibi kokuyor. Midemi biraz bununla doldurayım da bari açlığım dinsin. Bu çok lezzetli arkadaşlar.
2: Ne ki o?
3: Yenecek bir şey mi? Yenecek bitkiler arasında görmemiştik onu Dalyan. Dikkatli ol.
0: Sanırım listeye bir yiyecek daha eklememiz gerekiyor. Dalyan kabuğu.
3: Yoruldum ben. Biraz dinleneceğim.
2: Buldum.
0: Yer çekimi bulundu canım.
4: Muhteşem bir koku.
2: Ben koku almıyorum.
3: Ne kokusu?
4: Çiçek kokusu. Ama daha önce kokladığım hiçbir çiçeğe benzemiyor.
0: Orada dur bakalım. Sen keşfini yaptın. Şimdi sıra Kura'da.
3: Sen de bir şeyleri keşfetmek istemez misin Sara?
0: Keşif bana göre değil galiba. Neye baksam tanıdık çıkıyor.
3: Çok şey bildiğin için olabilir. Ama yine de bir şeyler keşfedebilirsin. Keşfetmek için bakınca ne çok şey buluyor insan. Daha şimdiden Nazlı aynamız, Dura tıkacımız ve Dalyan kabuğumuz var.
0: Sanırım ben icat yapacağım.
1: Yeni bir yemek icat etsene.
2: Koku da icat edebilirsin.
0: Şimdilik mühendislikle ilgileniyorum arkadaşlar.
3: Şansımı şu tepede deneyeceğim.
0: Bir şeyi bulabildin mi?
3: Hayır maalesef. Bir dakika. Kokuyu ben de alıyorum. Muhteşem.
2: Daha yükseğe tırmanman tehlikeli olabilir Kura.
0: Kura lütfen daha ileri gitme.
5: Tabiatta her şeyin bir yaratılış sebebi vardır. Hiçbir şey gereksiz değildir.
3: Bilmiyordum.
5: Ve her şey bilinmeyi hak eder.
3: Allah'ım, bu güzel koku hangi güzel varlıktan geliyor? Aman Allah'ım, böylesini ilk defa görüyorum.
1: İyi misin Kura?
2: Bir şey mi oldu?
0: Yeter artık, geri gel. Bizi korkutuyorsun.
3: Ne güzelsin çiçeğim. Seni tanıdığıma çok memnun oldum güzel çiçek.
2: Dünyanın en güzel çiçeği.
4: Dünyanın en güzel kokusu.
1: En lezzetli yemekten bile güzel görünüyor.
3: Ne ki bu şimdi? Çiçek mi gerçekten?
0: Kura çiçeği.

0: Hepinizi yürekten kutlarım küçük kâşiflerim. Bu getirdiklerinizi ilk defa görüyorum ve çok heyecanlıyım. Şimdi anlatın bakalım, neler keşfettiniz?
1: Bu gördüğünüz kabuk, kusursuz derecede yansıtıcı özelliğe sahip bir ayna.

0: Aman Allah'ım, ne kadar yaşlanmışım. Nazlı aynamız yuvamıza hayırlı olsun.
1: Bu kabuklar üst düzeyde bir ses yalıtımı sağlıyor. Kulağınıza geçirdiğinizde hiçbir şey duymuyorsunuz.
0: Muhteşem.
2: Profesör. Profesör.
0: Dura tıkacımız yuvamıza hayırlı olsun.
3: Tadına bakın, öyle anlatayım.
0: Eksik olma evladım, ama benim şekerim var.
3: Ya nerede? Neden daha önce söylemediniz profesör? Hiç de ikram etmediniz.
2: Şeker hastalığından bahsediyor Dalyan.
3: Bu gördüğünüz kabuk son derece lezzetli ve besleyici bir yiyecek. Bir avuç dolusu yiyerek günümün dördüncü öğününü geçiştirebilirim.
0: Dalyan kabuğumuz yuvamıza hayırlı olsun. Hayta, sen bir şeyler keşfetmedin mi?
4: Ben keşfedilmeyi bekliyorum profesör.
0: Peki ya sen Sara? O elindeki bulduğun bir şeye benzemiyor. Kendini icat etmişsin sanki.
2: Evet profesör. Bu bir çeşit hesap makinesi. Her bir hazne birimize ait. Eğitimimiz boyunca yerine getirdiğimiz her görev için birer bilye kazanıyoruz. Okuldan mezun olurken karnelerimizi bu alet üzerinden alacağız.
0: Güzel. Çok işe yarayacağı benziyor. Sara makinesi yuvamıza hayırlı olsun. Bu güzel varlık kokusuyla kendini anlatıyor, öyle değil mi Kura?
5: Evet, aslında benim yaptığım bir şey yok profesör. Bu güzel çiçeği yoluma çıkaran güzel bir kaderim var yalnızca.
0: Arkadaşların ona ulaşmak için nasıl gayret ettiğini anlattı Kura. Güzellikler o yolda yürüyenlerin karşısına çıkar.
5: O zaman hep güzel yollarda yürüyelim.
0: İnşallah evladım. Kura çiçeğimiz yuvamıza hayırlı olsun.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: gökte ne var? Gök boncuğu. Yerde ne var? Yer boncuğu. Dalda ne var? Elmacık. Babanın adı ne? Yusufçuk. Annenin adı ne? Fatmacık. Kaldır beni hoppacık.
1: Bak kalktım bile.
0: Ayşe, bugün sana çok eğlenceli bir hikaye anlatacağım.
1: Öyle mi?
0: Bilmeceyi sever misin?
1: Hem de çok.
0: O halde anlatmaya başlıyorum. Üzerinden güneşin eksik olmadığı bir ormanda hayvanlar huzur içinde yaşarmış. Onların en büyük eğlencesi birbirine sormakmış. Ayrıca burada hiçbir hayvanın açmayı başaramadığı bir de kapı varmış.
1: Bu kapının anahtarı yok muymuş?
0: Varmış ama yine de kimsecikler onu açmayı başaramıyormuş.
1: Bak, ben bu anahtarı kullanarak kapıyı kilitliyorum. Sen de gördün değil mi? Açılmıyor işte. Şimdi de anahtarı çeviriyorum.
0: Ama o kapının anahtarı senin odanın anahtarı gibi değilmiş ki. O kapı bilmeceyle açılıyormuş.
1: Ne? Bilmeceyle mi açılıyormuş?
0: Evet. O kapıdan geçmek isteyenler kapının soracağı bilmecelerin cevabını bilmek durumundaymış. Üç kilitten oluşan bu kapıdan geçmek ancak bu şekilde mümkün oluyormuş.
1: Peki bu kapının ardında ne varmış?
0: Hayvanlar hazine olduğunu düşünüyorlarmış.
1: Hazine mi? Hazine de ne demek? Ben bilmiyorum ki.
0: Değerli eşyaların saklandığı yere hazine deriz.
1: Çok merak ettim. Acaba kapının arkasında nasıl bir hazine varmış?
0: Madem merak ediyorsun, öyleyse ben de anlatmaya devam ediyorum. Bu ormandaki hayvanlar sırayla kapının karşısına geçip onun sorduğu bilmecelere cevap vermeye çalışmışlar. Fakat hiçbiri de başarılı olamamış. Koca ormanda gizemli kapının yanına gitmeyen sadece yaşlı bir kaplumbağa kalmış.
1: O kaplumbağa çok mu yaşlıymış?
0: 100 yaşında falan varmış.
1: Dedemden bile büyük mü yani?
0: Evet.
1: Peki o kaplumbağa kapının yanına niçin gitmemiş?
0: Çünkü kaplumbağalar çok yavaş hareket eden hayvanlardır. Üstelik bu kaplumbağa da oldukça yaşlıymış. O yüzden onca yolu günlerce yürümek istemiyormuş. Ama gizemli kapının ardında ne olduğunu merak eden hayvanlar onu da kapının yanına getirmeye karar vermişler.
1: Peki bunu nasıl yapmışlar?
0: Kaplumbağayı koca bir ayının sırtına yükleyip kapının karşısına getirmişler. Sonra da merakla beklemeye başlamışlar. Yaşlı kaplumbağa, ey gizemli kapı, gizemli kapı, bana soracak hiç bilmecen kalmadı mı? Deyince kapı konuşmaya başlamış.
1: Gizemli kapı ne demiş? Hadi söylesene, ne demiş?
2: Hazırsan ilk bilmecemi soruyorum.
0: Demiş. Kaplumbağa.

0: Ada azarım deyince gizemli kapı ilk bilmeceyi sormuş.
1: Şimdi baksan kat kat, gece olur pat pat.
2: Yaşlı kaplumbağa ne cevap vermiş?
0: Bu bilmecenin cevabı lahanadır. Lahanayı da pek severim demiş. Hayvanlar yaşlı kaplumbağayı sevinçle alkışlamışlar ve acaba sırada nasıl bir bilmece var diye beklemeye koyulmuşlar. Gizemli kapı.
1: Evet, bildin. Doğru cevap lahanaydı demiş.
2: Peki, gizemli kapının sorduğu ikinci bilmece neymiş?
0: Gizemli kapının ikinci bilmecesi de şuymuş.
1: Bir küçücük fil taşı dolanır dağ taşı.
2: Aa, ben bunu biliyorum. Göz.
0: Tebrikler, bildin. Cevap gözmüş.
2: Sıra gelmiş sonuncu bilmeceye. Ay çok heyecanlandım.
0: Hayvanlar da tıpkı senin gibi heyecanla bekliyormuş. Gizemli kapı.
1: Hazırsan son bilmeceye geçiyorum
0: demiş. Yaşlı kaplumbağa da hazırım deyince.
2: Evet deyince.
0: Şöyle bir bilmece gelmiş.
1: Bir nedir? Beş nedir? Kabe'deki taş nedir?
2: Son bilmece de çok zormuş. Yaşlı kaplumbağa bunu bilememiştir herhalde.
0: Bilmez olur mu hiç? Bilmiş fakat biraz düşündükten sonra cevabı vermiş.
2: Hadi söylesene, ne demiş?
0: Yaşlı kaplumbağa şöyle cevap vermiş. Bir Allah'tır, beş namazdır. Kabe'deki taş da Hacerül Esved'dir.
2: Ha, evet, ben de annemden duymuştum. Kaplumbağa bunları nereden biliyormuş ki?
0: Çünkü bu kaplumbağa okumayı çok seviyormuş. Tüm bunları da kitaplardan öğrenmiş.
2: Gizemli kapı açılmış mı peki?
0: Evet Ayşe. Hayvanların yıllardır açılmasını bekledikleri kapı usulca açılmaya başlamış. Bütün hayvanlar kapının ardındaki hazineyi görmek için can atıyormuş.
2: Kapı tamamen açıldıktan sonra hazineyi görebilmişler mi?
0: Görmüşler. Ama buldukları hazine hiç de onların beklediği gibi bir şey değilmiş.
2: Peki bu nasıl bir şeymiş?
0: Kapının ardında büyükçe bir kaya ve o kayanın üstünde bir de mektup zarfı varmış. Bir serçe uçarak o kayanın üstüne konmuş ve zarfı gagasıyla alıp yaşlı kaplumbağaya vermiş. Yaşlı kaplumbağa bu zarfı özenle açınca içinden bir kağıt çıkmış. Şimdi de hayvanlar o kağıtta ne yazdığını merak etmeye başlamış.
2: O kağıtta ne yazıyormuş ki?
0: O kağıtta şu cümle yazıyormuş. Bilgi en faydalı hazinedir.
2: Aa, çok güzel.
0: Çok güzel ya. O günden sonra hayvanlar bilginin peşine düşmüşler ve ormanda içi resimlerle dolu neşeli ve bir o kadar da eğlenceli kitaplarla bir kütüphane kurmuşlar.
2: Aa, burnuma çok güzel kokular geliyor.
0: Benim de. Anlaşılan bu güzel kokular mutfaktan geliyor.
2: Annem kahvaltı sofrasını hazırlamış olmalı.
0: Kahvaltı sofrası da hazine gibidir. Şimdi o sofrada çok lezzetli kahvaltılıklar vardır.
2: Öyleyse bu hazine sofrasına ilk ben gitmek istiyorum.
0: Hayır, önce ben gideceğim.
2: Hiç de bile. Beni geçemezsin ki.

Cemaat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: kadar güzeldi gün. Günaydın minicik. İşte buradasınız.
1: Aa, kıpkırmızı olmuşsunuz.
0: Artık sizi toplayabilirim.
1: Aa, sizin büyümeniz için o kadar çok bekledim ki.
0: Ama sonuca değdi.
1: Çok güzelsiniz.
2: Begoy!
0: Tuna biraz dikkat et.
1: Özür dilerim abla.
0: Yavaş ol. Sebzeleri ezeceksin.
1: Neyse ki top plastikti. Abla biliyor musun? Babam söz verdi. Gerçek futbol topu alacak.
0: Yandık desene. Artık kafamızda kaskla dolaşmamız gerekecek.
2: Kafalara dikkat. Gol kralı geliyor.
0: Hadi topu bırak da bana yardım et.
1: Benim antrenman yapmam lazım. Çalışıyorum.
0: O zaman çilekli dondurmayı yerken seni çağırmayalım. Antrenmanın bölünmesin.
1: Ne? Dondurma mı yapacaksınız?
0: Ne oldu? Hadi sen git çalış.
1: Yok yok. Yardım edeyim de çabucak yapın dondurmayı. Çok tatlı. Bu sepete... bana.
3: Tuna, yıkamadan yemiyoruz. Hasta olursun.
1: Ama anne bunlar temiz.
3: Meyve sebze yıkanmadan yenmez oğlum. Özellikle de çilek. Senin göremediğin bir dünya mikrop var onda.
1: Tamam.
0: Anne bu kadar yeter mi?
3: Yeter canım. Hadi getir de yıkayalım.

0: Şunlara bak anne. Pırıl pırıl oldular.
1: Artık yemeğe hazırlar.
0: Hazır mı? Ne çabuk oldu. Hayır, başlamadık daha. Sadece çilekleri temizledik. Oho!
1: Sen de kendini temizlesen iyi olacak. Hadi doğru banyoya.
0: Biz de tarife başlayalım.
1: Hı hı. Anlaştık şefim.
0: Selam arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Tuğba Sultan. Bugün Tuğba Sultan...

0: size muhteşem bir tarif göstereceğiz. Asla hayır diyemeyeceğiniz, çok sevdiğiniz bir şey. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi. Dondurma, dondurma, dondurma. Oley! Tuna, ne yapıyorsun? Çekil kameranın önünden.
1: Ellerimi yıkadım, onları gösteriyorum arkadaşlara.
2: Ağzını unutmuşsun ama. Hadi koş.
1: Tamam. Arkadaşlar, gidiyorum.
0: Arkadaşlar, bu sıcak havalarda serinlemek için dondurma yapmaya karar verdik. Kardeşimle ben dondurmayı çok seviyoruz. Siz de en çok hangi dondurmayı seviyorsanız videonun altına yazın.
2: Biz bugün çileklisini yapacağız. Öyle değil mi şefim?
0: Evet arkadaşlar, bu çilekler bahçemizden. İyice yıkadık. Çünkü gözeneklerinin arasında mikroplar olabilir. Bol suyla yıkamak gerekiyor.
2: Hı hı.
0: Çilekler yıkandığına göre sıra elle.

0: Dondurma yapmak için biz hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Evde dondurma yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. 1 bardak krema, yarım bardak süt, 1 bardak şeker ve 4-5 damla limon. Ve tabii ki hangi meyveyi koymak istiyorsanız bir kase o meyveden.
1: Bizim çileklerimiz hazır. Ama siz isterseniz portakallı, mandalinalı, muzlu ya da istediğiniz herhangi bir meyveyi koyabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarif dünyanın en kolay tarifi. Birazdan göreceksiniz. Yapmamız gereken tek şey tüm malzemeleri iyice karıştırmak.
1: Hı hı. Bunun için mutfak robotunu kullanalım mı şefim?
0: Güzel fikir. Hem iyice karıştığından emin oluruz hem de yorulmayız. Önce çileklerle şekeri iyice karıştırıyoruz.
1: Evet, bu oldu.
0: Bakın, çilekler iyice parçalandı. Şimdi sırada krema var. Dikkatli kremayı koyuyoruz. Biraz da böyle karıştıracağız.
1: Bu da tamam.
0: Ve sırada süt var. Sütü de ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Bakın, çilekli milkshake oldu.
1: Evet şefim. İstenirse içine buz atılıp böyle de içilebilir.
0: Son olarak limonu da ekleyip karıştırıyoruz. Arkadaşlar, çok fazla karıştırdığımızı düşünebilirsiniz. Ama dondurmanın kıvam alması için bu gerekli. Mutlaka böyle yapmalısınız.
1: İşte oldu.
0: Oh, mis gibi çilek kokuyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Ama beklememiz gerekecek.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dondurmanın yapımı çok kolay. Zor olan bir gece dolmasını beklemek.
2: Bir gece mi?
3: Hayır, ben hemen yemek istiyorum ama.
1: Olmaz canım, beklemesi gerekiyor.
3: Lütfen anne, hemen yiyelim, beklemek istemiyorum.
1: Ama Tunacığım, eğer güzel şeylere kavuşmak istiyorsan sabretmeyi öğrenmelisin. Bak, bu karışım şu an dondurma değil. Dondurma olması için bir gece beklemesi gerekiyor.
3: Bir saat beklesek olmaz mı? Hadi. Bence olur.
0: Olmaz Tuna.
3: Nedenmiş?
0: Arkadaşlar, kardeşime bunu anlatmam gerekecek. Mesela sen futbolcu olmak istemiyor musun?
3: Hem de en iyisi.
0: Bunun için de çok çalışıyorsun.
3: Evet, her gün antrenman.
0: Sabırla öğrenmeye çalışıyorsun.
3: Doğru. Bu da öyle işte.

0: Dondurma olması için bir gün beklememiz gerekiyor. Eğer sabredersek yarın afiyetle yiyebiliriz.
1: Ne güzel anlattın Şef Lina. Seninle gurur duyuyorum. Bakın çocuklar, Peygamber Efendimiz

0: koyabilirsin.
1: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazırladığımız karışımı buzluğa koyuyoruz. Orada üstü açık bir şekilde bir gece bekleyecek. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Merak etmeyin. Dondurmanın son halini size göstereceğim. Ama sizin de yarına kadar beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: önce yarın olsun diye.
1: Ah, benim güzel oğlum. Canın çok mu dondurma çekti?
0: Evet ama sabredeceğim. Anne, yarına kaç saat var?
1: Biraz var Tunacığım.
0: Of ya. Tuna, daha saat çok erken. Yarın demiştiniz, yarın oldu. Hadi dondurmayı çıkaralım artık.
2: Günaydın arkadaşlar. Bir gece bekledik. Artık dondurmamız hazır. Size de göstermek istedik. Ve işte çilekli dondurma. Gördüğünüz gibi dondurmamız artık yemeğe hazır. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Bu dondurmayı siz de deneyin. Hoşça kalın.
0: Sabretmeyi unutmayın.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: Tom et Dean.
1: Vous Tom, mini missile.
0: Ich nehme mich, Kibim.

0: da ne böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda. Yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Aman Allah'ım.
3: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
2: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
0: Taktın nohuta.
2: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
0: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
2: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
0: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
2: Baksana yemek tabağında.
0: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
3: Kurye aklı tilki.
0: Peki ya ne bu?
2: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
0: Nedir o?
2: Laboratuvar incelemesi.
0: Laboratuvar incelemesi mi?
2: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
0: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
2: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
0: Ya.
2: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
0: Anladım. Öyleyse...
2: Bildin. Haberci!

0: Bu laboratuvar ana çok gidiyor ya. Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf. Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah! Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Hah! Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Ha? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
1: Vay be!
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
1: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet, demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok değilmiş.
2: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
1: Evet, bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
2: Peki neden burada hiç köpek yok?
1: Bilmem.
0: Asıl soru o değil.
1: Nedir?
0: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
1: Doğru.
2: Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
1: Ayrıca bu mamaları gelişi güzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
0: Yesinler işte, ne güzel.
1: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
2: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
1: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
4: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
2: Doğru.
0: Aslında benim bir fikrim var.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bölüm 4. Ciğerim benim.
1: En çok da develi cıvıklısını severim.
2: Hı? Niye ki?
1: Çünkü etli pide dedin mi en iyisi develi cıvıklısıdır. Böyle pideyi yerken yağlar da akacak.
2: Hı. Başka ne seviyorsun?
1: Bir de yağlamayla bazlama. Fırından yeni çıkmış ekmeğin üstüne yağ süreceksin. Of, çok fena.
0: Fena tabii. O kadar çok hamur işiyle yağ yersen çok fena olursun tabii.
1: Ama çok lezzetliler.
0: Lezzetli ama bu kadar çok tüketirsen zararlı.
1: Neye zararı var ki?
0: Vücudun en büyük iç organına.
2: Aa, vücudun en büyük iç organı hangisi ki?
0: Tahminleri alalım.
1: Bir kere de doğrudan söyleseniz olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Beyin mi?
0: Hayır.
1: Tabii ki saçlarımız.
0: Saçların iç organ mı?
1: Değil mi?
0: Değil tabii ki.
2: Hı? Peki bu organın ağırlığı ne kadar?
0: Yaklaşık 1,5 kilogram.
2: Bilemedik. Peki vücudun neresinde?
0: Vücudun sağ tarafında. Göğüs kafesinin hemen altında.
2: Burada demek ki.
0: Evet.
2: Ya, bulamadık profesör.
0: Tamam tamam söylüyorum. Karaciğer.
1: Karaciğer mi? Karaciğeri çok severim ben.
0: Aferin Yaman. Bilimsel konuları bu kadar sevmen çok güzel.
1: Yani tam olarak bilimsel denmez aslında. Ciğer kebabı çok severim ben.
2: Profesör, yakından görelim mi karaciğeri?
0: Tabii ki. Kaşif.
1: Profesör, kaşifi bu sefer de ben kumanda edebilir miyim?
0: Olmaz.
1: Bir kere de ben sürsem ne olur sanki?
0: Bisiklet mi bu?
1: Bisiklet süren her şeyi sürer.
0: İşte en büyük iç organımız, karaciğer.
1: Büyük olsa ne olur? Kalp ya da beyin kadar önemli değil sonuçta.
2: Bence önemli bir organdır.
0: Elbette. Karaciğer en değerli organlarımızdan biridir.
2: Görevi nedir profesör?
0: Karaciğer safra salgısını üretir.
1: Safra salçası mı? Salça domatesten yapılmıyor muydu?
0: Salça değil, safra salgısı.
2: Aa, safra salgısı ne işe yarıyor?
0: İnce bağırsakta A, D, E ve K vitaminlerinin emilimini sağlar.
1: Bu kadar mı?
0: Hayır tabii ki. Karaciğer vücudun deposu gibidir.
1: Ne?
2: Neyi depoluyor ki?
0: Vitaminler, demir, bakır gibi mineraller ve glikoz burada depolanır.
1: Aa, şeker deposu mu yani?
0: Evet, bu sayede vücuttaki şeker dengesini sağlar.
1: Nasıl?
0: Vücut aç kaldığında enerji sağlamak için glikoz salgılar. Yemek yendiğinde de fazla glikozu depolar ve ihtiyaç anı için saklar.
1: Aferin karaciğere. O da işe yarıyormuş.
0: Tabii ki Yaman. Allah hiçbir şeyi boş ve gereksiz yaratmaz.
1: Ay canına.
2: Vücudumuzdaki her bir organ harika işler yapıyor.
1: Anladım. O yüzden de vücudumuz Allah'ın en büyük mucizesi.
2: Peki başka görevleri de yok mu karaciğerin?
0: Olmaz olur mu? Karaciğer.